şudur: yalan haberler veren, söz taşıyan, gammazlık yapan kimselerle görevlidir. Kötülüğe ve günaha sokmak için ona böyle şeyleri yapmayı emreder. Altıncısının adı vasimdir. Erkek ve kadınların şehvetiyle uğraşıp zina etmeleriyle görevlidir. Yedincisinin adı eurdur. Hırsızlık işleriyle görevlidir. Hırsıza, sen hırsızlık yapmaya bak. Fakir ve muhtaç olmazsın. Borcunu öder, hanımına elbise alırsın. Sonra yine tövbe edersin, der. Her mü'mine bütün hallerinde gafil olmamak, her işinde şeytandan emin olmamak lazımdır. Nitekim hadis-i şerifte şöyle bildirildi: abdeste musallat olan şeytan vardır. Onun adı Velhan'dır. Şerrinden Allahü Teala'ya sığınınız. Diğer bir hadis-i şerifte, namazda saflarınızı düzgün yapınız. Aranızda açık yer bırakmayınız ki şeytan aranıza girmesin, buyuruldu. Osman bin Asi der ki, ben Resulullah'a benimle namazım ve kıraatim arasına şeytan nasıl girer dediğimde şöyle buyurdular: seninle namazın ve kıraatin arasına giren şeytana hunzep denir. Sen onu hissettiğin zaman Allahü Teala'ya sığın. Yani evzu oku ve 3 defa sağ tarafına üfle. Ben bunu yaptım. Allahü Teala onu benden giderdi. Meşhur hadiste bildirildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben, sizin her birinize musallat bir şeytan vardır. Ancak Allahü Teala bana yardım etti. O şeytan benim elimde teslim oldu, buyurdu. Allahü Teala takvadan sonra şeytanın zararına uğrayan kulunu A'raf suresi 201. ayetinde şöyle açıklıyor: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman Allahü Teala'yı ve azabını düşünürler. Bir de hemen bakarsın ki onlar doğru yolu bulup şeytanın vesvesesini atmışlardır bile. Böylece kalbin cilasının Allahü Teala'yı anmak olduğunu ve ancak Allahü Teala'yı anmakla kalplerden zulmet ve gafletin giderilebileceğini bildirmiştir. Üçüncü kısım. Şeytanın itirafı. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Salat ve selam Efendimiz Emin Peygamber Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, sonra onun pak âline ve ashabının tümüne olsun. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan naklen Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor: bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte Ensar'dan birinin evinde toplanmıştık. Sohbet esnasında dışarıdan şöyle bir ses geldi: ev sahibi, içeridekiler, eve girmem için bana da izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Görülecek bir işim var. Bunun üzerine herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne baktı. Zira orada ve her zaman büyük oydu. İzin ondan çıkmalıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duruma vakıf oldu ve bu seslenen kimdir, bilir misiniz? Buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik: en iyi bilen Allahü Teala ve Resulüdür. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o lanetlenmiş şeytandır. Allahü Teala'nın laneti onun üzerine olsun, buyurdu. Hemen Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah, bana izin verin, onu öldüreyim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu izni vermedi. Ona şöyle buyurdu: dur ya Ömer!

Ona belli bir vakte kadar mühlet verildiğini bilmiyor musun? Öldürmeyi bırak. Sonra şöyle buyurdu. O buraya gelmek için emir almıştır. Kapıyı ona açın gelsin. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz. Bundan sonrasını Muaz bin Cebel'den dinleyelim. O şöyle anlattı. Kapıyı ona açınca içeri girdi ve bize göründü. Görünüşü şöyleydi. Şaşı bir ihtiyar, aynı zamanda köse. Çenesinde 6 veya 7 kadar at kılı gibi kıl sallanıyor. Gözleri yukarı açılmış, kafası büyük bir fil kafası gibiydi. Dudakları da bir manda dudağına benziyordu. Şöyle bir selam verdi. Selam sana ya Muhammed. Selam size ey Müslüman cemaat. Onun bu selamına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu mukabelede bulundu. Selam Allahü Teala'nındır ey lanetli. Devamla şöyle buyurdu. Bir iş için geldiğini duydum. O iş nedir? Şeytan şöyle anlattı. Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. O mecburiyet nedir? Şeytan anlattı. İzzet sahibi Rabbin katından bana bir melek geldi ve dedi ki, Allahü Teala sana emir veriyor. Düşük ve zelil bir halde ve tevazu ile Muhammed'e aleyhisselam gideceksin. Adem oğullarını nasıl aldattığını ona bir bir söyleyeceksin. Sonra o sana ne sorarsa doğrusunu diyeceksin. Allahü Teala bana buyurdu ki, söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen seni kül ederim. Rüzgar savurur, düşmanların önünde seni rüsvâ ederim. İşte böyle ya Muhammed. O emir üzerine sana geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem, düşmanlarım benimle eğlenecekler. Muhakkak olan şudur ki, düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur bana. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle sordu. Madem ki sözlerinde doğru olacaksın, o halde bana anlat. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Şeytan şu cevabı verdi. Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Benden sonra en çok kimlere buğz eder ve sevmezsin? Şeytan anlattı. Varlığını Allah yoluna veren bir gence. Bundan sonra sual cevap aşağıdaki şekilde devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğim, şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra, yıkadığı yerleri 3 defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra, ihtiyacını hiç kimseye anlatmayan, halinden şikayet etmeyen sabırlı bir fakiri. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine 3 gün üst üste anlatırsa, Allahü Teala onu sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Kısaca onun sabrını, halinden, tavrından ve şikayet etmeyişinden anlarım. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nasıl anlarsın? Kazancını helal yoldan kazandığını ve yerli yerine harcadığını görürsem, bilirim ki o şükreden bir zengindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu. Peki, ümmetim namaza kalkınca senin halin nasıl olur? Ya Muhammed, beni bir sıtma tutar, titrerim.
Neden böyle olursun?

ey lanetli! Çünkü bir kul Allah için secde edince bir derece yükselir. Peki oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman onlar iftar edinceye kadar bağlanırım. Peki ya hac yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım. Peki Kur'an-ı Kerim okudukları zaman nasıl olursun? O zaman da ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? İşte o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testere elini alır ve beni ikiye böler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebebini sordu. Ya Ebâ Mürre, neden öyle testereyle ikiye biçilirsin? Bunun üzerine şeytan, onu da anlatayım. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki, bir, Allahü Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eder. İki, o sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Üç, Allahü Teala onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar. Dört, Allahü Teala belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan defeder. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabı hakkında ona sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersin? Şeytan buna şu cevabı verdi. O bana cahiliye devrinde bile itaat etmedi. İslam'a girdikten sonra nasıl bana itaat eder? Peki Ömer bin Hattab için ne dersin? Allah'a yemin ederim ki her gördüğüm yerde ondan kaçtım. Peki Osman bin Affan için ne dersin? Rahman'ın melekleri ondan utandığı gibi ondan çok utanırım. Peki Ali bin Ebu Talip için ne dersin? Ah, onun elinden bir kurtulsam. O kendi başına kalsa, ben de kendi başıma kalsam, ben onu bırakırım ama o beni bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevaplar da kısmen bittikten sonra şöyle buyurdu. Ümmetime ebedi saadet ihsan eden, seni de ta belli bir vakte kadar şakî kılan Allahü Teala'ya hamdolsun. Şeytan şöyle dedi. Heyhat, heyhat! Ümmetinin saadeti nerede? Ben o belli vakte kadar diri kaldıkça, sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve hesap gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki, onların tümünü azdırırım. Cahilleri, alimleri, ümmileri, okumuşları, facirleri ve abidleri. Bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kullarını azdıramam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir? Bu suale şeytan şöyle cevap verdi. Ya Muhammed, bilmez misin? Bir kimse ki dirhemini ve dinarını sever, o Allah için bir ihlasa sahip değildir. Övülmekten, methedilmekten hoşlanmayan, dirhemini ve dinarını sevmeyen bir kimseyi görürsem, bilirim ki o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul malı ve övülmeyi sevdiği süre, kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddetçe, o size vasfını yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir. Mal sevgisinin büyük günahların en büyüğü olduğunu bilmez misin? Ya Muhammed, baş olma sevgisinin yine büyük günahların en büyükleri arasında olduğunu bilmez misin? Ya Muhammed, her birini bir başka yere tayin ettiğim benim 70.000 çocuğum olduğunu sen bilmez misin? O her çocuğumla birlikte yine 70.000 şeytan vardır. Onların bir kısmını alimlere gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını şeyhlere saldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince,
aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince, onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerden bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zahitlerin başına. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar. Bir tepeden öbürüne hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki, sebeplerden herhangi birine sövmeye başlarlar. Böylece onların ihlasını alırım. Onlar bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar. Ama bu hallerinin farkında olamazlar. Şeytan bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya başladı. Şöyle dedi: "Ya Muhammed, rahip Basisa'nın tam 70 yıl ihlas ile Allah'a ibadet ettiğini bilmez misin? Bu ibadetleri sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki, her dua ettiği hasta duası bereketiyle şifa buluyordu. Onun peşine takıldım, hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu, sonunda da küfre girdi. Allahü Teala Haşr suresi 16. ayette bu hususta şöyle buyuruyor: Yahudileri savaşa teşvik hususunda münafıkların hali şeytanın hali gibidir. Hani insana kafir ol demişti de kafir olunca ben senden beriyim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım deyiverdi. Şeytan bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Ya Muhammed, yalan bendendir ve ilk yalan söyleyenin de ben olduğumu bilmez misin? Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Ya Muhammed, ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına and içtiğimi bilmez misin? Araf suresi 21. ayetinde bir de onlara muhakkak ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye yemin etti. Sonra da devam etti: Bunu yaparım çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet ve kovuculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim talak üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun. Her kim talakı ağzına alırsa hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocukları hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Ya Muhammed, namazı zaman zaman tehir edene gelince, onu da anlatayım. O her ne zaman namaza kalkmak isterse, tutarım, ona vesvese veririm. Şöyle derim: henüz vakit var, sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak, sonra kılarsın. Böylece o, vaktinin dışında namazını kılar ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namaz kılarken görürüm. O namazın içindeyken, sağa bak, sola bak derim. O da bakar. Bu yüzden yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona, sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve böylece onun huzurunu bozarım. Ya Muhammed, sen de bilirsin ki her kim namazda sağa sola çokça bakarsa, Allah onun namazını kabul etmez, yüzüne atar. Bunda da ona mağlup olursam, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim, ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da namazını çabuk çabuk kılmaya başlar. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi ona yaptırmakta da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükûdan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve rükû yaptırırım.
İşte

O böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Bunda da ona mağlup olursam bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince esnemeye başlar. Şayet o bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. Bundan sonra o kimse hep bize itaat eder, sözümüzü dinler, dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti. Sen ümmetinin hangi saadetinden ferah duyarsın ki, ben onlara ne tuzaklar kurarım? Miskinlerine, çaresizlerine giderim. Namazı bırakmaları için onlara şöyle derim. Namaz size göre değil, o Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler içindir. Sonra hastalara gidip derim ki, namaz kılmayı bırak. Çünkü Allahü Teala hastalara zorluk yok buyurdu. Sen de iyi olduğun zaman çokça kılarsın. Böylece o kimse namazını bırakır, küfre de gidebilir. Şayet o hastalığında namazını terk ederek giderse Allahü Teala'yı öfkeli bulur. Sonra şöyle dedi: Ya Muhammed, eğer bu sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Eğer yalanım varsa Allahü Teala'dan dile beni kül eylesin. Şeytan bundan sonra konuşmalarına şöyle devam etti: Ya Muhammed, sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların 1/6'sını dininden çıkardım. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona, yani şeytana, aşağıdaki şekilde kısa sorular sordu. O da bunlara cevap verdi. Ey lanetli! Senin oturma arkadaşın kim? Faiz yiyen. Dostun kim? Zina eden. Yatak arkadaşın kim? Sarhoş. Misafirin kim? Hırsız. Elçin kim? Sihirbazlar. Gözün nuru nedir? Karı boşamak. Sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa başka bir mevzuya geçti ve şöyle sordu: Ey lanetli! Senin kalbini ne kırar? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki, senin cismini ne eritir? Tövbe edenlerin tövbesi. Peki, ciğerini ne parçalar, ne çürütür? Gece ve gündüz Allahü Teala'ya yapılan bol istiğfar. Peki, yüzünü ne buruşturur? Gizli sadaka. Peki, gözlerini kör eden nedir? Gece namazı. Peki, başını eğdiren nedir? Çokça kılınan cemaatle namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar bir başka mevzuya geçti ve şöyle sordu: Sana göre insanların en saadetlisi kimdir? Namazlarını bilerek kasten bırakanlar. Peki sana göre insanların en şakisi kim? Cimriler. Peki seni işinden ne alıkoyar? Alimlerin meclisleri. Peki yemeğini nasıl yersin? Sol elimle ve parmaklarımın ucuyla. Peki samyeli estiği zaman ve ortalığa sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan sonra bir başka mevzuyu sordu. Şeytan da cevap verdi: Rabbinden neler talep ettin? 10 şey talep ettim. Nedir onlar ey lanetli? Şunlardır. 1. Beni Adem oğullarının malına ve evladına ortak etmesini Allahü Teala'dan diledim. Bu ortaklık talebimi Allah yerine getirdi. Allahü Teala İsra suresi 64. ayeti sonunda şöyle buyuruyor: Haram kazandırmakla mallarına ve zina yaptırmakla evlatlarına ortak ol. Onlara yalan yere vaatlerde bulun. Fakat şeytan onlara yalnız bir aldanış vaat eder.

Şeytan devamla, besmelesiz kesilen her hayvanın etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemekten de yerim. Şeytandan Allahü Teala'ya sığınılmayan malın da ortağıyım. Cinsi münasebet anında Allah

İsra suresi 64. ayetinin başında Allahü Teala şöyle buyuruyor: Hem insanlardan gücün yettiği kimseleri sesinle, şehevi çalgılarla kaydır ve fenalığa götüren süvarilerinle, piyadelerinle üzerlerine yaygara kopar. 2. Allahü Teala'dan bana bir ev vermesini diledim. Hamamları bana ev olarak verdi. 3. Bana bir mescit vermesini diledim. Pazar yerlerini bana birer mescit yaptı. 4. Benim için bir okuma kitabı vermesini istedim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. 5. Benim için bir ezan vermesini istedim. Bana çalgı aletlerini verdi. 6. Bana bir yatak arkadaşı vermesini istedim. Bana yatak arkadaşı olarak sarhoşları verdi. 7. Bana yardımcılar vermesini istedim. Bana kaderiye mensuplarını verdi. 8. Bana kardeşler vermesini istedim. Bana mallarını boş yere israf edenleri ve masiyet yoluna para harcayanları verdi. Bunlar da İsra suresi 27. ayetiyle sabittir. Ki meali şöyledir: Çünkü israf yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankör bulunuyor. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Eğer söylediklerini Allahü Teala'nın kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin, seni tasdik etmezdim. Bundan sonra şeytan devam etti. 9. Ya Muhammed, Adem oğullarını ben göreyim, onlar beni görmesinler diye diledim. Allahü Teala bu dileğimi de yerine getirdi. 10. Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapmasını diledim. Bu da oldu. Böylece ben nasıl istersem onlar arasından akıp giderim. Bütün bu isteklerimi verdi. Allahü Teala hepsi sana verildi buyurdu. Ben bu hallerimle iftihar ederim. Şunu da ekleyeyim ki benimle beraber olanlar seninle beraber olanlardan daha çoktur. Böylece kıyamete kadar Adem oğullarının ekserisi benimle beraber olurlar. Bundan sonra şeytan şöyle anlattı: Ateme adında benim bir oğlum vardır. Bir kul yatsı namazını kılmadan uyursa gider onun kulağına bevleder. Eğer böyle olmasaydı imkanı yok insanlar namazları eda etmeden uyuyamazlardı. Benim Mütekazi adında bir oğlum daha vardır. Bunun vazifesi de yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır. Mesela bir kul gizli bir taat işlerse ve bu yaptığını gizlemeye çalışırsa, Mütekazi onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkmasına muvaffak olur. Böylece Allahü Teala o amel sahibinin 100 sevabının 99'unu imha eder, biri kalır. Çünkü bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam 100 sevap verilir. Benim adı Kühayl olan bir oğlum daha vardır. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa alimler meclisinde ve hatip hutbe okurken bunu yapar. Bu sürme onların gözüne çekildiği zaman uyuklamaya başlarlar. Alimlerin sözlerini işitemezler. Böylece hiç sevap alamazlar. Bundan sonra şeytan şöyle anlattı: Hangi kadın olursa olsun, onun kalktığı yere şeytan oturur. Sonra her kadının kucağında bir şeytan bulunur. Onu bakanlara güzel gösterir. Sonra o kadına bazı emirler verir. Mesela, elini kolunu dışarı çıkar göster, der. O da bu emri tutar. Elini kolunu açar gösterir. Bundan sonra o kadının haya perdesini tırnaklarıyla yırtar. Şeytan, bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kendi durumunu anlatmaya başladı. Ya Muhammed, bir kimseyi dalalete düşürmek için elimde bir imkan yoktur. Ben ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm o kadar. Eğer dalalete sürüklemek elimde olsaydı, yeryüzünde Allahü Teala'dan başka ilah yoktur ve Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın kulu ve resulüdür diyen herkesi, oruç tutanı ve namaz kılanı hiç bırakmaz, hepsini dalalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de hidayet nevinden bir şey yoktur.

Ancak Allahü Teala'nın kulu ve resulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet senin elinde olsaydı yeryüzünde tek kâfir bırakmazdın. Sen Allahü Teala'nın halkı üzerinde bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde şekavet yazılan kimselere bir sebebim. Sait olan kimse ta ana karnındayken saittir. Şakî olan da yine ana karnındayken şakîdir. Saadet ehli kılan Allahü Teala, şekavet ehli kılan da yine Allahü Teala'dır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hud suresi 118. ve 119. ayetlerini okudu. Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları tek bir dine bağlı kılardı. Halbuki onlar çeşitli dinlere uyarak ihtilaf edip duracaklardır. Ancak Rabbinin rahmetiyle hak din üzere anlaşıp ayrılmayanlar müstesnadır. Ahzab suresi 38. ayette Allahü Teala Allah'ın emri gerçekleşmiş bir hüküm bulunuyor buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytana şöyle buyurdu. Ya Ebâ Mürre, acaba senin tövbe edip Allahü Teala'ya dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olacağıma söz veriyorum. Bunun üzerine şeytan şöyle dedi. Ya Resulallah, iş verilen hükme göre oldu. Kararı yazan kalem de kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinden seçen ve halkı arasında bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan ve cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allahü Teala'dır. Ve O, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Şeytan cümlelerini şöyle tamamladı. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Söylediklerimin hepsini doğru söyledim. Evvel, ahir, zahir, batın, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Efendimiz Muhammed Nebi'ye Allahü Teala salat eylesin. Keza onun âline ve ashabına da. Amin. Bütün peygamberlere aleyhisselam selam ederim. Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya kerim. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette kereme.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya vali.
2: Valisin sen. Her işime velayet eden sensin. Dilediğim yine senin dilediğindir. Dilim yetmediğinde susup sana havale ederim. Sözüm tükenince senin sevdiklerinin sözlerini sözüm eylerim.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Altı milyar insan. Dinleri, dilleri, ırkları, renkleri farklı milyarlarca insan dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milyonlarca kilometre karelik alan üzerine yayılmış yaşıyor. Dünyanın bir yüzünde gecenin çökmesiyle birlikte kimi insanlar tatlı rüyalara dalarken kimileri bir gözü açık diken üstünde yatıyorlar. Diğer yüzünde ise yeni günün ilk ışıklarıyla insanlar hayallerine koşarken kimileri de savaşın yeni bir sabahına gözlerini açıyorlar.
4: Dünyanın bir yerinde tabii afetler yaşanıyor, bir başka yerinde festivaller kutlanıyor. Bir bölgesinde insafsız bir savaş hüküm sürüyor, bir diğer bölgesinde barış turları yapılıyor.
3: Bir tarafta insanlar yoklukla sefaletle kavga veriyor, bir diğer tarafta insanlar eğlencenin türevini alıyor.
4: Ülkenin birinde açlıktan mideler yapışıyor, bir diğerinde perhiz kitapları, zayıflama salonları sektör haline geliyor.
3: Kimi bir saltanat beşiğinde hayata gözlerini açarken, kimi cami avlusunda hayata merhaba diyor.
4: Batı alemi denilen, dünya nüfusunun %15'ini bile bulmayan bir kesim, dünyanın kaymağını yerken asıl büyük kesim yalanmakla yetiniyor.
3: Evet, dünya tuhaflıklar, çelişkiler dünyası. Dünyanın böylesine çelişkili, böylesine tuhaf olmasının da bir tek müsebbibi var. İnsanoğlu. Tek suçlu insanoğlu ve onun bitmek tükenmek bilmeyen hükmetme duygusu ve daha iyi yaşama uğruna her şeyi mübah gören hayat felsefesi ve hep bana, hep bana diyen açgözlü nefsi.
4: Dünya güzel, yaşamak da öyle. Dünya malı da güzel, can kadar olmasa da. Velhasıl dünya hayatı güzel, bir gün gelip kopmak olsa da.
3: Nedir insanoğlunu hayata böylesine bağlayan? Geçmişte yaşadığı mı yoksa yaşayacak olduğu mu? Elde ettiği mi yoksa beklediği mi? Kazandığı mı kaybettiği mi?
4: Eskimeyen, solmayan, bitmeyen ne var? Her şeyden evvel biz kendimiz tükeniyoruz. Bir şeylere erme uğrunda kendimizi bitiriyoruz. Bir şeyler tutku oluyor içimizde, peşine düşüyoruz. Derken tüm hayatımızı kapsayacak bir kovalamacıya dönüşüyor bu hırsımız. Şansımız yaver giderse yakalıyoruz. Bu sefer de ya kaçırırsak endişesiyle kahroluyoruz. Elde etmenin verdiği sevinç bir gün gelip kaybetme düşüncesiyle kursağımızda kalıyor.
3: Öyle bir an, bir zaman geliyor, yorulduğumuzu hissediyoruz, soluklanmak için kısa bir ara veriyoruz. Değer miydi diyoruz. Kimimiz için geldiğimiz bu noktada yapacağımız muhasebe artık bir anlam taşımıyor. Çünkü her şeyi baştan almaya ya yeterli zaman ya da cesaret kalmıyor. Kimimiz içinse muhasebe onur kırıcı oluyor. Nelerin tükendiğini düşündüğümüzde bunları kendimizin tükettiği gerçeği onurumuzu zedeliyor. Kimimiz içinse muhasebeye imkan kalmıyor. Çünkü ilahi mühür geçit vermiyor.
4: Öyle ya da böyle. Her verdiğimiz çaba zaman tüketiyor. Neticede tüketim faturası önümüze geliyor. Kalem kalem inceliyoruz, görüyoruz ki hiçbir çaba boşa çıkmamış. Bize bir şeyler kazandırmış, bir şeyler öğretmiş. Ama iyi ama kötü. Beraberinde de bir şeyler de alıp götürmüş bizden. Ama değmiş ama değmemiş.
3: Sözlerimiz dünya için çabalamayı gereksiz bulduğumuz anlamına gelmesin. Hepimiz şartlar el verdiğince ve gücümüz yettiğince hayatımızı idame ettirme, topluma ve müsbet bilime katkıda bulunma gibi konularda gerektiği kadar çabalamayla zaten mükellefiz. Ayrıca dünya hayatının nimetlerinden meşru bir şekilde faydalanmak, yine meşru olmak şartıyla bir yerlere gelebilmek için çaba sarf etmek, yani genel anlamda meşru hayat mücadelesinin neticesinde elde ettiklerimizden yararlanmak, yüce yaradan tarafından

0: bizlere tanınmış haklardandır. Ancak burada önem arz eden çabayı ne uğruna yaptığımız ve sınırının ne olacağıdır.
1: Ebu Berse radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden.
0: Günlük yaşamımıza baktığımızda en yoğun çabaları nefsimizin tatmini için verdiğimizi görüyoruz. Bununla birlikte çabalara bir sınır koyma, bir ölçü belirleme şansını da ekseriyetle yitiriyoruz. Çünkü arzu ve heveslerimiz başımızı döndürüyor, bir anda her şeyin önüne geçiyor ve gem vurma kudretimizi kırıyor. Nefis dediğimiz şey bizi bunların peşine öyle bir takıyor ki bir çabanın neticesini almadan bir başka çabanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Koskoca ömrü, telafisi olmayan yegane sermayemizi, gözümüzü diktiğimiz çok da önemli olmayan o şeylere kavuşabilmek uğruna hiç acımadan harcıyoruz. Hiç sınır tanımaksızın birçok şeyi teperek ve birçok şeyden de vazgeçerek verdiğimiz bu çaba bize meşru kılınanı da gayrimeşru hale getirmemize sebep oluyor. Çünkü dünya hayatının nimetleri olarak nitelendirebileceğimiz bu arzu ve hevesler uğruna bedenimizi, ruhumuzu, hatta hayatımızı nefsimizin ipoteği altına veriyoruz. Nefsimizin kulu ve kölesi haline geliyor, bir diğer deyişle nefsimizi ilahlaştırıyoruz. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 14. ve Câsiye Suresi 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. Arzu ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar, anlamaz mısınız? Sadakallahül azim.
1: Nefsimiz hayatımızın her anına ve her alanına müdahale ediyor. O ömrümüzü harcıyor, bize ise kefil olup altına imza koymak düşüyor. Hayata gereken değeri vermiyoruz. Önemsiz, çok ucuza edinilmiş bir eşya muamelesi yapıyoruz. Birçoğumuz gelmişken yaşayalım bari gibisinden yaşıyoruz. Bir daha yaşayamayacağımızı da biliyoruz ama hiç oralı olmuyoruz. Yaşam niye var, biz niye varız, ne olacağız diye hiç sorgulamıyoruz. Ne hayatı ne ölümü biz insanlar yarattık. Haşa biz yaratmış olsaydık en azından ölüme yer vermezdik. Hayata gelme ile ölüm arasındaki ömür denilen süreci de biz kararlaştırmadık. Bunların tesadüfen olması da imkansız. Peki bütün bunlar niçin var?
0: Hiç düşündük mü? Hayata gelmeyi biz istemedik. Bizim irademiz söz konusu bile olmadı ama geldik. Ölmeyi de biz istemiyoruz ama ölüyoruz ve öleceğiz. Hayatımızdaki en önemli iki nokta, başlangıç ve bitiş, tamamen bizim irademiz dışında. Yaşama gelip gelmeme veya zaman, mekan, şart belirleyebilme gibi bir şansımız yok. Hürriyetimiz en öneme haiz bu birkaç noktada tamamen kısıtlı. İstemesek de kabulleniyoruz.
1: Yüce Allah'ın diledikleri müstesna, kainatta neye bakarsanız bakın, her şeyin öncekisi, bir sonrakinin olabilmesi için gerekli şart, gerekli ortam durumundadır. Yani bir diğerinin oluş sebebidir. Hangi şey olursa olsun, o şeyin olabilmesi, kendinden evvelki şeyin daha önceden oluşmasına bağlıdır. Misal olarak, dün olmasaydı bugün olmayacaktı. Bugün olmayınca yarın da olmayacaktı. Benzer şekilde hayata gelme olmasaydı yaşamak olmayacaktı, yaşamak olmayınca ölüm de olmayacaktı.
0: İşte ömür sürme hayata gelmenin, ölüm ömür sürmenin, ahiretse ölümün bir sonucudur. Bu insanoğlunun takip edeceği mutlak seyridir. Bunun aksini iddia edenlerin, bu gerçeğe direnenlerin, hayatın, ölümün, insanın, bitkilerin, hayvanların, havanın, suyun, dünyanın, güneş sisteminin, bu sonsuz kainatın ve burada sayamayacağımız milyarlarca dengenin nasıl ve niçin var olduğuna

0: açıklık getirmeleri gerekir.
1: İnsanoğlu gerçeğe niçin direnir? Varsayımlarının sağlam olmasından mı? Gururundan mı? İlahlaştırdığı nefsinden mi? Putlaştırdığı hayat felsefesinden mi? Terk edemeyeceği menfaatinden mi? Gerçeği bir kere bile olsun düşünmekten kaçtığından mı? Gerçek sorumluluk getirdiği için mi? Yoksa kendini yargılamanın, hatasını kabullenmenin güçlüğünden mi? Hangisi olursa olsun bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı veya daha başka nedenlerle hakka göz yummak gerçeği değiştirir mi? Veya akıbeti değiştirir mi?
0: Şu veya bu şekilde hayattan nasiplenmiş her insanoğlu tıpkı hayata gelme ve ölme gibi seçme şansının olmadığı bir diğer süreci daha bu mutlak seyir içerisinde yaşayacak ve bir zaman gelip yüce mahkeme huzurunda bir ömrün hesabını verecek. Yüce Rabbimiz En'am suresi 73. Rum suresi 43. ve 60. Câsiye suresi 27-29. Kaf suresi 41-45. Ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri gerçekle yaradan odur ki ol dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. Sura üfleneceği gün hükümranlık O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O hakimdir, haberdardır. İnsanların fırka fırka olacağı Allah katından kaçınılmaz o günün gelmesinden önce kendini dosdoğru dine yönelt. Sabret ki Allah'ın sözü şüphesiz gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar seni hafife almasınlar. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar. Her ümmeti düzüstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir. Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. O gün yer yarılır, onlar çabucak ayrılır. Bu bize göre kolay bir toplanmadır. Onların dediklerini biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Söz verdiğim günden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Sadakallahü'l-Azim.
0: Bundan çok uzun zaman önce insan henüz yeryüzünde ikamete başlamamışken Arş-ı Âlâ'da Yaradan tarafından insan ve onun zürriyetinden çok önemli bir ahit alınmıştı. Bu ahitleşmeyle insanoğlu hayata gelme karşılığında üzerine binecek olan sorumluluğunun bir nevi kabul mukavelesini yapmış oluyordu. Halk arasında kalu bela diye bilinen bu ahitleşme nasıl yapılmıştı, zaman, mekan, şartlar, şekil neydi bunu hatırlayamıyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla her ahitleşme gibi bu ahitleşmenin de bağlayıcı bir niteliği olduğu kesin. Bu haseple bu ahitleşmenin bedenimizin, ruhumuzun, kalbimizin bir köşesinde saklı kalan ve hayat seyrimizi etki eden bir yanı olduğu muhakkak. Yüce Rabbimiz bu konuda Araf suresi 172. ve 173. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz için veya atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet. Bir zaman insanlar Arş-ı Âlâ'da yani Yaradan katında belirlenmiş bir süre için hayata gelmenin tasdikini bir diğer deyişle sözleşmesini yapmışlardı. Bu sözleşme için başlangıçtan kıyamete kadar hayata gelecek tüm nefisler bir kerede ve bir yerde toplanmış akıl ve irade yetenekleri üzerlerinde

0: de olduğu bir halde Yüce Yaradan'ın huzurunda ondan başka ilah ve Rab tanımayacaklarına dair söz vermişlerdi.
1: Bu ahitleşme Kur'an-ı Kerim'de insanlığa bir hatırlatma olarak yeniden sunulmaktadır. Çünkü bu ahitleşmeyle kişiler işledikleri fiiller karşısında şuurlu ve tam mesul hale gelmektedirler. Dolayısıyla suçlarından ötürü hesaba çekileceklerini de ahitleşmeyi bozmanın bir maddesi olarak başından kabul etmiş bulunmaktadırlar. Yine bu hatırlatmayla bağlantılı olarak kişiler işledikleri fiilleri bilgisizlik sebebiyle işlediklerini söyleyerek temize çıkma veya işlediği suçların sorumluluğunu kendinden evvelkilere atma şansını otomatik olarak yitirmektedirler.
0: Bu ahitleşmeyi hatırlamıyoruz, şuurunda değiliz. Peki nasıl oluyor da hatırlamadığımız, farkında olmadığımız bir ahitleşmeyle bağlı kılınabiliyoruz? Bu hakkaniyete uygun mudur gibisinden bir soru akla gelebilir.
1: Bunun cevabı şöyle olacaktır. Bazı bilgiler ve bazı hisler hayata gelirken vardır. Yani kişiyle birlikte depolanmış olarak gelir. Bu depolanmış bilgiler şuur altında saklı yetenekler olarak yatar ve hiçbir veçiyle silinmez. Potansiyel olarak şuur altında muhafaza edilen bu bilgiler keşif, sezgi ve dahili faktörler uyarıcılığıyla şuur haline gelir ve harici etkenler vasıtasıyla da günlük eylemlerimize yansıdıkları zaman var olduklarını gösterirler. Şuuraltı bilgiler gibi insanın kin, sevgi, kıskançlık, sevinç, korku, hüzün ve benzeri hisleri de şuur altında hazır güçler olarak gelir ve harici faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.
0: Burada bir örnek teşkil etmesi gayesiyle şu önemli olayı zikretmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 31. ve 39. ayetleri arasında Hazreti Adem'in yaratılışı ve sonrasındaki hikayesine kısaca değinilir. Bu kıssada bir bölümde Yüce Allah Hazreti Adem'den kendine vahyettiği, meleklerin bile bilmediği bir takım bilgileri meleklere anlatmasını ister. Ve Hazreti Adem'e meleklere eşyaların isimlerini say diye emreder. Bu emirle birlikte Hazreti Adem Yüce Allah'tan öğrendiklerini anlatır. Melekler Hazreti Adem'in ilmi karşısında hayrete düşer ve ''Ya Rabbi, senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur.'' derler. İşte melekleri hayrete düşüren bu bilgi, Yüce Allah'ın insanoğluna depo ettiği o muhteşem bilgidir. İnsanlık ne başardıysa hepsi Hazreti Adem'le birlikte gönderilen ve ondan sonra da nesilden nesile aktarılan bu potansiyel bilginin, hafızanın bir köşesinde saklıyken, eğitim, öğretim gibi harici etkenlerle, keşif ve sezgi gibi faktörlerle zaman gelip gün yüzüne çıkmasıyladır.
1: O anı her ne kadar hatırlamasak da o gün verilen söz kalbimizin, beynimizin derinliklerinde bir yerde bir fıtri bilgi olarak durmakta ve şuur altında potansiyel olarak muhafaza edilmektedir. Hatıramızdan niçin silinip gittiği sorusuna gelince, eğer bu sözleşmenin tesiri hafızamızda canlı olarak kalsaydı, imtihanın ve yargılanmanın bir anlamı kalmazdı. Yaratılış gayesi anlamsızlaşırdı.
0: İnsanoğlu adil bir imtihanla muhataptır. Hayata daha başından inanma eğilimiyle gelen insanoğlu, sonucunu önceden kestirebileceği bir imtihanla karşı karşıyadır. Çünkü bu yolda kendi için gerekli olan tüm veriler kendine ulaştırılmıştır. Kendine her şeye yetecek bir ömür ve üstelik hiçbir bedel ödemeden edindiği bu ömrü dilediği gibi kullanma ve harcama serbestisi verilmiştir. İlahi mesajları alması ve neyle mükellef tutulduğunu bilebilmesi için din ve peygamberler gönderilmiştir.
1: Bütün bunlara ek olarak kişiye Yüce Yaradan katından çok çeşitli vesilelerle ve süreklilik arz eden bir şekilde inanmaya, iyiliğe doğru bir yönlendirme olarak nitelendirebileceğimiz ilahi bir yardım da gelmektedir. Hidayet diye adlandırdığımız bu ilahi yardım, ahirete giden yolda adeta bir yön levhası gibi sürekli kişilerin karşısına çıkmaktadır.
0: Kişilerin günlük yaşantısında bir sıra takip etmeyen ancak sıklıkla karşılaştıkları kimi olaylar vardır. Mesela biriyle tanışmak, bir olaya şahit olmak, bir kitaptan bir paragraf okumak, bir görüntü, bir ses, bir tartışma, bir hatırlatma gibi. Bütün bunlar yaşandıkları esnada sıradan olaylar gibi gelir kişiye ve önemsenmez. Ama gün olur, devran döner, aradan geçen zaman kişiyi bir yerlere getirip koyar. Kişi bir şeylerin içinde buluverir kendini bir anda. Ne oldu, nasıl geldin buraya diye sorar ve takvimi geriye doğru işletmeye başlar.
1: Tahlil ettiğinde görür ki geçmişte bir veya birden fazla karşılaştığı bir olayın veya buna benzer başka şeylerin kendi üzerinde bıraktığı

0: Bileceğini karartacak kararları bu anlarda alır. Lakin bunlar Allah'tan değil, ya nefsinden ya da şeytandandır. Bunu da yaşayanlar iyi bilir. Yüce Rabbimiz hidayet hususunda şöyle buyuruyor. Bakara Suresi 213, Ali İmran Suresi 85-86, Nisa Suresi 137, Enam Suresi 125, Tevbe Suresi 115, Nahl Suresi 9, İsra Suresi 15, Kasas Suresi 56. ayetler.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah inananları ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini hidayete eriştirir. Kim İslamiyet'ten başka bir dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimleri hidayete eriştirmez. Doğrusu inanıp sonra inkar edenleri, sonra inanıp tekrar inkar edenleri, sonra da inkarları artmış olanları Allah bağışlamaz. Onları hidayete eriştirmez. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun kalbini İslamiyet'e açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece inanmayanları küfür bataklığında bırakır. Allah bir millete hidayet verdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her şeyi bilir. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Kim hidayete ererse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete eriştirir. Hidayete erecekleri en iyi O bilir. Sadakallahülazim.
2: Evet, bütün bunları adil bir imtihan için yeterli bulmayıp hala itiraz edenler çıkabilir. Oysa buna itiraz edenler, dünya yaşamında beşeriyetin koyduğu ve sorumlu tuttuğu kurallar çerçevesinde bundan çok daha az fırsat, uyarı ve bilgilenmeye rağmen nice hayati konularda mükellef olmayla karşı karşıya olduklarını hiç düşünmezler.
0: Bir öğretmenin adil bir sınav yapabilmesi için üzerine düşen nelerdir? Birincisi, sınav yapacağı konuda öğrencileri bilgilendirip bunun dışındaki konularla öğrenciyi mesul tutmamak. İkincisi, sınav sonuçlarını en adil şekilde değerlendirmek. Öğrenciye düşen nedir? Bu dersten sınava tabi tutulacağının şuurunda olarak mesul olduğu konulara gerektiği veçiyle çalışmak. Şimdi öğrenci, ben bu dersten sınav olduğunu bilmiyordum veya çalışamadım veya ben bu sınavı gereksiz görüyor ve girmiyorum türünden bahanelerle sınavın getireceği sonuçtan kendini kurtarabilir mi? Veya bu sınavın adil bir sınav olmadığını iddia edebilir mi? Veya itiraz etse neticeyi değiştirebilir mi?
2: Bu telafisi mümkün basit bir misaldi. Ancak ahiret imtihanı ağır bir sorumluluktur ve telafisi de yoktur. İnsanlar şunun şuurunda olmalıdırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne itiraz getirirlerse getirsinler, bu mukadder gidişatı değiştiremezler. Ölüme direnemezler. İlk yaratılışın önüne nasıl geçemedilerse, yeniden yaratılmanın da önüne geçemezler. Dolayısıyla tekrar dirildiklerinde de ben hesap vermeyeceğim diyemezler.
0: Din, dünya hayatı boyunca insanları diledikleri tercihi yapma hususunda serbest bırakır. Ve bu konuda zorlama yapılmasını yasaklar. Kişi, kendi eliyle kendini helaka sürüklemekte ısrarlı ve kararlıysa, bunu onun tercihi olarak görür. Dolayısıyla insanlar dünya hayatı boyunca kabul etmek veya reddetmek hürriyetine sahiptirler. Bu dünyada yaşadıkları müddetçe bu iki seçenekten birini diledikleri anda seçebilirler. Yaratılan bunca şeyin, kurulan bunca dengenin, arkası olmayan bir son için yaratıldığını

0: tanrısına inanıyorlarsa, yani ölümle her şeyin bittiği düşüncesindeyseler, reddedebilir, inanmayabilir, dilerse isyan edebilirler. Bu serbestliğe sahiptirler. Bu konuda son ve önemli bir şey daha var. Mülk, yüce Yaradan'ın. Yaradan O, hükmeden O. Hükmünde, tasarrufunda bağımsız, kimseye hesap vermek zorunda olmayan O. Gücü, yaratmayı, yok etmeyi, emretmeyi, hülasa her şeyi kudret eli altında toplayan O.
1: İnsan ırkının önüne geçemediği ölümde dahil birçok konuyu bir tarafa bırakalım ve insanoğlunun gün gelir insanoğlu buna da bir çare bulur diyemeyeceği cinsten bir örnek verelim. Öyle bir örnek olsun ki insanoğlunun Yaradan karşısındaki acziyetini bütün çıplaklığıyla ortaya koysun. Soralım. Güneş patlamanın eşiğine gelse insanoğlu bunun önüne geçebilir mi?
0: Şimdi bir başka soru soralım. Yüce Yaradan böylesine adil ve merhametli olmayıp, haşa zalim, insanları eziyetten eziyete sürükleyen, insanları gücünün üzerinde mükellefiyetlerle mesul tutan bir Yaradan olsaydı, kim müdahale edebilir, kim karşı durabilirdi? Bizlere bu adil imtihan hakkını vermeyip, cennet hakkını tanımayıp, sadece zulmetmek için yaratsaydı, bizleri bilemediğimiz bir şekilde var edip, çok daha kötü şartlar altında yaşamaya mecbur etseydi, önüne kim geçebilirdi? Kimse geçemezdi.
1: Evet, ahiret bilgisi ilk insandan günümüze kadar uzanan bu büyük zaman diliminde kimi zaman doğru ama genellikle de yanlış olarak fert ve toplum vicdanlarında yer tutmuş ve bunların davranış biçimini belirleyen önemli bir etken olma özelliğini her fırsatta korumuştur. Ahiret bilgisi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le gelmiştir. Onun ardından kendisini takip eden peygamberler bu değişmez mesajı içinde bulundukları topluluklara yinelemişlerdir. İnsan toplulukları peygamberlerin getirdikleri bu bilgiyi korumak yerine sürekli dejenere etmişler ve aslından saptırmışlardır. Gelen her peygamber bu tahrifata uğramış bilgiyi düzeltmeye uğraşmış ama sürekli direnmeyle karşılaşmıştır.
0: Yazılı tarihin M.Ö. 3000'li yılların başlarında Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerler denilen bir kavimle başladığı kabul edilir. Sümerler birçok dini metinleri, destanları, edebi metinleri ve ticari anlaşmaları kaleme almışlardır. Bu metinleri çivi yazısı denilen bir yazı çeşidiyle kilden yani topraktan yapılmış tabletler yani levhalar üzerine kaydetmişlerdir. Bu levhaların deşifre edilip okunmasıyla birlikte o dönemin insanının inanç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak tarihi açıdan mümkün olmuştur.
1: İslam tarihi kaynakları Hazreti Adem'den sonra oğlu Hazreti Şit'in, daha sonra da Hazreti İdris'in geldiğini bildirirler. Hazreti İdris'in ismi Kur'an'da da zikredilir ancak başından geçen olaylar anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber topluluk ilişkisi bazında bir kıssa olarak insanlığın bilgisine sunulan en eski toplumsal olay, Hazreti Nuh'la kavmi arasında geçen olaydır. 950 sene sürdüğü bildirilen bu olay, tufan felaketiyle son bulmuştur. Bu felaket neticesinde Hazreti Nuh ve kendisine tabi olan küçük bir grubun dışında kalan insanlar tamamen yeryüzünden silinmiştir.
0: Şimdi, Hazreti Nuh'a tabi olan küçük bir grup ifadesinden de anlaşıldığı gibi, o dönemin insanının tahrifata uğramış bilgileri peygambere karşı savunmada ne derece ısrarlı olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bu ısrarlı tutum neticesindedir ki 950 sene gibi bir süreye rağmen kavminin çoğunluğu Hazreti Nuh'un safında yer almamıştır.
1: Sümerlerin daha önce tek tanrılı din için uyarıldığı, lakin çok tanrılı dinde karar kıldıkları günümüze ulaşan tabletlerin deşifre edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihi bulguyu doğrulamakta, hatta Sümerlerden daha önce yaşamış bulunan Hazreti Nuh döneminde bile çok tanrılı inancın hakim olduğunu bildirmektedir.
0: O dönemin insanların tek tanrılı din için uyarıldıklarını, Sümerlerden günümüze ulaşan ve deşifre edilen tabletlerde tahrifata uğramış da olsa o dönemin dini öğretilerinin Kur'an'daki kimi bilgilerle uyuşmasına bağlıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, tevhid dediğimiz inanç öğretisi, ahiret bilgisi, cennet, cehennem, ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiç değişmemiş. Bilinen en eski kavimlerden biri olan Sümerler'de yeniden doğuş ve öbür dünya yani ahiret inancı mevcuttu.

0: Öldükten sonra hesap verme inancı, ölülerin yeraltı dünyasındaki ırmağa geçtikten sonra ölüler mahkemesinde hesap vermek zorunda olduğu şeklinde ifade bulmuştu. Sümerler için cennet, saf, temiz ve parlak, hastalık ve ölüm bilmeyenlerin yaşadığı Dilmun adlı bir memleketti.
1: Aynı dönemlerde Mısır'da da benzeri bir ahiret inancı hakimdi. Tabutların üzerine mahkemeyi, sorgulamayı canlandıran resimler, kefesinin birinde kişinin dünyada işlediği amelleri temsil eden bir kalp bulunan terazi resimleri, günahkarların ve suçluların içine atılacağı ateşler resmetmişlerdi. Mısırlıların inancına göre insan iki elemandan oluşmaktaydı, beden ve ruh. Bu iki eleman ölümden sonra da baki kalabilmekteydi. Sıradan bir insandan krala varıncaya kadar herkesin yaptığından mesul tutulacağını ve Tanrı Osiris'in hakimlik yaptığı ilahi bir mahkemede her insanın hesap vereceğini kabul ederlerdi. Eğer bu mahkeme ölünün iyiliklerinin kötülüklerinden fazla olduğuna karar verirse, o kişinin sonsuz ve ebedi nimetlerle ödüllendirileceğine, bunun tersi bir durumda da vahşi hayvanlar tarafından parçalanma ve ateşe atılma gibi cezalara çarptırılacağına inanırlardı.
0: Bunlar takriben milattan önce 3. binde yaşamış, medeniyetler kurmuş insan topluluklarına ait uhrevi inanç yapısı. Birbirleriyle birçok noktada örtüşen inanç yapıları bunlar. Zaten aralarındaki uyumsuzluklar da farklı bir din imajı vermemekte. Hakeza, daha sonra gelen toplulukların uhrevi inanç yapıları da başka bazı tahriflere uğramakla beraber aynı inanç temelleri üzerine oturmakta.
1: Ahiret inancını temel almayan, pek talep görmemiş bir iki tane beşeri kökenli ideoloji haricinde, gelmiş geçmiş tüm insan topluluklarında ahiret inancı mevcuttur. Toplumların vicdanında yer eden bütün bu inanç şekilleri, kimilerinin iddia ettiği gibi insan aklının bir ürünü değildir. İnsan aklının ürünü olan kısım, tahrifata uğrayan kısmıdır. Eğer tümüyle insan aklının ürünü olsaydı, temelde birbirine benzeyen çelişkilerden değil, tamamıyla zıtlıklardan meydana gelirdi. Sınırları bitişik iki ulusun, örflerinin, adetlerinin, dillerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu düşünecek olursak, ahiret inancının da tıpkı bu unsurlarda olduğu gibi derin farklılaşma göstermesi gerekirdi.
0: Bundan 10 asır evvelinin iletişim imkansızlıkları göz önüne alındığında, Amerika'da yaşayan bir Kızılderili topluluğunun Avrupa'da veya Ön Asya'daki çağdaşlarının benzeri bir ölümden sonraki hayat, yani ahiret inancı hangi tesadüfe bağlanabilir? Bütün bu ortak inanç ifadeleri hangi devirde, nerede yaşamış olursa olsun tüm insan topluluklarına ilahi mesajın ulaştırıldığını göstermektedir. Bazı şeylerin tıpatıp aslına uymaması ise insan topluluklarının basit menfaatler uğruna ilahi mesajı tahrip etmelerindendir. Gerçi tahrip edilen ilahi mesajı düzeltmek için Yüce Rabbimiz tarafından arkası arkasına peygamberler gönderilmiştir ama insanların çoğunluğu tahrip edilmiş mesaja sarılmayı daha hoş görmüşlerdir.
1: Peygamberlerin geldikleri ümmetlere ilahi mesajı tam anlamıyla yerleştirebilme gayretleri çoğunlukla boşa çıkmıştır. Çünkü insanlar ya tahrif edilmiş mesajda menfaat görmüşler ya da hiçbir bilgiye dayanmaksızın kuru bir inat gütmüşlerdir. Zaten peygamberlerin görevleri geldikleri ümmetlerdeki tüm insanları aynı şekilde düşünmeye zorlamak değil, gönderildiği ümmeti ilahi mesajdan haberdar etmektir. Allah Celle Celaluhu dileseydi insanları bir tek ümmet kılardı. Dolayısıyla hak katında peygamberlerden beklenen, istenen ümmetin ilahi mesajdan haberdar edilmesidir. Mühim olan başlangıçtan bitiş için takdir edilmiş güne kadar insan topluluklarının mukadder çizgisi üzerinde peygamberlerin yerlerini alıp ilahi mesajı bu topluluklara ulaştırmalarıdır. Ki bu vesileyle yarın ilahi mahkemede her şeyin hak ve adalet üzere yürümesi için gerekli bir şart daha yerine gelmiş olacaktır. Yüce Rabbimiz Yunus Suresi 19-47, Nahl Suresi 36, Fatır Suresi 23 ve 24. ayetlerinde bu konuya şöyle ışık tutmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Şayet Rabbinden daha önce bir takdir geçmemiş olsaydı, aralarında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez. Andolsun ki her ümmete

0: Allah'a kulluk edin, azdırıcılardan kaçının diyen peygamber göndermişizdir. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
1: Geldiğimiz bu noktada ahiret düşüncesini, dolayısıyla ahiret inancını biraz açmak gerekiyor. Öncelikle ahiret düşüncesinin insanda şuur haline gelebilmesi için kişide her şeyden evvel bir yaradan inancı olması gerekiyor. Ve bunun için de şu iki ihtimalden birinden yana tercihini yapması gerekiyor. Birincisi, kainatın, galaksilerin, güneş sisteminin, atmosferin, yeryüzünde yaşayan insan ve diğer canlıların ve onların yaşaması için gerekli olan milyonlarca dengenin tesadüfen var olduğuna inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde hiçbir zaman tesadüfe yer olmadığını bile bile. Diğeri de bu muazzam dengenin bir yaratan tarafından var edildiğine inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde bir planın, bir mühendisliğin, bir ustalığın olduğunu bile bile.
2: İnsanların kahir ekseriyeti bu konuda aklın yolu birdir deyip, bu muazzam dengenin bir yaradansız olamayacağı düşüncesinde birleşiyor. Ama milyarda bir ihtimali bile olmayan şeye ihtimal verip peşine düşen, milyarda milyar ihtimalli olana şüpheyle yaklaşanlar az da olsa yok değil. Bunun nasıl olup da böyle olabildiğine akıl ermiyor ama oluyor.
1: İş yaradan düşüncesinde karar kılmakla başlıyor ama yaradan düşüncesi tek başına yetmiyor. Çünkü yaradan düşüncesinin olgunlaşıp inanç haline gelmesi gerekiyor.
2: Bir yaradan olduğuna inanan insanların çoğu ölümden sonra tekrar dirilmeye ve kıyametle son bulacak olan kainatın tekrar yaratılacağına ya inanmıyor ya da şüpheyle bakıyor.
1: Oysa şu anda kainat yaratılmış ve mevcut. Ve kainatın kendisi bu muazzam dengeyi yaratan ve idare eden varlığın mevcut olan her şeyi yeniden yaratabileceğinin en büyük teminatı. Eğer haşa yeniden yaratmak mümkün olmasaydı bugün içinde yaşadığımız kainat olabilir miydi?
2: Aslında her şeyin cevabı kendi içerisinde mevcut. Lakin işi yokuşa süren kolaycılık. Sonra bu türden itirazlar yeni de değil. Geçmişte yaşamış insanlar da böylesi itirazlarla peygamberlerin karşısına dikilmişler. En güzel cevap yine Kur'an'dan geliyor. Saffat suresi 11. ve Vakıa suresi 62. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Andolsun ki ilk yaratmayı bilirsiniz, yine de düşünmez misiniz? Sadakallahül azim.
1: Yaradan inancının bu tip şüphelerden sıyrılması, Yaradan'ı hakkıyla takdir edebilmenin ilk basamağı oluyor. Bundan sonra tevhid dediğimiz, Yaradan Allah'ı her konuda hakkıyla birleyebilme aşaması geliyor.
2: Bu aşamada kişinin öncelikle Allah'a kul olmak için yaratıldığının ve her şeyden evvel Allah'ın kulu olduğunun şuurunda olması ve diğer bütün niteliklerinin bundan sonra geldiğini bilmesi gerekiyor. Allah'ın kendini her taraftan kuşattığını, her eylemini bildiğini, hatta kalbinden geçirdiklerine bile şahit olduğunu idrak etmesi gerekiyor. Allah'ın yegane otorite ve hüküm sahibi olduğuna, dini yalnız Allah'a halis kılarak hiçbir şeyi ona denk tutmaması gerektiğine, Allah'ın isteklerinin kendi heves ve arzularından önde gelmesi icap ettiğine, hayrın ve şerrin Allah'tan gelip ibadetin, duanın, kulluğun sadece Allah'a yapılacağına, inanç sistemi olarak da kendinden yalnız İslam'ın kabul edileceğine, ahiret gününde yüce mahkeme huzurunda dünyada işlediği her amelin hesabını vereceğine iman etmesi gerekiyor. İmanına da hiçbir ek, hiçbir sentez katmaması, imanla küfrün arasında üçüncü bir yol olmadığını bilmesi gerekiyor. Beraberinde de Kur'an'ı ve sünneti, hayat nizamı, ahireti de dünya yaşamının belirleyici bir unsuru haline getirmesi gerekiyor. Zümer suresi 55. Zuhruf suresi 44. ve Ahzab suresi 24. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Size ansızın farkına varmadan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel söze, Kur'an'a uyun. Doğrusu bu Kur'an sana ve ümmetine bir öğüttür. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Sadakallahül Azim.
1: Gökten bir taş bırakıldı mı düşer. Havadan hafif her şey yükselir. Sudan hafif her şey yüzer. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Gündüzün ardından gece gelir. Doğan her canlı ölür. Her ölen ahiret günü dirilir. Ve her dirilen hesap verir. Hikmet sahibi bir yaratıcının insanı yaratıp onu akıl ve hikmetle, güç ve kuvvetle donattıktan sonra onu hiçbir sorumluluk taşımadan istediğini yapmakta serbest bırakacağı düşünülebilir mi?
2: Yüce Rabbimiz, Mü'minun suresi 115. ayetinde "Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?" buyurarak, insanoğlunun hayata gelmesinin bir amaca mebni olduğunu ve sorumlulukları bulunduğunu beyan etmektedir. Zaten insanoğlunu muhatap alıp ona uyarı ve öğütte bulunması da bu sebepledir.
1: Dünyadaki bütün canlılar içerisinde görev ve sorumluluk taşıyan yegane canlı insandır. İnsan hayatını diğer canlılardan ayıran, onu anlamlı ve değerli kılan da budur. Lakin bazı insanlar sorumluluk taşımayı özgürlüğü kısıtlayan bir unsur, bir yük gibi görürler. Zaten inanmak isteyen insanla istemeyen insan bu eşikte birbirinden kopar. Mümin olmak isteyen sorumluluğun altına girer, istemeyen arkasını döner. Çünkü mümin olmayan kendini her konuda sınırsız özgür hissetmek ister. Müminse öncelikle kendisini Allah'ın kulu kabul edip ancak Allah'ın serbest bıraktığı konularda özgür kabul eder.
2: Evet. İnanmayan insan için işin içinden çıkmanın en kestirme yolu hiçbir sınır tanımamak, reddetmektir. Ancak biraz inanan insanlar için durum farklılık arz eder. Çünkü içlerinde kamil olmamakla birlikte inanç mevcuttur. İnanç mevcuttur ama yaşantılarından da taviz vermek istemezler. Ve inançlarının hayatlarının her alanına değil, kendi uygun gördükleri alanlara müdahale etmesini isterler. Dolayısıyla dini değerleri bir bütün olarak değil, heves ve arzularına uyduğu veçiyle kısım kısım alıp hayatlarına monte ederler. Ne dünyadan kopabilirler, ne ahiretten vazgeçebilirler. Çoğunun dinle bütün ilişkileri, hurafelere boğulmuş birkaç sathi kuralın uygulanmasından öteye gitmez. Ki bu bile istikrarlı değildir. Çünkü dinle uyumları zamana, mekana ve şartlara göre değişir.
1: Tabidir ki insanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle de inanmaya başlarlar. Ve böylesi bir inanış kişiyi, yaradanı, dini, ahireti hafife alan bir anlayışa, algılayışa sürükler. Mesela dünyada başına gelenlerden bir yolunu bulup sıyrılan insanoğlu, ahirette de başına geleceklerden belki biraz zorlanmakla beraber bir şekilde sıyrılacağını düşünür. Veya şeytanın etkisiyle her şeye rağmen Allah'ın affedeceğine güvenir. Veya en azından bir yaratıcıya inanmanın yeterli olacağını sanır. Şeytanın süsleyip kendisine güzel gösterdiği amellerine bakıp en doğrusunun bu olduğuna kanaat getirir. Ya da ahiret gününde müminlerle mümin olmayanların bir kefeye konulacağını veya en azından bu iki kesimin birbirinden pek de farklı konumlarda olmayacağını düşünür. Bunlar akla gelenlerden birkaçı. Hepsi de hiçbir bilgiye dayanmayan hezeyanlar olmaktan öte şeyler değil. Bakınız Câsiye suresi 21 ve 22. Ankebût suresi 2 ila 5. ve Lokman suresi 33. ayetinde Yüce Rabbimiz nasıl buyuruyor?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülük işleyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. Her cana kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar inandık deyince denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette

0: elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah'la karşılaşmayı uman bilsin ki Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir. O işitir ve bilir. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğlun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahül Azim.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala Hazretleri, ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekinleri musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah-u Teala Hazretleri, öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak.
2: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dendi. Biz cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Şu cevabı verdiler. Müslüman olduktan sonra iyi olana cahiliye devrinde yaptıklarından sorulmayacaktır. Kötü amel işleyene hem İslam'daki ameli hem de önceki ameli sebebiyle hesap sorulacaktır.
1: Öyle ya. Her şey sanıldığı kadar kolay olsaydı, insanlar Allah'a iman ettik demekle sorumluluktan kurtulsaydı, Allah'ın Resulü, hak yolun tebliğcisi, beşeriyetin en hayırlısı, alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılar, oruç tutar, cihad eder, ömrünü Allah yolunda harcar mıydı?
2: Çaresizliği hiç yaşadınız mı? Hiç çaresizliğin sizi yiyip bitirdiği bir an oldu mu? Hani elden bir şey gelememesinin o kahredici duygusunu iliklerinize kadar hissettiğiniz an. Size çok pahalıya mal olacak önemli bir fırsat, hatta hayati bir fırsatı kaçırmanın sizi o en derinden sarstığı, ölümü bile arar olduğunuz pişmanlık ve üzüntü anı.
1: Ne zor olur bu anlara katlanmak. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Hayatımızı zehir eder uzunca bir zaman. Ama neticede unuturuz her unuttuğumuz şey gibi. Allah'ın izniyle en zorlusunu bile zaman öyle bir alır götürür ki hiç yaşanmamış gibi olur bu anlar. Unutmamız gerektiğini düşünür ve hafızamızın derinliklerine gömeriz bunları. Kendimiz ibret almak için değil de kimilerine öğüt vermek için çağırırız bu anıları hafızamızın derinliklerinden. Sanki bu anları kendimiz için değil de başkaları için yaşamışız gibi.
2: Oysa bunlar yaşandığı müddetçe telafi etme imkanı olabilen, ahirette yaşanılacak büyük pişmanlığın küçük provalarıdır. Dönüşü olmayan bir günde, telafisi imkansız bir süreç için ibret olması gereken tecrübelerdir.
1: Yaşadığımız pişmanlıklardan, çaresizliklerden, tecrübelerinizden yola çıkın ve o anı, ahiret anını bir hayal edin. Düşünün ki dört bir yanınızdan kıskıvrak yakalanmışsınız. Ne bir adım geri ne de ileri atabiliyorsunuz. Ne göğe çıkıp ne yerin dibine gömülüp kaybolabiliyorsunuz. Ölmek istiyorsunuz, ölemiyorsunuz. Toprak olup yok olmayı, hiç yaşamamış olmayı diliyorsunuz, olmuyor. Yardım için tanıdık bir sima arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Dünyadaki gücünüzü, mevkiinizi, çevrenizdeki hatırlı dostlarınızı düşünüp acaba diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki onların işi başından aşkın. Dünyada elini eteğini öptüğünüz o kudretli şahsiyetleri gözleriniz arıyor, onların hali sizden perişan. Baba diyorsunuz, ana diyorsunuz, anlıyorsunuz ki yapayalnızsınız. Yalana, hileye başvuruyorsunuz, kar etmiyor. Suçu başkalarına atmaya kalkıyorsunuz.

0: diyorsunuz, tutmuyor. İtiraz ediyorsunuz, bahane uyduruyorsunuz, nafile.
1: Ve vazgeçiyorsunuz. Çünkü ne sızlanmanın ne de sabretmenin hiçbir şeyi değiştiremeyeceği çetin bir sürece girdiğinizi, belanın en büyüğünü başınıza sardığınızı artık biliyorsunuz.
0: Evet, suçlular için böyle bir an ahiret anı. Söylemekle, düşünmekle, tasvir etmekle ne derece anlatılır veya anlaşılır bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da bu andaki pişmanlığın tattığımız hiçbir pişmanlıkla mukayese edilemeyeceği. Müminlerin haleti ruhiyesi ise nasıl tasvir edilir bilemiyoruz. Bu konuda da bildiğimiz bir şey varsa, dünyada yaşanmış tüm mutluluklar bir anda yaşansa, bu anın mutluluğuyla mukayese edilebileceği.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ateşi hatırlayıp ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, niye ağlıyorsun diye sordu. Cehennemi hatırladım da onun için ağladım. Siz kıyamet günü ailenizi hatırlayacak mısınız dedim. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Mizan yanında ki tartısının ağır mı hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Sahifelerin uçuştuğu zaman ki kendi defterinin sağına mı soluna mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Sıratın yanında ki cehennemin iki yakası ortasına kurulduğunda bunu geçinceye kadar.
0: İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, cennetlikler cennette, cehennemlikler de cehennemde oldukları zaman ölüm getirilir. Cennetle cehennemin arasına konup orada ortadan kaldırılır. Sonra bir münadi seslenir. Ey ehli cennet, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Ey ehli cehennem, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Cennetliklerin sevinci bununla daha da artar, cehennemliklerin de hüznü artar.
1: Evet, bir gün gelir, o gün gelir. İnsanların fırka fırka olacağı, Allah katından kaçınılmaz gün gelir.
0: O gün, gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve inkarcılar için yaman bir gündür. Gök, beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler bu büyük an için dizi dizi inerler. Yer yarılır, herkes kabirlerinden ayrılır. Ahiret yanında anılmayacak kadar kısa bir devri kapatmış olanlar, bir davetçinin sesine uyarak, hiçbir yöne sapmadan doğruca haşir meydanında Rablerinin huzuruna toplanırlar.
1: Öncekiler sonrakiler kimse unutulmaz. Güçlü, güçsüz, ezen, ezilen, mümin, kafir hep buradadır. Bu anla karşılaşacaklarını hiç ummayanlar, öleceklerini bile bile ölmeyecek gibi yaşayanlar, azgınlıklarını kat kat artıranlar, dünyada körü körüne bocalayanlar, Rablerine kafa tutanlar, yaşadıkları saltanata aldanıp ilahlıklarını iddia edenler, müminlerin inandıkları değerlere küfredenler, korku ve hezeyanları uğruna kafirleri dost ve sırdaş edinenler, az bir bahaya Allah'ın ayetlerini değişenler, menfaatlerine halel gelmesin diye Allah'ın ayetlerini gizleyenler, zalimden hak sözü esirgeyenler hep bir arada ve şaşkınlık içerisindedirler. Üstelik eski edalarından, tafralarından eser kalmamış bir halde. Boyunları bükük, kendilerini, bellerini çatırdatacak onursuz bir sonun beklediğinin şuurunda olarak. Müminlerse derin bir sevinç ve mutluluk içerisindedirler. Umduklarını bulmuşlardır. Rablerine kavuşmanın, ebedi cennetle mükafatlandırılacak olmanın o tarifsiz sevincini ve heyecanını yaşarlar.
0: Ve nihayet, İnananlarla inkar edenlerin birbirinden ebediyen kopacakları muhteşem ayırt etme anı gelip çatar.
1: Peygamberler ümmetlerine şahitlik için getirilirler. Her ümmet dizüstü çökmüştür. Hepsi kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir.
0: Artık tevbenin bir anlamı kalmamıştır. Ne sızlanmak ne de sabretmek hiçbir şeyi değiştirmez. Mizan konur. Bir lahza bile kaçılmaksızın kaydedilen dosyalar açılır. Artık bundan sonra kayıtlar konuşur. Zulmedenlerin o gün özür beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez.
1: Ve kimsenin kimse için bir bedel ödeyemeyeceği ve yardım da göremeyeceği o süreç başlar. Cennet yaklaştırılır, cehennem alevlendirilir. Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamaz.

0: Konuşan da ancak doğruyu söyler. Gizli açık ne varsa, hatta kalplerin derinliklerinde kalanlar bile ortaya çıkarılır. Dili konuşturan Allah, elleri konuşturur, ayakları şahit kılar. Ve insanoğlu kendisine verilen her nimetten sorguya tutulur. Sırası gelen neyin gerçek, neyin kalıcı olduğunu artık hiçbir şüpheye mahal kalmaksızın idrak eder. Amel defterleri sağ tarafından verilenler ebedi kurtuluşa ermenin mutluluğunu, sol tarafından verilenlerse ebediyen sürecek bir hüsranın bedbahtlığını yaşarlar.
1: Evet, insanlar gibi ümmetler de dünyada tutturdukları çizgi neyse ahirette de aynı çizgi üzerinde toplanacaklar. Topluca gelip tek tek hesap verecekler. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. İyi amel işleyenler de haksızlığa uğratılmayacak. Şüphesiz alemlerin Rabbi Allah vaadinde hakkıyla durandır.
0: Söylenecek söz çok, lakin zaman el vermiyor. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar, dileyen de belirsizliğe. Konumuzu Zilzal Suresi 1-8, Câsiye Suresi 31-37, Sebe Suresi 51-54, Fâtır Suresi 36. ve 37. ayetleriyle bitiriyoruz. Hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, yüceler yücesi Allah'a emanet olunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. Ahiret günü insanlar, işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. İnkar eden kimselere denir ki, ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir millet olmuştunuz değil mi? Doğrusu Allah'ın verdiği söz gerçektir. Kıyamet saati şüphe götürmez dendiği zaman, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız yoktur sanıyoruz. Buna dair kesin bir bilgi elde etmiş değiliz derdiniz. İşledikleri kötülükler kendilerine belli oldu. Ve onları alaya aldıkları şeyler kuşatıp mahvetti. Onlara denir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de sizi unuttuk. Varacağınız yer ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bu, Allah'ın ayetlerini alay almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür. O gün ne oradan çıkarılırlar ve ne de özürleri dinlenir. Övülmek göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Göklerde ve yerde azamet O'nundur. O güçlüdür, hakimdir. Onları korktukları zaman bir görsen, artık onlara kurtuluş yoktur. Cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman Allah'a inandık derler ama ahiret gibi uzak bir yerden imana nasıl kolayca ulaşırlar? Oysa onu daha önce inkar etmişler, uzak bir yer olan dünyadan görünmeyene dil uzatmışlardı. Kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına artık engel konur. Nitekim daha önce kendilerine benzeyenlere de aynı şey yapılmıştı. Çünkü onlar şüphe ve endişe içerisindeydiler. İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Her inkarcıyı öylece cezalandırırız. Orada Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka yararlı iş işleyelim diye bağırışırlar. O zaman onlara şöyle deriz. Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre kadar sizi yaşatmadık. Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcıları olmaz. Sadakallahü lazım.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriş.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

لهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Nafi. Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
2: Allah. Radyo Hedef FM 91.8.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
3: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashamihi ve etbaihi ve ehli beytihi ecmain. Aziz kardeşler, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın aziz hatıraları olan Ehl-i Beyt'i anlamaya çalışıyoruz. Temel bir ilke var, onu hatırlamamız lazım. Muhabbet, marifet ile başlar. İnsan tanıdığı oranda sevebilir karşı taraftakini. Ne kadar tanırsanız, ne kadar marifet varsa ortaya o kadar muhabbet çıkacaktır. Hal böyle olunca biz sevmemiz heyecandan değil, sevmemiz tarihe olan özlemden değil, imanımızdan kaynaklanan bazı meseleleri tanımak yükümlülüğümüz ortaya çıkar. Her seferinde söyledik derslerde, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı sevmek de, ashab-ı kiramı sevmek de, ehl-i beyti sevmek de bir Müslüman için heyecanın konusu değildir. Bir Müslüman için bunları sevmek imanın konusudur. Çünkü biz ancak sevdiğimiz oranda onların arkasında yürüyebiliriz. Sevdiğimiz oranda onların bize miras olarak verdiklerini bugünün hayatında diriltebiliriz. Rabbim hepimize o gerçek manada sevgileri nasip eylesin. Ehl-i Beyt'i iki alana ayırmıştık. Daha doğrusu Kur'an'ın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarıyla böyle anlaşılması gerektiği noktasında bir bölüşüm yapmıştık geçen ders hatırlarsanız. Bir genel manada Ehl-i Beyt demiştik, bir de özel manada Ehl-i Beyt demiştik. Genel manada Ehl-i Beyt neydi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları, ki onlar bizlerin anneleri, onlar başta olmak üzere kendilerine zekat almaları haram olan Ali'nin çocukları, Akil'in çocukları, tabi onlar da başta, Cafer ve çocukları, Abbas ve çocuklarıydı. Bir

De Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manen Ehli Beyt'ten saydığı, mesela Selman-ı Farisi gibi bazı sahabilere söyledikleri de bu genel manadaki Ehli Beyt içerisinde sayabiliriz. Ama mesele özel manada Ehli Beyt'e gelince, dinin intikal ve muhafazası için görevlendirilmiş bir nesil olan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle her peygamberin soyu kendindendir, benim soyum ise Fatma'dandır deyip kendisine bizatihi nesil olarak Fatma'nın çocuklarını gösterdiği o hadisten de yola çıkarak özel manada Ehli Beyt dediğimiz zaman Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den ibaret olduğunu biliyoruz. Genel manada Ehli Beyt'ten olan birinin bize naklettiği bir hadisle başlayacağız bugünkü dersimize. Onu siz yakinen çok iyi tanıyorsunuz. Onun birçok özelliği olduğu için Ehli Beyt'ten olma özelliğini bazen biz zihinlerimizde tutamıyoruz. Ama şimdi ismini söylediğim zaman zaten Efendimizin amcasının oğlu olma hasebiyle Ehli Beyt'ten olduğunu hatırlayacaksınız. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas, tercümanul Kur'an olan o büyük insan, Tirmizi'de ve başka birçok hadis kitabında geçen bir hadisinde Efendimizin bir beyanını bize ulaştırıyor ki sevgi meselesinde zihinlerimizi yeniden bu beyan çerçevesinden toparlamaya çalışacağız. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah'ı sizlere bolca verdiği nimetlerden dolayı sevin. Üç cümle var, dikkat edin. Beni de Allah sevgisinden ötürü sevin. Beni sevmenizden dolayı da Ehli Beytimi sevin. Üç cümle dedim. Üçü de sevgiyle alakalı. Allah'a, peygambere ve Ehli Beyt'e duyulması gereken sevgiden bahseden üç cümle. Şimdi birinci cümleden bir anlamaya çalışalım. Ne dedi Efendimiz? Allah'ı sizlere bolca verdiği nimetlerden dolayı sevin. Yani Allah bize nimet vermese sevmez miydik? Yok böyle bir şey zaten. Allah nimet vermediği mi var? Asıl burada söylenen sözün maksadı şudur: nimetin tezekkürü marifetin artmasıdır. Bu bir kaydedir ve bunu zihinlerinizde, ister not defterlerinizde iyi bir yere yazın. Nimetin tezekkürü, yani nimetlerin hatırlanması, sevginin artmasının bir vesilesidir. Düşünün, Allah'ın bize verdiği, bahşettiği şeyleri şöyle bir aklınızdan geçiriyorsunuz. Ne oluyor kul olarak? Ya Rabbi, sen ne kadar büyükmüşsün, ben ne kadar küçükmüşüm, ne kadar çok şey vermişsin bana deyip Allah'a olan sevginiz anında ne yapıyor? Bir seviye kazanıyor, bir yukarıya doğru yürüyüşe çıkıyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği aslında budur. Siz eğer Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlarsanız onu zaten seversiniz. Zaten o nimetlerin tezekkürü, hatırlanışı muhabbete vesile olacaktır. Hadisin birinci cümlesi bu. İkincisi neydi? Beni de Allah sevgisinden ötürü sevin. Hemen hatırlayalım mı Ali İmran suresinin 31. ayetini? Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebiuni yuhbibkumullah. De ki, Allah'ı seviyorsanız eğer fettebiuni, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Rabbimizin sevgisini kazanmanın yolunu gösteriyor aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer Allah'ın sevgisini mi istiyorsunuz, ne yapacaksınız? Bana tabi olacaksınız. Geçen derse bir gönderme yapmam lazım. Tabi olmak neyle başlardı? Sevgiyle başlardı. Sevdiğiniz oranda ancak siz tabi olabilirdiniz. Sevgi olmazsa eğer onun getirdiği şeylere gönülden, yürekten iman söz konusu olur muydu?
getirdiği şeylere hiçbir sorgu sual

sormadan onu hayata taşıma adına bir gayret olur muydu? Olmazdı. İşte burada bize söylenen bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı da Allah bizden istediği için, Allah bize gösterdiği için, onun bize öğrettiği şekliyle sevmek zorundayız. Gelelim üçüncü cümleye ki asıl konumuz o. O neydi? Ehli beytimi de benden dolayı seviniz. Peki neden? Kur'an yine imdadımıza yetişiyor. Şura suresinin 23. ayetiyle. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. De ki ben bu yaptığım işlerden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ama bir illa istisna edatı geldi. İstiyorsun ya Resulallah. Kur'an'a göre istiyorsun. Ama ilk cümle istemiyorsun dedi. Hem istememek hem istemek olur mu? İstenilen şey Allah Resulünden dolayı değil ki. Şimdi siz Ehli Beyt'in fonksiyonunu hatırladığınız zaman, intikal ve muhafaza noktasında biçilen rolü hatırladığınız zaman, aslında Efendimizin Ehli Beyt için, yakınları için istediği sevginin kendisine dolayı değil, bizim için istenmiş bir şey olduğunu zaten anlarsınız. Yoksa Efendimiz aleyhissalatü vesselama ne faydası vardı? Ne için öyle bir şey istesin ki? Eğer o sevginin bize bakan bir yönü olmasaydı, eğer o sevgi bize bir şey kazandırtmasaydı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu niye isteseydi ki? Efendimizin dediğini anladık mı aslında? Bize bunu bizim iman selametimiz için istiyor. Siz eğer gecesi gündüz kadar aydınlık olan, Efendimizin ifadesi bu, bıraktığım gidişatı ki biz ona sünnet diyoruz, onu yaşayarak cennete doğru, Darusselam'a doğru yürümek istiyorsanız, onun yaşanacağı en güzel örneklik özel manada Ehli Beytim, genel manada ashabımdır. Adres orasıdır. Artık siz bilirsiniz. Biz de aldık, bunu başımızın üzerine koyduk. İnşallah anlamaya ve yaşamaya çalışacağız. Allah hepimizi onlardan eylesin. Dostlar, bugün asıl başlığımız sahabede Ehl-i Beyt sevgisi, ama siz bu başlığı şimdilik yazın. En sonda bir başlık daha vereceğim size. En son başlık asıl söyleyeceğimi de özetlemiş olacak. Ama şimdi konumuzun başlığının böyle olduğunu bilelim. Biz aslında geçen ders bu konuya girecektik ama ne dedik? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Ehli Beyt'e olan sevgisi anlaşılmadıkça sahabenin Ehli Beyt'e olan sevgisi anlaşılmaz. Çünkü sahabe dediğimiz nesil Efendimiz'den neyi görmüşse hayatlarına taşıyan bir nesildir. Onlar din adına, iman adına Allah Resulü'nün kendilerine gösterdiği ölçüde yürümeye çalıştılar. Hal böyle olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlardan Ehli Beyt'e karşı sevgi istedi. Bunu söz ile söyledi. Ama Efendimiz bunu hayatıyla da onlara gösterdi. Nasıl sevilir? Ehli Beyt'e sevgi ne demektir? Gerçekten bu sevgi nasıl olur? Bunu da Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatıyla onlara gösterdi. Biz geçen ders bunların örneklerini gördük. Bugün ashabın Ehli Beyt'e olan sevgisini göreceğiz. Sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan ne gördülerse onu yaptılar. Hiçbir alan yoktur ki o alanda rehberliği onlara Efendimiz aleyhissalatü vesselam yapmasın. Şimdi Efendimiz Hazreti Ali'yi sevmişse ve Ali'yi sevmemeyi nifak alameti olarak görmüşse, Hazreti Fatma için Fatma benden bir parçadır demişse, babasının kızı demişse, babasının anası demişse, Fatma'yı üzen beni üzer demişse ve Fatma'ya olan muhabbetini her seferinde izhar etmişse, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i cennet gençlerinin efendileri olarak bağrına basmışsa, defaatle onlara olan sevgisini onlarca sahabinin huzurunda izhar etmişse,
şu iki delikanlı, şu iki yavrum benim oğullarımdır demişse, benim dünyadaki nasiplerimdir demişse ve buna da onlarca sahabi şehadet etmişse, sahabenin Ehl-i Beyt'i sevmediği gibi bir iddianın temeli olur mu? Bu tamamen temelsiz bir iddia olur. Kim derse desin bunu. Ama itiraz edin bana. Sizin yerinize ben söyleyeyim. Deyin ki hocam madem seviyor, mesela Hazreti Ebubekir neden Fatma anamızın elinden Fedek arazisini aldı? Öyle diyorlar değil mi? İddialar öyle, biz iddiaları anlamaya çalışacağız. Madem seviyor, neden Ayşe anamız Talha İbni Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam gibi aşere-i mübeşşereden olan, annelerimizden olan ve her birinin Efendimizin nazarında yeri belli olan bu isimler Hazreti Ali'nin karşısına geçiyor, onunla savaşıyorlar? Madem seviyorlar, neden Kerbela'da Hazreti Hüseyin kılıçların altında doğranırken sessiz kalıyorlar? Ve daha neler neler söyleyebiliriz. Eğer biz bu meseleleri anlamak istiyorsak, maksadımız anlamaksa anlarız, ama maksadımız başka şeylerse o başka şeylerde hasıl olabilir. Aslında dostlar, tarih boyunca ehli sünnet dünyası dediğimiz, ki biz de o dünyanın birer mensubuyuz, bu dünyanın bu olaylara yaklaşımı bellidir. Nasıl bir yaklaşım olmuş? Konuşmayalım. Allah bizim bedenlerimizi, dillerimizi, bizim kanlarımızı o meseleden beri tuttu. Biz o çağda yaşamadık. Dolayısıyla o bedenlerimiz o meseleler içerisinde kirlenmedi. Dillerimizi de o meseleler içerisinde kirletmeyelim. Doğru mu bu? Vallahi doğru bir tavır. Mesela Bediüzzaman, ki ona belki bugün çok atıf yapacağız. Kürdüm ama Kürtçeyi unutmuşum, ne yapayım? Onun Kürtçe söylediği bir söz var. Diyor ki: "Jişerri sahaben nekin kalu qil levra cennetine hem katilu hem maktil." Sahabenin kavgasını sakın kali kul meselesi yapmayın. Yani konuşmayın bu meseleleri. Çünkü hem öldüren hem ölen cennettedir. Tavır bu aslında. Yani ehli sünnet dünyası bir şeylerin olduğunu biliyor. Ama konuşmanın başka sıkıntılara kapı açacağını bildiği için konuşmuyor bu meseleleri. Mümkün mertebe tarihin o sayfalarını yaşanmamış olarak görüyor. Bizim meselemiz değil deyip o meselelere pek muhatap olmuyor. Aslında doğru tavır da budur. Ancak öyle bir çağda yaşıyoruz ki şu anda insanımız bilgiye çok rahat ulaşabiliyor. Bizim insanımız lüzumlu olan şeylerden ziyade de lüzumsuz şeylerin peşine düşmeyi çok seviyor. Mesela bizim gençlerimizden birini çağırsan, desen ki hele şöyle güzel bir abdest al, Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği gibi, sünnetine, müsteabına, tabii ki farzına riayet ederek, bir de anlat aldığın o abdesti, bunu yapmakta zorlanır. Ama mesele Cemel vakası olduğu zaman onlarca şey duymuştur, onları söyler. Bizim böyle bir sıkıntımız var şu anki yaşayan insanlar olarak. Asli olan, bize yarayan şeylerin arkasında olmaktansa pek de bize imani ve ameli anlamda değeri olmayan şeylerin arkasında durmayı daha fazla seviyoruz. Tecessüsün bu yönünü seviyoruz. Biraz daha sahabenin kendi arasındaki bu sıkıntıların farklı bir biçimde bizim zihinlerimize, farklı bir biçimde dünyalarımıza girmeye müsaade ediyoruz. Bu konuda bu işi yapan ve bu işi kendisine meslek edinenler de var. Mesela öyle kitaplar var ki şu anda isimlerini verip de sizi onlara yönlendirmek istemem ama muhakkak içinizden okuyanlar vardır. Baştan sona anlattığı mesele sahabenin kavgasıdır. Başından sona anlatırken de uslup sahabenin arasındaki iktidar kavgasıdır.
Haşa, yüz binlerce kez haşa. Bu insanlar

Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla yaşadıkları zaman imanları Kur'an'la tescillendi. Allah onlardan razı oldu, onlar Allah'tan razı oldu. Ne oldu ki Allah Resulü ölünce bunların hepsi değişti? Böyle bir şey mümkün müdür? Daha düne kadar sadece cennet için kılıçlarını alıp meydana çıkan bu insanlar ne oldu ki birdenbire valilik sevdasıyla, hilafet sevdasıyla, ganimet sevdasıyla, onların ifadeleri bunlar. Bu sevdalarla birbirlerine düştüler. Mümkün müdür böyle bir şey? Akıllı ve mantığı olan bir insan bunu yapabilir mi? İşte ehli sünnet dünyası bunları bildiği için o kapıyı açmak istemedi. Bu kapı açılırsa eğer yarım yamalak bilgiler sahabeyle bizi hem bu dünyada hem öte dünyada karşı karşıya getirir. Tam olarak bilmiyorsunuz meselenin aslını. Duyduğunuz bir iki şeyin üzerine bir hüküm beyan ediyorsunuz. Hak yiyorsunuz orada. Yediğiniz hakta Allah'ın kendilerinden razı olduğu bir nesilden olan sahabilerden biri oluyor. İster misiniz onlarla karşı karşıya gelmeyi ahirette? Allah korusun, Rabbim hiçbirimizi böyle bir şeyle onlarla karşı karşıya getirmesin. Getirecekse ki getirsin, Ali ile getirsin. Ali desin ki gel, 1500 sene sonra geldin ama Alilik nasıl olurmuş? İstanbul'un göbeğinde sen yaptın desin, bağrına bassın seni. Ebu Bekir öyle desin, Ömer öyle desin, Osman öyle desin, Mus'ab öyle desin. Bununla getirsin bizi. Yok sen haksızlık ettin, sen şunu ettin, sen bunu ettinle getirirse ve o söylediklerimiz de Allah korusun doğru olmazsa ne deriz Allah'a karşı? Onun için edep şu olmalı. Eğer amacımız gerçekten öğrenmekse dirsek çürütüp bu meseleyi detaylıca öğrenmeli. Eğer amacımız bu değilse bir şeyler başka duyalım, o meseleden de haberdar olalım gibi sadece böyle basit bir meseleyle bir şeyimiz varsa daha önemli şeyleri o şeye feda edelim. Önemli olanı alalım ona, öne, o kalsın. O bunun bize bir faydası yok. Ben bugün inanın eğer konuşulmasaydı bu meseleler ve zihinlerdeki gençler bana sordular kaç derstir. Bu manada sorular oluşmasaydı ben bu meseleye girmezdim. Ama madem oldu hayır vardır bunda. O meselelerin bazılarına da kifayet miktarı değinmiş olacağız. Bunlar ön bilgiler. Gelin Hazreti Ebubekir'de yürüyelim. Çünkü sahabenin ehli beyte olan sevgisinden bahsediyoruz. Sahabeden örnek vereceksek en başa alacağımız kimdir? Hazreti Ebubekir'dir. O sahabenin tabiri caiz ise eğer dibacesidir, besmelesidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ellerinde yetişmiş, onu en iyi tanıyan sahabilerin baş tacıdır. Onun kadar tanıyan başka biri var mıdır bilemiyoruz. Öyle biri ki o, Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun hakkında söylüyor. Vallahi ben bu dini kime arz ettimse hele bir düşüneyim. Hele bana müsaade et dedi ama bir tek kişiye arz ettim. Hiçbir tereddüte kapı açmadan kabul etti. O Ebu Bekir'dir işte. Hazreti Ebu Bekir böyle biri ise eğer sahabenin dünyasından örnek verdiğimiz zaman en başa yazacağımız isim o olmalıdır. O bize bu manada da gerçekten örneklik olabilecek çok şeyler söyleyecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabla birlikte oturuyorlar Mescid-i Nebevi'de. Herkes halka kurmuş Allah Resulü'nün etrafında. Herkesin bakışları da o mübarek dudaklarda. Zaten sahabenin halidir bu değil mi? Ke ennehum ala ruusihim ettayr. Sanki başlarında kuş varmışçasına bir hassasiyetle onlar Efendimiz'i dinliyorlar. Sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ömer. Artık kim varsa o mecliste Efendimiz'i dinlerlerken içeri Ali giriyor. Efendimiz görüyor mescidin kapısından Hazreti Ali'nin gelişini. Başka sahabilerden gören var mı bilmiyoruz. Ama görenlerden bir tanesi de Hazreti Ebubekir'dir. Hazreti Ebubekir, Hazreti

0: Ali'den epey yaşça büyüktür. Aralarında 20 küsür yaş farkı var. Hazreti Ebu Bekir yaşça ondan büyüktür. Zaten Hazreti Ebu Bekir ile Efendimiz arasındaki yaş farkı 2'dir biliyorsunuz. Hazreti Ali de Efendimizle yaş farkı 30 olduğuna göre 28 yaş var aralarında. Ali'nin gelişini görür görmez Hazreti Ebu Bekir şöyle bir kalkıyor. Taale ya Ebel Hasan taale diyor. Çağırıyor onu. Yapılması gereken nedir? Dikkat edin. Kendisi Efendimizin yanına doğru oturur. O boşluk kalan kısma da Ali'yi oturtturur. Ama Ali'nin Allah Resulü'nün yanındaki değerini biliyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Sola kayıyor Hazreti Ebu Bekir. Ali'yi Efendimizin yanına oturtturuyor. Ali oraya oturunca Efendimiz öyle bir memnun oluyor ki. O anda Ebu Bekir'e hayır duaları geliyor. Hazreti Ebu Bekir'in o tavrı büyüklerin kıymetini ancak büyükler bilir ilkesini bize gösteriyor. Hani biz deriz ya altının kıymetini sarraf bilir. Aynen öyledir. O tavrı bile Ali'ye ve Ehli Beyt'e duyduğu muhabbetin küçük bir örneğidir. Hilafet günleri çıkmış hutbede Allah Resulü'nün hutbesinde minberinde ki o minberin Efendimizin durduğu yerde de değildir. Edeben bir basamak aşağısındadır Hazreti Ebu Bekir. Allah Resulü'nün bastığı yerde ben duramam deyip bir basamak aşağısında durmuştur. Ömer gelince ben de Allah Resulü'nün halifesinin bastığı yere basmam deyip o da bir basamak aşağıdadır. Bir basamak aşağıda insanlara bir şeyler anlatıyor. Bir anda mescit bir çocuğun sesiyle inliyor. 8-9 yaşlarında Hazreti Hasan geçmiş tam Hazreti Ebu Bekir'in karşısına ne diyor biliyor musunuz? İn oradan orası dedemin yeri. Bu bir cinayet yani. O gün orada hem de Hazreti Ali'nin çocuklarından birinin söylemesi birilerine malzeme de olabilecek bir şeydir. İn oradan orası dedemin yeri der demez Hazreti Ebu Bekir'deki tavır nedir biliyor musunuz? Hemen iniyor. Hasan'ı alıyor kucağına. Vallahi doğru söyledin Hasan, orası senin dedenin yeri diyor. Vallahi doğru söyledin, orası senin dedenin yeri diyor. Muhabbet bu, sevgi bu. Hazreti Ali'nin o andaki tavrını merak ediyor musunuz? Utanmış, sıkılmış, iki büklüm olmuş. Anlamış Hazreti Ebu Bekir onun o halini. Sana ne oluyor diyor. Allah Resulü'nün oğlu dedesinin yerinden beni indiriyor. Sana ne oluyor? Hazreti Ali diyor ki vallahi ya Ebu Bekir ben ona bir şey söylemedim. Vallahi benim sözümle inmiş değil, onu söylemiş değil diyor. Ama Hazreti Ebu Bekir de biliyor o iş Ali'nin işi değil. Muhabbet, sevgi böyle. Başka bir gün Ukbe İbni Nafi naklediyor. Çıktı diyor bir ikindi vaktinde mescitten yürüyoruz. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali ve daha niceleri var. Bir anda Hazreti Ebu Bekir ayrıldı bizden çocuklara doğru koştu. Arkadan Hasan'ı tuttu bağrına bastı öpmeye başladı. Öperken bir taraftan ağlıyor bir taraftan da şu sözü söylüyordu. Babasına değil de dedesine benzeyen Hasan'ım. Babasına değil de dedesine benzeyen Hasan'ım. Muhabbet bu. Hangi birini anlatabilirsiniz ki? Ebu Bekir'in sevdası böyle bir sevda. Peki böyle bir sevdası olan birisi nasıl olur da benden bir parçadır diyen Fatıma'yı üzer? Bu sorunun karşısına bir soru daha yazalım. Fatıma ki hayatı ortada. Fatıma ki cennet hanımlarının sultanlarından bir sultan nasıl olur da babasının vefatının arkasından hemen Halife Ebu Bekir'in huzuruna gelip miras davası güder. Akıl var, mantık var. Biraz bu insanları tanıyanlar bu sözlerden anlaşılan şeylerin yanlış olduğunu anlayacaktır. İnanın dostlar, En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim bu meseleyle alakalı. Hazreti Ebu Bekir'in Fedek arazileri karşısındaki tutumu asla bir hakkın gaspı değildir birilerinin iddia ettiği gibi. Hazreti Fatma'nın da ısrarla Fedek arazilerini istemesi bir miras davası değildir. Ya nedir? İkisinin de vardığı ortak nokta tektir. Sünnetin itisamıdır. Sünnete bağlılıktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mesele hakkında söylediği sözün aslında iki tarafça anlaşılmasının bir tezahürüdür. Yoksa ne Ebu Bekir'in tavrında iddia edilen gibi bir tavır var, ne Hazreti Fatma'nın o mirası isteme konusundaki hassasiyetinde sadece dünyalık adına bir talep var. Bu meseleyi anlayabilmemiz için Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinin ilk günlerine bakmanız lazım.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin. Ya Hamid. Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Halife oluyor Beni Saide sakifesinde. Biat ediliyor Ensar'dan. Arkasından mescitte, pazartesidir o gün, salı günü mescitte büyük biat ediliyor. İnsanlar biat ediyorlar, birkaç kişi biatın dışındadır. Biatlar alınır alınmaz Hazreti Ebubekir'in tavrı nedir? Üsame'nin ordusunu yola çıkarma azmidir. Neden peki? Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefatına yakın Hazreti Ebubekir'i de, Hazreti Ömer'i de, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı da, Hazreti Osman'ı da, Ali'nin dışında bildiğiniz her ismi, yaşı o gün 18 olan genç bir delikanlı Üsame'nin komutasında Bizans üzerine gönderecek. Aslında Efendimizin oradaki o tavrı, o adımının altında da bir mesaj yatıyor. Nedir o mesaj? Sizin başınızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat edin diyen peygamberin fiili bir uygulamasıdır o. Ordu Medine dışında konaklıyor, çıkacak yola ama Efendimiz hasta. Çıkacak yola Efendimiz iyileşmiyor, Efendimiz o halde vefat ediyor. Ve o anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatının duyulmasıyla beraber İslam coğrafyasında halka halka irtidat hareketleri baş göstermeye başlıyor. Kimi zekatı bahane ediyor, kimi başka bir şeyi bahane ediyor. Her tarafta bir sıkıntı var. Hazreti Ebubekir istişare ediyor sahabeyle. Sahabenin birçoğunun fikri de şudur. Hatta Hazreti Ömer'in fikri de aynıdır. Şimdilik Usame'nin ordusunu çıkarma. Biraz taşlar yerine otursun ondan sonra. Bu sözleri duyunca Hazreti Ebubekir hayır diyor. Hatta Hazreti Ömer'in yakasından tutuyor. Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu şimdi diyor. Dağ gibi orada Ömerce konuşuyor. Daha düne kadar Ömer öyle konuşuyordu. Ama o gün o dirayetle, o büyük bir iradeyle tavır aynen Ömer'in tavrıdır. Söz Ömer'in sözüdür. Ama Ebubekir'in dilindedir. Cahiliyenin cesuru şimdi korkak mı oldu? Vallahi Ömer, bilsem ki Medine'yi ordular basacak. Kızlarımızı ve kadınlarımızı götürecekler. Taş üstünde taş bırakmayacaklar. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çıkarmak için hazırladığı bu orduyu geri getirmem diyor. Tavrı anlıyor musunuz? Hassasiyet budur. Hazreti Ebubekir'in burada yapmak istediği bambaşka şeylerdir. Aslında o tavrın ne kadar doğru bir tavır olduğunu tarih zaten göstermiştir. Peygamberli bir toplumdan peygambersiz bir topluma yürürken o iradenin ne demek olduğunu hayatıyla gösteriyor. Ordu çıkacak. Halife olduğu için ordudan azledildi kendisi. Ömer'in yanında kalmasını istiyor. 18 yaşındaki Üsame'den izin alıyor. Ey Üsame diyor. Allah Resulü Ömer'i senin orduna bir asker olarak koydu. Ama benim Ömer'e ihtiyacım var. Eğer izin verirsen Ömer kalsın. Ama izin vermezsen Ömer de seninle gelsin. Üsame izin veriyor. Hazreti Ömer kalıyor. Ordu hareket ediyor. Gidiyor tabi selametle geliyor. Tarih de gösteriyor Hazreti Ebubekir'in o tavrının ne kadar isabetli olduğunu. Ama burada Hazreti Ebubekir'in özellikle Üsame ordusunu çıkarma noktasındaki hassasiyeti, sünnete olan bağlılığının, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mesele hakkında verdiği hükmün icrasının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Aynı tavrı İrtidat hareketlerindeki ordularda da görüyoruz. Şimdi gelelim Fedek arazisine. Nedir Fedek arazisi? Hayber yakınlarında bir yer. Ben Suud'da gördüm orayı. Gerçekten Suud'un en güzel, en yeşil alanlarının olduğu bir yer orası. Yaklaşık 150 kilometre falan Medine'ye.

Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicretin 6. yılı Hayber'den önce oraya bir sefer düzenliyor. Hayber seferinden sonra da orası anlaşma yolu ile Efendimiz aleyhissalatü vesselamın eline kalıyor. Yani savaş yoluyla elde edilmediği için Efendimiz aleyhissalatü vesselamın inisiyatifinde olan bir yer oluyor. Ayşe validemizin bize nakli, diyor ki Efendimiz orayı bazen amme işleri için, bazen biz hanımlarının geçimliliği için, bazen de ehli beyt için, yani Hazreti Fatma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in geçimliliği için orayı bize kullandırıyordu. İfadeye dikkat edin. Tahsis mi yoksa kullandırma mı? Zaten ihtilafın kaynağı budur. Ayşe validemize göre, Ayşe validemiz de aslında işin bidayetinde oranın tahsis edildiği şeklinde bir hükmü var. Öyle bir kanaati var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat edince hanımlar toplanıyorlar. Ehli beyt de bir tarafta. Hanımlar konuşuyorlar. Kendi aralarından Hazreti Osman'ı temsilci olarak Hazreti Ebubekir'e göndermeye karar veriyorlar. Diyorlar Hazreti Osman gitsin, Fedek meselesini netleştirsin Halife Ebubekir'le. Hazreti Osman'ı gönderecekleri sırada Ayşe validemiz çıkıyor diğer annelerimizin huzuruna. Ben diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan şöyle bir hadis duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki biz peygamberler topluluğu asla miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız sadakadır. Bir başka rivayeti biz peygamberler topluluğu ilim dışında bir miras bırakmayız. Onun dışında bıraktıklarımız sadakadır. Eğer bu tahsisat değilse Ebu Bekir bunu vermez. Ama yine de isterseniz gönderin Hazreti Osman. Hazreti Osman gidiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan o hadisi Ebu Bekir de duymuştur. Hazreti Ebu Bekir de bu olayı söylüyor ve diyor ki Efendimiz bunu size tahsis etmedi. Sadece o zamana kadar yıllık gelen geliri neyse o geliri size verdi. Ama bu tahsisat gerçekleşmediği için o hayattayken onun gerisinde kalan mal sadaka olarak kalır. Asla varisleri arasında pay edilmez. Ben Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan bu hadisi duyduğum için ben ancak bu hadisin gereğini yaparım. Hassasiyet bu. Ama Hazreti Fatma itiraz ediyor. İtirazı ney? O malı almak için ondan daha hayırlısını vereyim mi demiş. Kelimeler vermiş. 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber ya da bir rivayete göre 34'tür. O kelimeleri almış ve hiçbir itiraza da kapı açmamıştır. Fatma dediğimiz bu. Malın peşinde midir? Ama onun derdi o değil. Neydi onun derdi? Hayır diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu bize tahsis etti. Eğer sen Allah Resulü'nün bize tahsis ettiği bir şeyi bizim elimizden alırsan Efendimizin hükmüne karşı gelmiş olursun. Hassasiyet bu. Ne diyor peki Hazreti Ebubekir? Kimdir Hazreti Fatma? Allah Resulü'nün kızı. Kimdir Hazreti Ebubekir? Devlet başkanı. Kim olursa olsun tavır aslında bir İslami düzende Ebubekir'in tavrıdır. O orada bir otorite sahibidir. Orada akıl, kalp, şu bu değil. O ana kadar konulmuş olan kanunlar neyse onlar yapılır. Çünkü onlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamın elinde yetiştiler. Efendimizin dilinden duydular. Hırsızlık yapan kızım Fatma dahi olsa vallahi onun ellerini keserim diyen bir peygamberin ellerinde yetiştiler. Hal böyle olunca Hazreti Ebubekir'in o andaki kanuna aykırı bir şey söylemesi mümkün mü? Ne dedi Hazreti Fatma? Babam burayı bize tahsis etti. Hazreti Ebubekir'in sözü şudur. Var mı şahidin? Var dedi. Getir şahitlerini. Eğer şahidin varsa şahitlerin söylediği söz üzere hüküm verilecek. Şahitler geldi. Kim? Biri Hazreti Ali, biri Ümmü Eymen. Hazreti Ebubekir orada adalet

hükmedecek. Orada dediğim ya, duygusallık falan olmaz. Karşı taraf kim olursa olsun, çünkü onlar Kur'an'dan da sünnetten de bunu öğrenmişler. Hazreti Ebubekir dedi ki, Ümmü Eymen'in şahitliği kabuldür. Ama Ali senin kocandır. Davalının yakını lehte ya da aleyhte şahit olamaz. Var mı başka şahidin? Yok. O zaman hüküm budur. Hüküm bu. Bunun ötesinde kim ne derse desin. Farklı üzerinde birçok şey söylenir ama ortadaki hadise budur. Asla bu hadise Ehli Beyt'e karşı yapılmış bir şey değil, haşa. Böyle bir şey yok. Bunun bir dayanağı da yok. Ha, bazı kaynaklarda bu mesele hakkında ileri gerili şeyler konuşulur ama hiçbir tanesinin aslı yoktur. Hiçbir tanesinin bu mesele hakkında delil olabilecek bir niteliği yoktur. Bunu söyledikten sonra Fedek meselesi Hazreti Ebubekir'in dediği gibi uygulandı. İsabet etti mi? Haşa, hata mı etti? Onu bilmiyoruz. Ancak ilerleyen dönemlerde Hazreti Ömer'in, mesela Hazreti Ömer hakkında da bu mesele hakkında çok farklı şeyler söylenir. Ama Hazreti Ömer'in Hazreti Ebubekir'le aynı görüşü taşımadığını görüyoruz. Nereden? Hilafetinin yıllarında Fedek arazisini Fatma'nın evlatlarına verme gibi bir görüşü beliriyor Hazreti Ömer'in. Ama yapamıyor. Hazreti Osman döneminde olmuyor. Hazreti Ali kendi halife olunca bu konuda da bir girişimi olmuyor. Muaviye hilafetini ilan edince Fedek arazilerini Mervan bin Hakem'e tahsis ediyor. Mervan da çocuklarına veraset olarak, miras olarak bırakıyor. 2-3 elden sonra o arsa Ömer İbni Abdülaziz'in eline geliyor. Ne yapıyor Ömer İbni Abdülaziz? Dedesi Ömer gibi davranıyor. Fatma'nın evlatlarına tahsis ediyor. Demek ki Ömer İbni Abdülaziz'in de fikri Hazreti Ebubekir'in dışındadır. Mümkündür ama burada Hazreti Ebubekir'in tavrını bu şekilde anladığımız zaman meselenin siyasi bir mesele olmadığını, kesinlikle sünnete itisam adına yapılmış bir adım olduğunu anlayabiliriz. Böyle bir mesele asla Ehli Beyt'i sevmedikleri konusunda delil olarak gösterilmez. Hazreti Ebubekir'in sevgisi adına çok şey söylenir ama bu kadarıyla yetinelim. Gelin Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer de Hazreti Ebubekir'den farksız değil. O da aynıdır. Onun da tavrı aynı tavırdır. Hilafetinin günleri duyuyor ki Hazreti Hasan hastalanmış. Yanında Zübeyir bin Avvam var. Hadi Zübeyir diyor, Hasan'ı bir ziyarete gidelim. Zübeyir bin Avvam'ın da elinde bir iş var. Tamam diyor, şunu bitireyim ondan sonra, şunu bitireyim ondan sonra. Ömer bir sinirleniyor. Zübeyir diyor, bir mümin hastayı ziyaretin bile ne demek olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Ben sıradan birini ziyarete gidelim demiyorum. Hasan'ı ziyarete gidelim diyorum. Ondan daha mühim bir iş mi var? Bırak elindeki işi. Ehli Beyt'i ziyaret etmek nafile ibadet gibidir diyor. Ömer'in sözüdür bu. Ve orada Zübeyir bin Avvam'ı da alarak Hazreti Hasan'ın evine gidiyor. Alıyor, kokluyor. Aynen Efendimiz gibi öğrendikleri neyse tavır da odur. Onun dışında başka bir tavırı Hazreti Ömer'den beklemek mümkün müdür? Bir gün Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Bakıyor ki 2-3 kişi oturmuş orada, bir grup oluşturmuşlar. Orada gizli gizli bir şeyler konuşuyorlar. Yanlarından geçerken anlıyor ki bunların derdi Hazreti Ali ile Ali'yi konuşuyorlar. Bir gidiyor geliyor, bir şey söylemiyor. Ondan sonra dayanamıyor. Orada bir sinirleniyor Hazreti Ömer. Siz diyor peygamberin mescidinde ne yaptığınızın farkında mısınız? O eleştirdiğiniz ve gıybet ettiğiniz zat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sevdiği ve bağrına bastığı birisidir. Vallahi Ali'ye buğz etmek şu kabirde yatan insana buğz etmektir. Vallahi Ali'ye bir söz söylemek Allah Resulüne bir söz söylemektir. Ali'nin hakkında konuşmak onun hakkında konuşmak gibidir. O kadar söylüyor ki adamlar artık bırakıp kaçıyorlar. Ömer'in oradaki o hiddeti
Ehli beyte olan muhabbetinin bir işaretidir. Başka hiçbir şeyle bu işe söylenemez. Başka hiçbir şeye de bu delil olarak getirilmez. Hicretin 20. yılı, Hazreti Ömer bir devlet başkanıdır. Hem de dünyaya devlet adına, devlet modeli adına bir örneklik oluşturmuş bir isimdir. Onun getirdiği yenilikler sadece dostlara değil düşmanlara bile örnek olabilecek niteliktedir. 20. yılda bir karar alıyor. Divan dediğimiz devletin bütün her şeyini kayıt altına alma gibi bir adım atıyor. Ve orada artık Kadisiye fethedilmiş, İslam coğrafyası genişlemiş, Beytülmal ağzına kadar dolmuş. O divan oluşturduktan sonra Hazreti Ömer şu kararı da veriyor. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki sahabiye Beytülmal'den maaş bağlayacağız. Ama bu maaş bağlama işini sahabenin faziletine göre, derecelerine göre yapacağız. Siz şimdi derecelerine göre kaydedin sahabeyi, ona göre bir maaş takdir edelim. Soruyorlar, ey emir el müminin, en başa kimi yazalım? Ehli beyti yazın diyor. Sonra kimi yazalım? Bedir ashabını yazın diyor. Sonra da diğer sahabileri yazın. Listeler yapılıp geliyor. Ehli beyti yazın demiş ya, anlayan genel manada ehli beyt anlamış ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarını da en başa yazmış. Ama hanımları yazarken artık Hazreti Ömer'e bir şey olsun diye mi, mesaj olsun diye mi bilemiyoruz. Hafsa validemizin ismini de en üste yazmış. Hafsa validemiz Ömer'in kızıdır biliyorsunuz. Liste geliyor Hazreti Ömer'e. Sil Hafsa'yı, Ayşe'yi Hafsa'nın üstüne yaz diyor. Vallahi Ayşe benim kızımdan daha sevgiliydi Allah Resulü'ne. Yazılıyor. Sonra Ehli Beyt. Hasan, Hüseyin, önce Ali, Hazreti Fatma validemiz vefat etmiş o günler. Soruyor görevli, ya emir el müminin, ne kadar maaş vereceğiz Hasan ile Hüseyin'e? Ali'nin maaşı belli. Bedir ashabı 5000 dirhem alıyor. Ali de 5000 dirhem alacak. Onu sormuyor. Hasan ile Hüseyin ne alacak? Çocuk onlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı 7-8 yaşlarına kadar görmüş. Hiçbir savaşa da katılmamışlar. Bedir ashabının önüne isimleri yazılmış. Maaşları soruluyor. Ne kadar yazalım? Onlara da babaları kadar verin. Aynen Bedir ashabı gibi. 5000 dirhem onlara da verin. Muhabbet olmasa bu söylenecek söz müdür? Hazreti Ömer'in bu uygulamaları Ehli Beyt'in onun dünyasında nerede durduğunun en önemli işaretidir. Hilafetinin sonlarına doğru, daha vefatına 2-3 yıl var. Hazreti Ömer kaç yaşlarında? Yaklaşık 60 yaşında. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma'dan olan bir kızı var. Adı Ümmü Gülsüm. Geçen ders söyledim. Fatma'dan 5 çocuğu var. Bazı rivayetlerde 6. Rukiye de diye bir kız da eklenir ama o bizim kaynaklarımızda çok da doğrulanmamış bir şeydir. Hasan, Hüseyin, Muhassin. Muhassin genç yaşta, daha doğrusu bebekken vefat etti. Kızlar da Zeynep'le Ümmü Gülsüm. Zeynep Cafer-i Tayyar'ın oğlu Abdullah İbni Cafer'le evleniyor. Ümmü Gülsüm kalıyor, yaşı 14 ya da 15. Hazreti Ömer o evde ne için? Ümmü Gülsüm'e talip olmak için. İstiyor. Ali diyor ki, ey emir el müminin, sen yaşlısın, o genç, bu evlilik olur mu? İsrar ediyor. Israr ediyor. Israrı çoğalınca Hazreti Ali diyor ki, Allah aşkına sana kadın mı yok Medine'de? Sen gelmiş benim evimde ille de Ümmü Gülsüm isteyip duruyorsun. Ya Ali diyor, vallahi beni bu eve getiren sadece evlilik arzusu değil. Ya nedir diyor? Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Allah Resulü dedi ki, kıyamet günü bütün bağlar kopacak. Sebep bağları, nesep bağları hepsi kopacak. İki bağ yaşayacak. Benimle sebep bağı kuranlar

Ehli Beyt'in kadru kıymetini benim kadar bilen ikinci bir adam yoktur diyor. Derdi anladınız mı? Ali'nin tavrı ne? Hadi diyelim birilerinin iddiası doğru olsa. Diyorlar ya Ali ile Ömer birbirlerini sevmiyorlardı. Ali verir miydi kızını Ömer'e? Veriyor Ümmü Gülsüm'ü. Ve o evlilik oluyor. O evlilik oluyor. 2-3 yıl o evlilik devam ediyor. Allah o evlilikten Zeyd isimli bir oğlan bahşediyor o eve. Hazreti Ömer İranlı köle Firuz tarafından yaralanınca, yaralı bir biçimde eve taşındığı zaman da Ümmü Gülsüm validemizin kucağında şehadet şerbetini içiyor. Bu ev böyle bir ev. Hadi gelin diyeyim ki Ali Ehli Beyt'tendi. Ömer Ehli Beyt'in dışındaydı. Ömer İslam'ın ikinci halifesiydi ama aralarında sıkıntı vardı. Söyleyin de bunu ikna ettirin. Var mı böyle bir şey? Hazreti Ali'nin çocuklarından bahsettim geçen ders size. Diğer evliliklerinden olan oğulları, isimleri nedir biliyor musunuz? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Yahya, Zekeriya, diğerleri. Sevmeyen adam hiç koyar mı ismini Allah aşkına? Siz sevmediğiniz bir insanın ismini çocuklarınıza verir misiniz? Bunlar Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan sonra olan çocuklar. Sonra oluyor. O Ali'nin dünyasına bu isimler onlardan sonra giriyor. Sevmese, dünyalarında bir sıkıntı olsa tavır bu olur. Kufe'de hilafet yılları birileri ileri geri konuşuyorlar Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer hakkında. Sinirleniyor Hazreti Ali, çıkıyor hutbeye. Söylediği söz şudur: ey insanlar, vallahi ancak mümin olanlar Ebu Bekir ve Ömer'i sever, facir olanlar da onlara buğz eder. Ali'nin sözü bu. Onlar ki Müslümanların öncüleri ve hidayet yolunun rehberleridir. Kim onların yoluna uyarsa o yoldu, o uydukları yol sırat-ı mustakimdir. Ve o ikisi vallahi müminleri felaha taşırlar. Soruyor bir gün Kufe'de: me eşce'un nas? İnsanların en cesuru kim? Kufeliler Ebu Bekir'i görmemişler ki. Ne diyecekler? Ente ya emirel müminin. Sensin ey müminlerin emiri. Hayır. Vallahi insanların en cesuru Ebu Bekir'di. Biz bir avuçtuk Mekke'de. O günler iman zordu. Mümin olmak çok zordu. Efendimizin yanındaydık. Bir anda Mekke'nin o büyük takımı, ekabirleri Allah Resulü'nün etrafını sardılar. Biri Efendimizin cübbesini çekiyor. Biri Efendimiz'e yumruk atıyor. Biri Allah Resulü'nün yüzüne tükürüyor. Bir anda Efendimizin etrafında o halka oluştu. Biz de hiçbir şey yapamıyorduk. Baktık uzaklardan biri geliyor. Sırtında beyaz bir cübbesi var. Gelirken de dilinde şu söz var. Bu söz Kur'an'dan bir ayettir. Rabbim Allah'tır dediği için birini mi öldüreceksiniz? Bunu söyleye söyleye gelip kendini Efendimizin önüne atıyor. İnsanlar Allah Resulü'nü bıraktı, Ebu Bekir'i aldılar. Dövmeye başladılar. Ukbe İbni Ebi Muayit dayanamadı. Ebu Bekir'in göğsünün üzerine oturdu. Elini aldı ayakkabıyı, Ebu Bekir'in yüzüne vurdu. Vura vura Ebu Bekir'i bayılttı. Kan revan içerisinde akrabaları geliyor. Baygın bir halde eve taşıyorlar. Bir aralık gözünü açar açmaz sorduğu söz nedir biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'in: me fu'ile bi Resulillah. Allah Resulüne ne oldu? Cesaret budur diyor Ali. Cesaret bu. Bu Ebu Bekir'in cesaretidir. Siz şimdi Ebu Bekir'in aleyhinde mi konuşuyorsunuz? Siz şimdi onları tanımadan onlar hakkında ileri geri mi konuşuyorsunuz deyip insanları bu manada, tabir caiz ise eğer, hizaya çekiyor. Hazreti Ali bilmez mi onları? Tanımaz mı onları? 2 yıl boyunca Hazreti Ebu Bekir'in arkasında bir gölge gibidir. 10,5 yıl boyunca Ömer'in arkasında. Hazreti Ömer'in dilinden siz duymadınız mı defaatle? Hasan'ın babası olmasaydı Ömer helak olurdu sözünü duymadınız mı?

mı defaatle? Bu sözü niye söyledi Hazreti Ömer? Ali o meclistedir Hasan'ın babası olarak. Öyle sözler söyler, öyle fikirler beyan eder ki Ömer'in de yüreğini fetheder. Oradaki Müslümanları da kendine hayran bırakır. Kudüs fethedilmiş. Kudüs'ün Hristiyan din adamları anahtarları vermiyorlar. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır komutan. Haber gönderiyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Hristiyan din adamları diyorlar ki biz kitaplarımızda okumuştuk. Bura bir gün Müslümanların eline geçecekti. Ama anahtarları biz Müslümanların emirinin eline vermek istiyoruz. Onun için gelsin emiriniz anahtarları verelim. Hazreti Ömer mektubu okuyor, istişare ediyor. Sahabinin birçokları diyorlar ki gitme Ömer. Yollar uzun, tehlikeli. Sen İslam devletinin başkanısın. Gitme diyorlar. Söz sırası Ali'de. Ömer soruyor Ebul Hasan sen ne diyorsun? Git ya emir el müminin. Git ki kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar Kudüs'ün değer ve kıymetini anlasınlar. Sen git almaya git ki Kudüs'ün ne demek olduğu Müslümanların zihin dünyasına nakş olsun. Hasan'ın babasının fetvasıdır, sözüdür bu. Hazreti Ömer toplamış ashabı. Konuşu. Bir takvim ihdas edeceğiz. Acaba takvimin başlangıcı ne olsun? Niye? Hassasiyet de şudur. Ben Müslümanların işine Ömer'in sözü bu. Müslümanların işine gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam. Ama bugün Müslümanlara sor ayın kaçı? Herkes bilir bugün 29 Ekim olduğunu. Kaç kişi bilir içimizden bugünün 1 Zilhicce 1432 olduğunu bilmiyorum. Hassasiyet budur. Ömer'in hassasiyetidir bu. Ben Müslümanların işine gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam. Bir takvimden ne çıkar demeyin. Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı bizim takvimimiz daha önce o takvimdi. Niye değiştirdiler? Dursaydı demek ki çok şey çıkıyormuş. Hazreti Ömer bu hassasiyetle toplamış. İslam'a ait bir takvim oluşturacak. Talha İbni Ubeydullah söz alıyor. Ey emir el müminin diyor. Hristiyanlar İsa'nın doğumunu takvimin başlangıcı yaptılar. Sen de Efendimizin doğumunu yap. Abdurrahman İbni Avf söz alıyor. Ey emir el müminin Allah Resulü'nün hayatında en önemli olay Hira mağarasında vahye ilk muhatap olduğu gündü. Sen de vahyin gelişini takvimin başlangıcı yap. Sahabiler görüşlerini söylüyor. Sessiz sedasız Hasan'ın babası orada. Soruyor diyor ki sen ne dersin? Ey Ebul Hasan. Ey Emir el Müminin sen bu takvimi ne için istiyorsun? Devletin işlerini kayıt altına almak için. Peki İslam ne zaman devlet oldu? Bakışa bakın bakışa. İslam ne zaman devlet oldu? Hicret ile beraber o zaman bizim takvimimizin başlangıcı hicrettir diyor. Oradan geriye doğru saydırarak İslam'ın takvimini tespit ettiriyor. Hasan'ın babası Ömer'in meclisindedir. Hasan'ın babası Hafsa'nın babasının meclisindedir. Hadi öyle diyelim. O mecliste olması da aralarındaki muhabbetin en önemli göstergesidir. Gelin Hazreti Osman'a. Hazreti Osman hakkında söylenenler daha fazladır. Ama kim ne derse desin ortada söylenen hakikatler de gün yüzü gibi açıktır. Sevmezler mi birbirlerini? Vallahi çok severler. Bacanaktırlar da zaten birbirleriyle. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin iki teyzemizin kocasıdır diye Hazreti Osman'a karşı müthiş bir muhabbetleri var. Hazreti Osman 23 yaş büyüktür Hazreti Ali'den ama o kadar yaş farkına rağmen akran gibidirler. Birbirleriyle muhabbetleri her zaman için işin bidayetinden sonuna kadar vardır. Hilafet günlerinde Hazreti Osman biraz Emevilere karşı meyli çoğalınca Hazreti Ali birkaç kez onu uyarmıştır sert bir ifadeyle. Ama hiçbir zaman bu aralarındaki bağın koptuğu anlamına gelmez. Size en sonunu söyleyeyim. Hazreti Osman'ı asiler şehit ettikten sonra
defnedilmesine de müsaade etmediler. Hiç kimse de cesaret edemedi. Hazreti Ali yanına çocuklarını alarak Hazreti Osman'ı bugünkü yere defnetti. Yapan da Ali'dir. Kim kalkıp bunun aksine bir şey söyleyebilir? Osman da Hazreti Ali'ye karşı böyleydi. Bedir'in arkasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatma'ya talip olmuş Ali. Gelmiş ya Resulallah, sıkıla sıkıla söylemiş. Hatta Efendimiz söyletmiş. Belki Fatma validemizin derslerinde detaya gireceğiz. Niyetini söylemiş. Efendimiz demiş ki sen Fatma'yı istiyorsun. Mihri ödeyecek, düğünü yapacak paran var mı? Yok. Olmadığını Efendimiz de biliyor. Ama Efendimiz bir şey öğretecek, yine bir şey öğretecek. Öyle kimselerin sırtından geçinmek yok. Efendimiz oradan birine dese ki Ali'nin mihrini ödeyin, onlarcası öder. Ama Ali'ye bir şey öğretecek. Hayır, sen alnının teriyle yürüyeceksin. Sahabeye de bir şey öğretecek, bize de bir şey öğretecek. Mesela bize öğrettiği hakikatlerden bir tanesi de şudur. Kayınbabalara öğretecek. Damatlarınızı asla yemeğe alıştırmayın. Alıştırırsanız bir daha da kurtaramazsınız. Aslında orada Ali'nin tavrı, Ali'ye söylenen tavrın altında bu da yatar. Diyor ki neyin var? Ya Resulallah, bir zırhım var, bir kılıcım var. Var git pazara zırhını sat. O zırhından elde ettiğin parayla gel öde Fatma'nın mihrini, geri kalanla da sen düğününü yap, bir yemek ver, insanları davet et. Düğün o zaten asr-ı saadette, her şey kolay o günün dünyasında. Bunu yaparak insanlara ilan edersin. 450 dirhem de mihri var Hazreti Fatma'nın. Varıyor pazara, satıyor, uzaktan bir göz Hazreti Ali'yi seyrediyor. Bakıyor ki Ali'nin en kıymetli şeyi zırhı. Kılıcı var, zırhı var. Sermaye o zaten. Zırhını satıyor ve bir Yahudi'ye satıyor. Gitse o gören gözlerin sahibi olaya müdahil olsa orada da bir sorun çıkacak. Hazreti Ali istemeyecek bir yardımı falan. Ne olduğunu da anlamış değil zaten. Onu seyreden Hazreti Osman'dır. Uzaktan seyrediyor. Bakıyor ki Ali sattı Yahudi'ye bir şeyi, zırhını, aldı dirhemleri gitti. Varıyor Yahudi'ye. Ali diyor zırhını sana sattı. Niye sattı? Evlenecekmiş peygamberin kızıyla onun için. Sen Ali'nin zırhını bana satar mısın diyor Hazreti Osman. Satarım diyor. 480 dirheme Hazreti Ali satmış zırhını. Artık kaç dirheme sattıysa Yahudi Hazreti Osman'a, bastırıyor parayı, alıyor. Hemen birisiyle gönderiyor. Var git diyor bu zırhı Ali'ye ver. De ki bu Osman'ın sana düğün hediyesidir. Al işte. Muhabbet bu, sevgi bu. Biz neden bahsediyoruz Allah aşkına? Yani bunları mı görmek istemiyoruz? Yoksa başka amacımız mı var? Bizim başka farklı bir düşüncemiz mi var ki ona delil bulmaya çalışıyoruz? Hazreti Ali o kadar memnun oluyor. Hediyedir neticede. Geri çevrilir mi? İşin bidayetinde Ali satma, al bu parayı dese belki almayacak. Ama orada bir hediye göndermiş. O zırh ondan sonra kaç savaşta Allah için, Allah adına savaşlarda, cihat meydanlarında Müslümanlar adına o meydana çıkacak. O ecirden Osman da alacağını alacak. Hazreti Osman'ın evi asiler tarafından kuşatıldığı zaman 3-4 tane delikanlı vardır o evi koruyan. Kimdir onlar? Hasan, Hüseyin, Zübeyir'in oğlu Abdullah, Talha'nın oğlu Muhammed. Kim olacak başka? İlklerin, önderlerin çocukları bunlar. Peygamberin ikliminde yetişen o yiğitler. Olaylar olmuş, bir şeyler olmuş, artık ne olmuşsa neticede oradaki tavır da budur. Hazreti Osman'ın sevdası da böyle bir sevdadır. Peki asıl en başta söylediğim meseleye geleyim. Zübeyir bin Avvam mesela, Talha İbni Ubeydullah, Hazreti Ayşe, bunlar Cemel'de Hazreti Ali'nin karşısındaydılar değil mi? Onları Hazreti Ali'nin karşısına geçiren bir valilik hırsı mıydı? Hayır. Ekonomik anlamda bir ihtilaf mıydı? Hayır.
aralarında

da şahsi bir şey miydi? Şahsi bir husumet miydi? Bunlar söyleniyor. Ben söylenen iddiaları size iletiyorum. Yoksa tahmin yürütmüyorum. Bugün bizim bu mesele hakkında konuşan insanların söylediği iddialardır. Şahsi bir mesele miydi? Hazreti Ali ile Ayşe validemiz arasında şahsi mesele olduğunu söylerler. Hayır. Ya neydi? Bediüzzaman söylüyor, Allah razı olsun. Adalet meselesiydi, adalet. Ama Hazreti Ali'nin tavrı adaleti mahzayı tesis etme tavrıydı. Karşılarındaki insanların tavrı adaleti izafiyeyi tesis etme tavrıydı. Bunun ötesinde bir şey değil. Ne demek bu? Ali'nin tavrı külli adalet, adaletin tamamını hakim kılmak. Ama karşısındaki sahabilerin tavrı cüzi adalet, adaletin bir parçasını tesis kılmaktı. İhtilaf da buradan kaynaklandı. Zaten meselenin aslı anlaşıldığı zaman, biraz sonra anlatacağım size, Cemel'in meydanında Ayşe validemizin de Zübeyir bin Avvam'ın da Talha İbni Ubeydullah'ın da tavırları bizim kaynaklarımızda anlatılır. Hazreti Osman'ı asiler kuşatıyor evlerini. Kapıda o yiğitler olduğu için kapıdan giremiyorlar. Arkadan bir duvarı yıkarak içeriye giriyorlar. Girenlerden bir tanesi de Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Ebu Muhammed İbni Ebu Bekir'dir. O girdiği için ve insanlar da gördükleri için birçokları Osman'ın katili olarak onu söylüyorlar. Ama giriyor Muhammed içeriye, tutuyor sakalını Hazreti Osman'ın. Orada Hazreti Osman şu sözü söylüyor Muhammed'e: baban bu hali görseydi hiç memnun olmazdı. Eli o anda düşüyor aşağıya ve hiçbir şey yapmadan dışarıya çıkıyor. Mısır'dan gelen üç şahıs, isimleri de belli bunların, onlar öldürüyorlar Hazreti Osman'ı. Kur'an'ın başında şehit ediyorlar. Olaylar halka halka genişliyor. 2000 tane insandan bahsediliyor Mısır'dan gelen ve civar yerlerden. Bir anda Medine'de bir terör havası esiyor. Ve insanlar başsız kalıyorlar. Hazreti Osman şehit oldu. Müslümanların başına geçecek halife yok. O asilerden bazıları Hazreti Ali'nin evine gidiyorlar. Ali diyorlar, halife olacaksın, biz de sana biat edeceğiz. Ali'nin sözü nedir? Halife seçmek öyle sizin yaptığınız gibi olmaz. Müslümanların hepsinin onayı, biatı olmadan bu iş olmaz diyor. İşin aslını öğretiyor Hazreti Ali onlara. Eğer hilafet meselesini konuşacaksak, hayatta olan Bedir ashabı, başlarında da Talha ile Zübeyir'in olduğu sahabilerin büyükleri gelecekler. Bu konuda bir ittifak sağlanacak, mutabakat sağlanacak. Onlar biat ettikten sonra, edeceklerini beyan ettikten sonra ben ancak bu iş için adım atabilirim. Ve onlar geliyorlar. Ertesi gün Hazreti Ali mescide giriyor. İlk sözü şudur: Zübeyir'le Talha nerede? Geliyorlar ve biat ediyorlar. Hatta İbnül Esir'in ifadesi, ilk biat eden Talha İbni Ubeydullah'tır. Talha İbni Ubeydullah biat ettikten sonra sorunlar çıkınca cahillerden bazıları şunu söylüyor: çolak el tamamlanmamış biat. Hazreti Ali bu sözü duyunca, Talha İbni Ubeydullah'ın sağ eli çolaktır, çolak el ve tamamlanmamış biat sözünü duyunca, o sözü söyleyenlere ne diyor biliyor musunuz? Sizin çolak el diye alay ettiğiniz o el, Uhud'da Allah Resulü'nü savunma adına çolak kaldı. Siz o ele mi laf söylüyorsunuz? Ali'nin sözü bu. Bakın, bir bütün olarak meseleyi anlamaya çalıştığımız zaman ortada bir sorunun olmadığı anlaşılıyor. Ortada şahsi bir meselenin olmadığı da anlaşılıyor. Ama o gün olağanüstü şartlardı. İçtihat hatasından kaynaklanan bir adım vardı. İşin neticesinde de Hazreti Ali'nin haklı olduğu, diğerlerinin ise haksız olduğu zaten belli oldu. Onlar da söylediler bunu. Biatlar oldu. Asiler gitmiyor. Sahabenin ileri gelenleri Hazreti Ali'ye geliyorlar. Ey Ali, Osman'ın katillerini cezalandır. Cezalandırmasan eğer biz sana karşı farklı bir tavra gireceğiz.

Hazret Ali ne diyor onlara? 2000 tane insan var. Hangisinin içinden ben cezalandıracağım? Bir durun, sükunet hasıl olsun. Taşlar yerine otursun ondan sonra. Hazreti Ali hakikati onlara öğretme adına bu sözü söyleyenleri alıyor yanına, asilerin karşısına geçiyor. Diyor ki Osman'ın katilleri aranızda mı? 2000 kişi hep bir ağızdan hepimiz Osman'ın katilleriyiz diyorlar. Buyurun cezalandırın. Ali'nin derdi budur. Sükunet olmadan, devlet tam adı anlamıyla yerine oturmadan nasıl bir cezalandırma olabilir? Böyle bir şey mümkün müdür? Hazreti Ali başından sonuna kadar bunu söylüyor. Bakın diyor, gelin bu konuda bana destek olun. Biz asileri Medine'den çıkartmadıkça bu konuda Hazreti Osman'ın katline sebep olan insanları cezalandıramayız. Ama onlar da şöyle anlıyorlar. Bazıları, özellikle Muhammed bin Ebu Bekir de bu işin içerisinde ya, sanki Hazreti Ali haşa oradaki katillerin cezasını vermekte biraz ihmalkar davranıyor şeklinde anlıyorlar. Özellikle bazı Emevi mensupları ve taraftarları, parantez içerisinde bir şey daha söyleyeceğim. Asr-ı Saadet'in derin devleti bu işin de böyle olduğunun propagandasını yapıyor. Siz derin devletin şimdinin meselesi olduğunu mu zannediyorsunuz? O gün de var. O gün de kapalı kapılar ardında ümmetin vahdetini zedeleyen, ümmeti birbirine düşürmeye çalışan karanlık güçler var. Ve o gün de bu güçler kendilerine biçilen rolü yapıyorlar. Olaylar öyle bir noktaya geliyor ki Medine bir türlü sükunete kavuşmuyor. Talha İbni Ubeydullah'la Zübeyir bin Avvam Hazreti Ali'nin karşısında, dikkat edin buraya. Kaynakların aksine bir şey söyleyeceğim. Aslında kaynakların dediğinin tam doğrusunu söyleyeceğim. Geliyorlar Hazreti Ali'den biri Basra valiliğini, biri Kufe valiliğini istiyorlar. Ne için? Kaynaklar yorum yapıyor. Valilik makamını elde etmek için. Ben de yorum yapıyorum. Hayır. Onlar oranda Medine'deki o halden o kadar ruhi anlamda sıkılmışlar ki bir iş olsun da çıkalım Medine'den, hiç değilse hizmet ederken buradaki bu hale şahit olmayız endişesiyle bu işi istiyorlar. Yoksa inanın ne Talha İbni Ubeydullah'ın ne Zübeyir bin Avvam'ın dünyalık adı altında bir talepleri olmaz. Böyle bir şeye ihtiyaçları da yoktur. İkisi de şehit olduğu zaman bıraktıkları şeyi söylesem şimdi size, iki tane koca liste arkalarından bıraktıkları malları söylesem, buna ihtiyaçları olmadığını göreceksiniz zaten. O gün vali olmak da cebi doldurmak değildir ki. Hele Ali'ye vali olmak kolay mı? Ömer'e vali olmak hiç kolay değil. Ali ondan daha fazla titizdir. Hazreti Ali asla bu konuda vilayet adına görev yapanlara böyle bir imtiyaz tanımaz. Hazreti Ali şunu söylüyor. Kardeşlerim diyor, siz İslam'ın değer verdiği isimlersiniz. Müslümanların sözlerine değer verdiği isimlersiniz. Ben bugün sizi yanımda istiyorum. Ne olur yanımda durun. Yanımda durun ki bana destek olun. Onlar da tamam diyor. Aradan birkaç zaman geçiyor. Umre maksadıyla Mekke'ye gidiyorlar. Mekke'ye gidilirken o biraz önce söylediğim güçler, Asr-ı Saadet'in derin güçleri, Emeviler, onlar Mekke'de Hazreti Ayşe'yi de yanlarına alarak, Hazreti Ayşe olanlardan habersiz, gerçekten Hazreti Ali'nin katilleri kayırdığına dair o bilginin ışığında Medine'ye gelmekten vazgeçiyor. Orada Ayşe validemizin etrafında bir muhalefet hareketi oluşuyor. Meselenin özü budur. Cemel'de yollar kesişiyor. Cemel Basra'ya yakın bir yer. Cemel zaten savaşın adıdır, yoksa bir meydan adı falan değil. Cemel dediğimiz o savaşın olduğu yerde o iki ordu karşı karşıya gelince Hazreti Ali yine orada işin aslını onlara öğretme adına gayret gösteriyor. Ne yapıyor? Bir gün Kaka İbni Amr'ı onlara elçi olarak gönderiyor. Kaka İbni Amr'ı ben size anlattığım zaman ne dedim?
İslam'ın ikinci Halid'i, yiğit bir insan o, çok farklı birisi. Allah nasip ederse, eğer yanlış hatırlamıyorsam, Kaka İbni Amr'ı ben hayatını Şırnak'ta anlatacağım inşallah. Özellikle o topraklarda da ayak izleri olduğu için El Cezire'nin fetihlerinin de komutanlarından biridir o yiğit insan. Kaka İbni Amr gidiyor, konuşuyor Hazreti Ayşe ile, Talha İbni Ubeydullah'la, Zübeyir bin Avvam'la. Öyle bir konuşuyor ki hepsini ikna ediyor. Hepsi yanlış yaptıklarını anlıyorlar. Tamam diyorlar. Ali demek ki doğruymuş, biz yanlış anlamışız. Ne yapacağız? Yarın sabah vakti toplanacağız ve bu işi bir anlaşma metnine dökerek sulh ile noktalandıracağız. Kabul mü? Kabul. Geliyor Kaka İbni Amr'a, yüzünde güller açarak, günlerdir gülmemiş Ali'ye bu müjdeyi getiriyor. Ali'nin o halini bir tahayyül edin. Seviniyor, dua ediyor, sabaha kadar ağlıyor. Allah'ın o verdiği nimetten dolayı Allah'a şükrediyor. O anda o derin devlet dediğimiz o karanlık zümre diyorlar ki, eğer biz bunları bugün çatıştıramazsak bir daha bu işi yapamayız. Ne yapalım? 500 tane yüzleri gözükmez asker edinelim. Gecenin karanlığında bir miktarı Ayşe'nin tarafına, bir miktarı Ali'nin tarafına saldırsın. O saldırıyı onların birbirlerine yaptıkları bir şey olarak anlaşılsın ve savaş başlasın. Ve aynen bu yapılıyor. Mesele budur. Gecenin karanlığında iki tarafta sulh olduğu için rahat rahat uyurlarken, nereden geldiği belli olmayan o saldırının karşısında kalınca yaygarada koparılıyor. Zaten o tezgahı hazırlayan işte de onu yapmıştır. Ali işte bak anlaşmaya uymadı, Ayşe'nin taraftarları anlaşmaya uymadı diye sözler konuşulmaya başlanıyor. Tam barış yapılacağı anda iki ordu sabahın erken saatlerinde karşı karşıya geliyorlar. Hazreti Ali sonuna kadar savaşmamak için gayret gösteriyor. Savaş başlayacak. Ali bir adım öne çıkıyor. Ey Talha, ey Zübeyir, çıkın diyor. Geliyorlar. Önce Talha'ya dönüyor. Talha diyor, sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzünde yürüyen bir şehit görmek isteyen, yaşayan bir şehit görmek isteyen Talha İbni Ubeydullah'a baksın dediği Talha değil misin? Sen Uhud günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağımda Cibril, solumda Talha dediği insan değil misin? Peki sen nasıl kalkar da bugün bu söylenen şeylere uyar da gelir benim karşımda bana karşı kılıç kullanırsın? Bu sözler Talha İbni Ubeydullah'ı savaş meydanında bitiriyor zaten. Yapacak hiçbir şey yok ama olay o noktaya kadar gelmiş. Dönüyor Zübeyir bin Avvam'a. Ey Zübeyir diyor, hatırlıyor musun? Bir gün senle ben Medine'de Ghanem oğullarının bahçesinde oturuyorduk. Sen bana şöyle bir baktın hevesli hevesli. Efendimiz baktığını görünce Zübeyir dedi, Ali'yi çok mu seviyorsun? Evet ya Resulallah, vallahi çok seviyorum dedi. Dedin. Peki Efendimiz sana ne dedi? Zübeyir dikkat et. Bir gün Ali ile karşı karşıya geleceksin. Ama o gün Ali haklı, sen ise haksız. Kılıç elinden düşüyor Zübeyir bin Avvam. Vallahi hatırladım diyor. Dönüp geliyorlar. Zübeyir bin Avvam o anda, bakın savaş başlayacak, biraz sonra savaş başlayacak. Ne yapıyor biliyor musunuz? O anda atını hazırlıyor. Hiç kimse artık beni Ali'nin karşısına çıkaramaz diyor. Vallahi Ali bana unuttuğum bir hakikati hatırlattı. Hazırlanıyor, gitmeye başlıyor. Birisi önüne çıkıyor, engellemeye çalışıyor. Bırakın diyor. Ali benim bütün hatıralarımdır. Ali benim bütün hatıralarımdır. Söz bu. Ve Zübeyir bin Avvam savaş meydanını terk ediyor. Amr İbni Cürmüz isimli bir bahtı kara, ne diyeceksek artık ona,
arkasından düşüyor. Zübeyir bin Avvam'ı namaz kılarken bir yerde, Basra'ya yakın bir yerde

buluyor ve orada Zübeyir bin Avvam'ı şehit ediyor. Zübeyir bin Avvam Medine'ye varmadan o yolda şehit oluyor. Orada öldürünce Amr İbni Cürmüz kılıcını şuyunu buyunu alıp Ali'nin yanına geliyor. Amacı ne? Ali'ye verecek, onları karşısında taltif alacak güya. Talha İbni Ubeydullah da o anda savaşı terk edip gitmenin yollarını arıyor. O da gidecek. Ama savaş bir kere başlamış. Heysemi'nin Mecmu'z Zevaid'inde özellikle kaynaklarını veriyorum ki ona bir bakın. İbnül Kesir'in El Bidaye ve Nihayesinde söylendiğine göre Mervan İbni Hakem zehirli bir mızrak atarak Talha İbni Ubeydullah'ın da ayağından yaralıyor. Talha İbni Ubeydullah yaralanınca savaş meydanını terk edip bir civar yere çekiliyor. Artık o zehirli mızrak tesirini gösterince yavaş yavaş ölüm yoluna girdiği anda yanından bir asker geçiyor. Çağırıyor askeri. Sen diyor Ali'nin askeri misin? Evet diyor, Ali'nin askeriyim. Uzat elini, sana biat edeyim diyor. Allah'ın huzuruna giderken biatını bozmuş bir adam olarak gitmek istemiyorum diyor. Asker elini uzatıyor. Talha İbni Ubeydullah Ali'nin adına biat ediyor orada. Asker soruyor, sen kimsin? Ben diyor Talha İbni Ubeydullah'ım. Hemen koşa koşa o asker Hazreti Ali'ye geliyor. Hazreti Ali de o anda Zübeyir'in kılıcını kaldırmış havaya. Amr İbni Cürmüz almış getirmiş onları. Ne diyor biliyor musunuz? Ey İbni Cürmüz, sen ne yaptın? Vallahi ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. O dedi ki Safiye'nin oğlunu öldürene cehennemi müjdele. Söz bu. Sevinmiş midir Hazreti Ali? Orada tavrı budur onun. O asker anlatıyor Hazreti Ali'ye, diyor ki Talha İbni Ubeydullah böyle böyle yaptı, yaralanmıştı çok zor bir durumda falanca yerde. Hazreti Hasan'ı yanına alarak koşa koşa Talha İbni Ubeydullah'ın yanına geliyor, bir de bakıyor ki Talha İbni Ubeydullah şehit olmuş. Hazreti Ali orada oturuyor, Talha İbni Ubeydullah'ın göğsünü koyuyor başına, bir taraftan sakalındaki tozları temizlerken bir taraftan da diyor ki ey Talha, şu yıldızların altında vallahi bana bugünden daha ağır bir gün yoktur. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Hazreti Hasan dayanamıyor. Baba diyor, ne yapıyorsun? Kendini harap mı edeceksin? Hasan diyor, 20 yıl önce baban ölseydi de bugünleri görmeseydi. 20 yıl önce ölseydim de ben Talha'nın bugünkü halini görmeseydim. Hazreti Ali'nin tavrıdır bu. Allah aşkına kim kalkıp da Ali'nin adına, Ayşe'nin adına, Talha'nın adına, Zübeyir'in adına başka şeyler söyleyebilir? Ne yaptı daha sonra Hazreti Ayşe'yi? O deve kesildi, savaş durdu. Çağırdı Muhammed bin Ebu Bekir'i. Yanına askerler verdi. Ablanı dedi götüreceksin Medine'ye. Sağ salim bir biçimde evine yerleştireceksin. Hazreti Ayşe'yi yine oradan Medine'ye gönderen Hazreti Ali'dir. O günden sonra Ayşe anamız bir daha da dışarıya çıkmamıştır. Ve haksızlık yaptığını defaatle söylemiştir. Biz sahabeden bahsederken melekler ordusundan bahsetmiyoruz ki. Beşerdirler ama böyle beşerdiler. Bakın hata ettikleri anda hatalarından dönmeyi bilen insanlardı. Bu hadiselerin üzerinden biz çok ders çıkarabiliriz. Konuşsak meselemiz asıl o olsaydı farklı şeyler de söyleyebilirdik. Ama hiç kimse bu meseleleri önümüze getirerek sahabenin ehli beyte karşı muhabbet duymadığına delil olarak gösteremez. İşte muhabbet budur, ortadadır. Evet, çok şey söylenir de vakit de doldu, birkaç şeyle sözümü bitireyim. Enes bin Malik oturmuş Mescid-i Nebevi'de Rahman suresini tefsir ediyor. Ayetler geliyor 19. 20. ayetlere. İki denizin birleşmesinden bahsediyor. O iki denizden inci ve mercanın çıkmasından bahsediyor. Şöyle bir duruyor Enes. Gelin diyor, ben size bu ayetleri biraz farklı tefsir edeyim. Lafsi bir tefsir değil, bu farklı bir tefsirdir. Burada diyor İki denizin birleşmesi Ali ile Fatma'nın evliliğidir.
Onlardan çıkan inci ile mercan da Hasan ile Hüseyin'dir. Enes'in muhabbetinin bir şeyidir. Yoksa birebir tefsir değil bu. O anda Enes bin Malik'in sözü aslında onlara karşı muhabbetinin bir işaretidir. O muhabbetin nasıl düzeyde olduğunu biz Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in kesik başı İbni Ziyad'ın sarayına getirildiği zamanki tavrında da görüyoruz. O güne kadar sükunettir tavrı. İbni Ziyad Hazreti Hüseyin'in kesik başıyla oynarken elindeki kamçıyla artık dayanamıyor. Ey İbni Ziyad, çek o zalim kamçını o mübarek baştan. Senin oynadığın o başı defaatle Allah Resulü'nün öptüğünü gördüm ben diyor. O anki Enes bin Malik'in tavrı bu tavırdır. Aynı tavrı biz Ebu Berze el-Eslemi'nin Şam'da Yezid'in sarayında Yezid'e karşı söylediğini görüyoruz. Sahabe sessiz mi kalmıştır? O anda yaşayanlar tavırlarını sergilemiştir ama tavır böyle bir tavırdır. Kerbela'daki dersleri hatırlayın. Bir mücadele tavrı vardır ki İbn-i Zübeyir, Abdullah İbn-i Zübeyir onun başındadır. Bir sükunet tavrı vardır ki o gün yaşayan bazı sahabiler o tavırdadır. Hiçbiri zillet tavrında değildir. Zillet tavrı da vardır. İşte Kufe'nin tavrı zillet tavrıdır. Ama izzet tavrı da vardır. O Hüseyin'in tavrıdır. İstenilen de odur. Ancak sahabenin tavrı ya mücadele tavrıdır İbn-i Zübeyir'in safında ya sükunet tavrıdır. Olaylara elleriyle bir şey yapamadıkları için sessiz kalmışlardır. Ama o sükunet tavrı da bozulmuştur Kerbela'dan sonra. Zeyd bin Erkam Ensar'ın yiğitlerinden o. Kerbela hadisesini duyduğu zaman Medine'nin sokaklarında yürüdüğü zaman sözü şudur. Ey Araplar, artık bundan sonra zillet sizin azığınızdır. Niye bunu haykırdı? Bunu haykırmak bugün benim kürsüden haykırdığım kadar ucuz değil. Orada bu sözü söylemek adama bedel ödettirir. Başını götüttürür ama söylüyor. Aynı tavrı Ebu Berze el-Eslemi söylüyor işte. Hazreti Hüseyin'in kesik başı Şam'a geldiği zaman İbni Yezid de elindeki sopayla onun mübarek başıyla dudaklarıyla oynuyor. Ne de güzel dudakları varmış diye de alay ediyor. Dayanamıyor Ebu Berze el-Eslemi. Ey Yezid diyor, çek o kamçını Hazreti Hüseyin'in başından. Vallahi yarın kıyamet günü senin şefaatçin İbni Ziyad, onun şefaatçisi ise aleyhissalatü vesselam'dır. Tavır budur. Hangimiz kalkıp da bunun aksine bir şey söyleyebiliriz? Ebu Hureyre için ileri geri konuşuluyor. Bir tane onunla bitireyim. Görüyor bir gün Hazreti Hasan'ı Medine'de. Ya Hasan diyor, bir şey desem yapar mısın? Söyle diyor. Şu cübbeni kaldır, göbeğini bir göreyim. Ne yapacaksın diyor. Allah aşkına yap diyor. Kaldırıyor. Kaldırır kaldırmaz Ebu Hureyre yaşça kaç yaş ondan büyüktür. Anında Hazreti Hasan'ın göbeğine öpücük konduruyor. Bir defa, iki defa, üç defa. Hazreti Hasan da anlamıyor ne olduğunu. Kaldırıyor Ebu Hureyre'yi. Vallahi Hasan, defaatle ben dedenin orayı öptüğünü gördüm diyor. Ebu Hureyre'nin tavrı. Kim kalkıp muhabbetin dışında başka bir şey söyleyebilir? Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen her şeye canları pahasına sahip çıktılar. Eğer bu hatıra Ehl-i Beyt'se ona sahip çıkmazlar mı? Ehl-i Beyt'e onlar çok sahip çıktılar. Bu söylediklerim sadece onun küçük bir özeti. Ya biz, bizim dünyamıza gelse onun içinde bir ders yapacağız. İnşallah ilerleyen derslerden bir tanesinin başlığı da ümmet Ehl-i Beyt'i nasıl sevdi? Sevdi mi sevmedi mi orada göreceğiz. Ama bugünkü dersin asıl başlığını ben söyleyeyim size. Ne dedim başlığına? Sahabede Ehl-i Beyt sevgisi dedim değil mi? Asıl başlığını gelin şöyle değiştireyim. Değiştirelim. Nasıl sevmem senin sevdiğini ya Resulallah? Eğer o sevmişse kim sevmeyebilir ki? Allah hepimizi sevenlerden etsin. Onun Ehl-i Beyt'ini kendi ehlimizden aziz

0: bilenlerden eylesin. Onun hanımları bizim analarımız, öz analarımızdan daha öncelikli. Onun kızları bizim analarımız, öz analarımızdan daha öncelikli. Onun ehli beyti, onun evlatları, nesli bizim kendi öz çocuklarımızdan daha öncelikli, daha aziz olmalı. Eğer böyle olursa gerçek manada sevgi hasıl olur. Allah hepimizi böyle sevenlerden etsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
5: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Radyo Hedef.
12: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına samimi bir

0: ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Müminin kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha fenadır.
3: Allah'ım kalp kırmaktan bizleri korusun.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
5: Radyo Tiyatrosu.

0: Fezada iki Türk. Sayın dinleyiciler, Türkiye'de ve dünyada tarihi bir gün yaşıyoruz. Türk ilim adamlarının keşfettiği 10. gezegene ilk yolculuk, 2010 yılının bu ılık 22 Nisan'ında Edirne'deki Ulubey Uzay Üssü'nden yapılacak. Bu uçuşta asrın buluşu olan ışık roketleri ilk defa denenecek. Yolculuk bütün dünyaya Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu tarafından uydudan naklen yayınlanacak. Geriye sayım başladı. Yaklaşık 3 dakika sonra Hava Kuvvetlerimize bağlı Uzay Komutanlığı'nın tecrübeli 2 astronotu Üsteğmen Kaptan Pilot Cüneyt ve yardımcısı Pilot Teğmen Ömer, Preveza adlı çok geliştirilmiş uzay gemisiyle yola çıkacaklar. Şimdi geriye sayımı takip etmek üzere Ulubey Uzay Üssü'ne bağlanıyoruz.
1: Merhaba Dünya. Her şey hazır. Bu muhteşem yolculuğun son saniyeleri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillah.
0: Evet sayın dinleyiciler, ateşleme başarıyla gerçekleşti. Preveze büyük bir hızla atmosferin ilk katlarını tırmanıyor. Bilinmeyen bir gezegene doğru uzun ve tehlikeli yolculuğa gözlerini kırpmadan atıldılar. Dualarınızla onlara yardımcı olacağınıza inanıyorum. Yolculuğun ilk durağı Ay Üssü. Preveze'nin son kontrollerinin yapılması için Uzay Komutanlığı'na ait istasyonda 45 dakika kalması planlandı. Şu anda Preveze gözden kaybolmak üzere. Uzaya çıkana kadar haberleşmemize ara veriyoruz. Bundan sonraki yayınımızı Ay Üssü'nden sürdüreceğiz. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Şu anda uzaya çıkmak üzereyiz. Dünyada bağlantı kurabildin mi onu?
3: Evet. Her şey yolunda komutanım.
2: İyi. Onlara biraz daha uzaklaşacağımız emindir. İkinci ses üstüne çıkacağız.
3: Peki. Ulu Bey. Selamün aleyküm. İkinci hıza geçiyoruz. Mesaj tamam.
4: Aleyküm selam Preveze. İkinci hıza geçebilirsiniz. Haberleşmeyi açık tutun. Tamam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hadi roketler. İkinci kademe tam güç.
3: Anlaşıldı kaptan. Süratimiz artıyor.
2: Güzel. Sistemleri gözden geçir. Ay uzaklığını bildir.
3: Yörüngeyi tamamladık. Yaklaşık 7 dakika sonra ay üstüne varacağız.
2: Yeni motorlar harika doğrusu. Ay üstüne ara, hazırlıklı olsunlar.
3: Baş üstüne komutanım. Ay üstü, Türkiye istasyonu. Burası Preveze. 27.6 vektördeyiz. İniş izni istiyoruz.
5: Mesajınız alındı Preveze. Seni bekliyoruz. Hızınızı minimuma düşürün.
3: Anlaşıldı. Hızı düşürüyoruz.
2: Motorlar ilk hız. D faktörü 570.
3: Tamamlandı efendim.
2: Kontroller yapıldı mı Teğmen'im?
3: Evet efendim.
2: İniyoruz. Preveze'yi limana yanaştır.
3: Tamam komutan. Üst göründü.
2: Güzel. Sağa doğru 12 derece. İnebiliriz.
5: Çabuk. İki nöbetçi gönderin. Preveze'nin yanında kuş uçurmasınlar.
6: Emredersiniz yüzbaşım. Derhal iki nöbetçi gönderiyorum.
7: Bize emretmişsiniz komutanım.
5: Evet. Preveze'nin kapıları açılmak üzere. Gemi buradan kalkana kadar hiç kimse yanına yaklaşmasın. Dikkatli olun.
8: Baş üstüne komutanım.
7: Emredersiniz komutanım.
9: Selamünaleyküm. Hoş geldiniz Üsteğmen Cüneyt. Siz de hoş geldiniz Teğmen Ömer. Bu küçük vatan toprağına şeref verdiniz.
10: Aleykümselam, hoş bulduk efendim. O şeref bize ait. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Şakkul Kamer mucizesinin vuku bulduğu aya vasıl olmak çok heyecanlı.
9: Evet, ben de ayın ikiye bölünme mucizesini sevgili peygamberim kitabından okumuştum. Teknisyenlerimiz hemen kontroller yapacaklar. Buyurun, dairemde daha rahat konuşuruz.
10: Emredersiniz.
9: Buyurun, şöyle geçin Üsteğmen. Siz de Teğmen, şöyle buyurun.
10: Teşekkür ederim efendim. Fakat Preveze'nin yanında kalsaydık...
9: Endişelenmeye mahal yok. 45 dakika buradasınız. Dinlenin, uzun bir yolculuk var önünüzde.
10: Yorgun değiliz efendim.
9: Ne içersiniz?
10: Çay lütfen. Ayrıca 10. gezegen hakkında bilgisayarlarınızdaki en son kayıtlara bir göz atmak için müsaade istiyoruz.
9: Elbette. Yardımcımı çağırayım. Sizi kütüphaneye götürür.
6: Beni emretmişsiniz efendim.
9: Gel oğlum. Kaptana kütüphaneyi gösterin. Çay servisi yapılacak.
6: Başüstüne efendim.
9: 10. gezegen hakkında son kayıtlara bakacaklar. Az sonra ben de geleceğim.
6: Emredersiniz. Buyurun kaptan, şuradan lütfen.
10: Müsaadenizle. Hadi Ömer.
6: Geldik efendim. Burada henüz yeryüzünde bulunmayan bir teknolojiyle çalışan yüksek kapasiteli bilgisayarları bulunduruyoruz. Sadece özel çalışmalar için açılmaktadır. Buyurun. Şu masayı kullanacaksınız.
10: Vay vay vay vay. Çok güzel. Nasıl çalıştırılıyor?
6: Sadece sesle efendim. Siz istediğinizi sorun, değerlendirmesini bekleyin. Bu arada ben de çaylarınızı getireyim.

0: Çalışmalarınız bitti mi İsteyim Hanım?
1: Az önce tamamladık efendim.
0: Ne buldunuz?
1: Bildiğimiz şeyler yalnız... Yalnız 10. gezegene ait elementler cetvelinde garip değerler vardı.
0: Sonra?
1: Bu değerler az bulunur, madenlerin sınırında gösteriliyordu.
0: Doğru. Ancak bunu gidince öğrenebilirsiniz. Ben asıl burada olup biten bazı şeylerden rahatsız oluyorum.
1: Ne gibi efendim?
0: Geçen gün iki sınavı bilgisayarlarımıza sızmak isterken suçüstü yakaladık.
1: Bu konuda daha önce de hareket edenler olmuştu.
0: Bu sefer iş ciddi. Hareket saatini geciktirsek diyorum. Casuslar neredeyse konuşmak üzereler.
1: İmkansız komutanım. Milletim şu anda bu yolculuğun bütün heyecanını yaşarken biz burada 1,5 şüpheli için programı aksatamayız.
0: Biliyordum böyle diyeceğinizi. Ama gene de söylemeliydim.
2: Endişelenmeyin komutanım. Diğer milletlerin uzay yarışında yaya kalmaları bazı saçmalıklar yapmalarına sebep olmaz zannederim.
1: Artık yapacak bir şeyleri kalmadı. Kontroller bittiyse gemiye dönelim artık. Kalkış hazırlıkları yapmalıyız.
0: Her şey tamamlandı. Sizinle gelmek isterdim. Casuslar konuşurken yanlarında olmalıyım. Böylece size daha faydalı olurum.
1: Anlıyorum efendim. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Dönüşte görüşürüz. Allah'a ısmarladık komutanım.
0: Haberleşmeyi devamlı açık tutacağız. Hadi güle güle. Allah hayırlı yolculuklar versin.
1: Sağ olun. Hadi Ömer gidelim. Komutanım üzgün.

0: Gördüm. Sanki gitmemizi istemiyordu.
1: Haklısınız efendim. Burada ağır bir yükün altında. Komşu Hüser hakkında endişeleri var. Trebez'e göründü.
0: Şaha kalkmaya hazır. Güneyden vuran ışıkların altında pırıl pırıl göz kamaştırıyor.
1: İşte nöbetçiler de şurada. Nasıl da pür dikkat ortalığı kolluyorlar.
0: Aslanlar. Veda edelim. Gemiye çıkalım.
1: Hadi arkadaşlar. Alas bağladık.
0: Sağ olun. Görevinizi eksiksiz yaptınız. Şimdi sıra bizde.
2: Sağ ol komutanım. Güle güle komutanım.
0: Hadi bismillah.
1: İşte nihayet.
0: Evet, koltuğa yerleşelim. Şöyle idare panelini çıkartalım.
1: Hava ayarı. Tamam. Kontroller. Tamam. Bilgisayar tamam. Yakıt tamam. Komutanım kalkışa hazırız.
0: Pekala. Sen de hazır mısın Preveze?
3: Hazırım.
1: Sabırsızlanıyor galiba.
0: Güzel. Giriş faktörleri. Motorlar.
1: Peki komutanım. Çıkış açısı hesaplandı. Motorlar ateşlendi.
0: Kalkıyoruz. Hedef 10. gezegen. Preveze ışık hızına geçmeye hazırlan.
3: Fizik değişim başladı. Boyut değiştirme hazırlandı.
1: Hüviyeti meçhul bir gemi. 5.7 vektöre hızla yaklaşıyor.
0: Preveze, değişmeyi durdur.
3: Değişim operasyonu durduruldu.
0: Tarama sinyali, çabuk.
1: Cevap vermiyor efendim. Gemi tam üstümüze geliyor.
0: Savunma kalkanları kapatılsın. Taramada kal.
1: Savunma kalkanları kapatıldı. Haberleşme kanalları açık.
0: Çarpışacağız. Lazerleri aç. Hedefe kilitlen.
1: Yaklaşıyoruz.
0: Ateş! Durum raporu ver.
1: Meçhul gemi parçalandı komutanım.
0: Hasar raporu ver.
1: Hasar yok komutanım. Sadece bilgisayarlar kilitlendi.
0: İşte bu iyi değil.
1: Preveze'nin bilgisayarı cevap vermiyor.
0: Endişelenme. Otomatik pilotu çalıştır.
4: Nasıl buldunuz sürprizimizi?
0: Bütün bunlar senin marifetine.
4: Ne sandınız? Slav dostlarınız olarak bir güle güle diyelim dedik.
0: Ülken bunu bir savaş sebebi sayacaktır.
4: Yolladığımız robot gemi sizi parçalayamadı ama biz hakkınızdan geleceğiz. O zaman savaş sebebi kalmayacak. Uzayın karanlıklarına gömeceğiz sizi. Yol yakınken teslim olun.
0: O kadar emin olma. Haberleşmeyi kes Ömer. Büyük bir tuzağa düştük.
1: Savunma kalkanları kapalı. Fakat bilgisayarlar hala cevap vermiyor.
0: Bu kalleşler bizi değil gemiyi istiyorlar. Ve ben asla Preveze'yi Slavlara teslim etmek niyetinde değilim.
1: Ne yapabiliriz?
0: Ölümden başka her derdin çaresi var. Sakın ümidini kesme. Bakalım neler yapabiliriz. Düşmanın uzaklığı ne kadar?
1: Aşağı yukarı 3 dakikalık mesafede görülüyorlar.
0: Güzel. Preveze'nin kumanda sistemini doğrudan yönetime al. Otomatik pilottan çıkar.
1: Peki efendim.
0: Tamam. Preveze'nin ışık motorlarını çalıştıracağız.
1: Ama kaptan anında parçalanır.
0: Sen dediğimi yap. Tecrübe etmek zorundayız. İkinci bir çarpışma Preveze için tehlikeli olabilir.
1: Haklısınız kaptan. Teslim olmaktansa...
0: Vakit geçiyor. Hadi Teğmen. Direkt kumanda sistemine geç.
1: Allah'ım. Sana sığınıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şimdi...
1: Sıçrama değerine yaklaştık.
0: Değişme seviyesi?
1: Artıyor. Fakat zorlanıyoruz.
0: Devam et. Tam güç ver.
1: Sıçrama değerini kaybediyoruz.
0: Bırakma.
1: Olmuyor. Bilgisayar desteği lazım.
0: Ne oldu? Neden durdun?
1: Ben durmadım efendim. Preveze güç akışını kesti.
0: Hesaba katmadığımız bir sen vardın.
1: Ne oldu?
0: Preveze kendi koruma sistemini çalıştırdı. Kilitlendik burada.
1: Bilgisayarları çalışmadığındandır.
0: Acil durumlar için Preveze'yi idare eden otomatik sistem çalıştı. Sıçrama katsayısını yakalayamadığımızdan tehlike artınca bütün sistemlere müdahale etti.
1: Slav gemisinin sinyallerini almaya başladık.
0: Başka çare yok. Savaşacağız. Kırmızı alarm. Savaş durumu.
1: Lazerler açık. Savunma kalkanları kapalı.
0: Durum raporu ver.
1: Yeni bir Slav gemisi hızla yaklaşıyor.
0: Ekranda görünene bakılırsa oldukça hantal bir şey.
1: Haberleşmek istiyorlar. Cevap verelim mi?
0: Hayır, son sözümüzü söyledik.

0: bölümünden vurduk. Parçalanmak üzereler.
1: Bizi mecbur ettiler. Prevezenin karşısında zaten şansları yoktu.
0: Çatışma çıkmaması için elinizden geleni yaptınız. Üzülmeyin efendim.
1: Epey zaman kaybettik. Prevezenin bilgisayarlarına bakalım. Vazifemiz her şeyden önce gelir.
0: Haklısınız.
1: Önce en büyük vazifenizi yerine getirelim. Hadi mescide geçiyoruz. Vakit tamam. Namazımızı kılalım.
0: Geliyorum.
1: Geldik işte. Mescitler dünyada da fezada da mis gibi. İnsan huzur duyuyor.

0: Gizli haberleşme kanalı istiyorum. Ulu Bey üstüne.
1: Haberleşme kanalı açıldı.
0: Selamünaleyküm Ulu Bey. Komutanımla görüşmek istiyorum.
2: Aleykümselam Praveze. Mesaj alındı.
0: Komutanım, düşman saldırısına uğradık. İor tipi savaş gemisinin yeni bir modeli. İmha ettik. Bilgisayarlarımız kilitlendi. Talimatlarınızı bekliyoruz.
3: Cüneyt oğlum, iyi misiniz?
0: Yarbayım, ben ve Ömer gayet iyiyiz. Fakat Preveze yorgun bir at gibi. Işık hızına geçmek istemiyor.
3: Ay üstünden suikast hazırlandığı haberini almıştık. Şükür tehlike atlatıldı.
0: Çok şükür.
3: Preveze'nin ışık hızı kontrol mekanizmasının otomatik olduğunu biliyorsun.
0: Evet yarbayım. Fakat yapacak bir şeyler olmalı.
3: Evet var. Fakat çok tehlikeli.
0: Nedir komutanım?
3: Işık roketlerini Preveze'nin bilgisayarından ayırmalısın.
0: Nasıl?
3: İticilerin kumanda merkezini çıkartıp ışık roketlerine bağlamalısın. Herhangi bir sabotaja mani olması için Preveze'yi ikinci programla kodlamıştık. Çok dikkatli olmalısın. En küçük bir hatada gemi infilak eder.
0: Sağ olun komutanım. Milletimin şerefi için başarmalıyız. Dua ediniz.
3: Allah yardımcınız olsun. Tamam.
1: Gizli haberleşme kanalı kapatıldı. Yarbayımın söylediklerini duydum. Ben makine dairesine iniyorum.
0: Dur bakalım, acele etme.
1: Ama demin söylenenleri duydum.
0: Yok, sana izin veremem. Burada emniyettesin. Makine dairesinde bir şey olursa kurtarma botuyla ayağa kadar rahatça gidebilirsin.
1: Siz Preveze'nin komutanısınız. Size bir şey olursa kendimi affedemem.
0: O nasıl söz öyle? Burada madem komutan benim, o halde dediğimi yapacaksın. Emir edepten üstündür.
1: Ama...
0: Tamam, tartışma kapanmıştır. Ben iniyorum. Komuta sende. Şayet bir şey olursa ay üstünden geminin parçalarını toplamalarını istersin. Hepsi bu kadar.
1: Peki. Allah'ım, komutanıma işini başarmasını nasip eyle.
4: Makine dairesindeyim. Her şey yerli yerinde, ışıl ışıl. İticilerin kumandasını... buldum. Önce devreleri kontrol edeyim. Sağa doğru bir tut. Tamam, seviye düştü. Işık söndü. Şimdi ışık roketinin kumanda merkezine bakayım.
2: Lütfen yaklaşmayın. Şu anda ışık roketlerinin kumanda tablosunun yanındasınız. Lütfen yaklaşmayın.
0: Eyvah, Preveze yanına yaklaştırmıyor.
2: Lütfen yaklaşmayın. Yoksa zarar vereceğim.
0: Beni duyuyor musun?
2: Sizi duyuyorum. Lütfen yaklaşmayın.
0: Ben senin kaptan pilotunum. Kontrole geldim.
2: Lütfen şifre anahtarlarını çalıştırın.
0: Saldırı anında düşmüş olmalı. Yanımda yok. Sesimi deşifre et.
2: Tamam. Sen Cüneyt komutansın.
0: Senden kontrol tablosunun çevresindeki manyetik alanı kaldırmanı istiyorum.
2: Bu talimat sebepsiz. Komutan, lütfen yaklaşmayın.
0: Bak, seninle uğraşmayayım bir de.
2: Geçersiz. Lütfen yaklaşmayın.
0: Aptal makine. Bak, bilgisayarlarımız kilitlendi. Işık roketlerini çalıştırmak için iticilere bağlamak zorundayım.
2: Durum ışık hızına uygun değil. Bu yüzden talimatınız geçersiz.
0: Sen aklını muhafaza et Allah'ım. Oturmuş bir makineyle çene çalıyorum.
2: Lütfen yaklaşmayın.
4: Ömer, beni duyuyor musun?
1: İyi misiniz komutanım?
4: Ben iyiyim ama Preveze iyi değil.
1: Sistemi besleyen enerjiyi keseyim mi?
4: İşe yaramaz. Kendi bataryaları var.
1: Peki ne yapacağız?
4: Düşünüyorum da tek çıkar yolu var.
1: Buyurun efendim.
4: Önündeki kumanda tablosunun yanında küçük bir bilgi bankası var. Preveze'nin beyni. Onu imha et.
1: Komutanım, ne diyorsunuz?
4: Ne diyorsam onu yap. Preveze'yi başka türlü kandıramayız.
1: Ama o zaman geminin bütün bilgi kaydını, otomatik devrelerini yok etmiş olacağız.
4: İyi ya, ben de bunu istiyorum. Preveze böylece yok edildiğini zannedip kontrol merkezini korumaktan vazgeçecektir.
1: O zaman koca gemiyi sadece mekanik kumandayla yönetebilir miyiz?
4: Şimdi fikir yürütmenin sırası değil. Yok et onu.
1: Peki. Silahımı çıkardım. Şimdi ateş ediyorum.

0: Tamam. Geminin kumanda merkezi yok oldu. Fakat enerji sistemleri hala çalışıyor. Çok dikkatli olmalısınız.
1: Endişelenme, başka çaremiz yok.
2: Bakalım Preves'e bu sefer de çok bilmişlik taslayacak mı? Hayır. Her şey gayet sessiz. Önce muhafazayı kaldırmalı. Şu kapağı yerinden bir oynatabilirsem. Çok ağırmış. Şimdi dikkatli olmalı. En küçük bir hatada havaya uçarız. Şu küçük bobini yerinden çıkartmalı. Güç aktarıcısını bulmalı. Tamam şimdi. Yavaşça bobini çevirmeli. Oldu. Şu mavi ışık saçan kablo negatif uç olacak. Yerinden oynatmalı. Evet.
0: Makine dairesinde ısı göstergeleri yükselmeye başladı.
2: Pozitif ucu bulmalı. Şurada kırmızı ışık saçan kablo olacaktı. Tamam buldum. Şimdi onu da yerinden sökelim. Oldu. Şimdi de iticilerin kumandasıyla bütünleştirmeliyim.
0: Eyvah. Kritik reaksiyon başladı. Haber vermeliyim. Ama ya dikkati dağılırsa? Bir iki saniye daha bekleyebilirim.
2: Fazla oyalandık. Reaktörler ışıldamaya başladı. Ama başarmalıyım. Reaksiyon çoktan başlamış olmalı. Nerede şu bobin? İşte. Muhafazayı kapatalım, uçları yerine takmalı. Şimdi. Oldu. Bu defa oldu. Diğer uç iticiye bağlanmalı.
0: Patlamak üzere. Komutanım. Komutanım, çabuk çıkıp patlayacak. Bütün roketler harekete geçti.
2: Şunu da takabilirsem soğuma başlayacak. Nerede şu soğutma, şu kapatma kolu? Kabloyu bobine bağladım. Tamam. Devreyi tamamladı. Oldu galiba.
3: Tamam sayılır. İticileri çalıştırır mısın?
0: Acele edin, sıcaklık çok yükseldi. İticileri çalıştırıyorum.
1: Soğutucuyu çalıştır şimdi.
0: Aman Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun.
1: Elhamdülillah. Milletimin dualarına sayesinde tehlikeyi atlattık.
0: Başardınız efendim.
1: Yolculuğu tamamlayabileceğiz. Yukarıya geliyorum. Vaziyeti dünyaya bildir. Gidiyoruz.
0: Hazırız artık. 10. gezegene gidebiliriz.
2: Işık roketleri, fizik değişme, sıçrama katsayısı.
0: Fizik değişme başladı. Sıçrama katsayısı 236.987.
2: Reaktörleri çalıştır.
0: Reaktörler tamam. 10. gezegenin yaklaşık 34.000 ZRA uzağına sıçrayabileceğiz.
2: Güzel. Bu aralık yeter. Daha sonra gezegenin çekim dengesini kullanırız.
0: Preveze hazır komutanım.
2: Şimdi.
0: Sıçrama gerçekleşti. Uzayda ilk zaman sıçramasını biz gerçekleştirdik.
2: Biz değil Ömer. Gecesini gündüzüne katarak çalışan ilim adamlarımız gerçekleştirdi. Biz sadece vasıta olduk, hepsi bu.
0: Kaç kişi bu güzelliği yaşayabilir? Manzaraya bakın efendim.
2: Manzarayla oyalanma. Unutma ki hayat eşittir, hayaldir.
0: Haklısınız efendim. Bir an kendimi kaptırdım.
2: Ekrana baktığımda gezegeni rahatça görebilmeliydim.
0: Hesaplar tamamdı efendim. Eksik sıçrama yapmış olamayız.
2: Evet ama tarama kanallarını açacağım.
0: Tarama kanalları açıldı. Sancak tarafında 10. gezegen efendim. Manyetik fırtınalarla görünmez halde.
2: Demek bu yüzden ekranda görünmüyor.
0: Prevezenin çok hassas tarama alanlarından kaçması imkansız.
2: Netleştir şu görüntüyü, bakalım neye benziyor.
0: Peki efendim.
2: Bizim mahcup gezegenimize bak.
0: Gri bir yumak gibi duruyor.
2: Şu hareketli bölgeye bakarsanız ne olduğunu göreceksiniz.
0: Ama bunlar...
2: Evet, nükleer patlamalar. Gezegene iyice yaklaş. İnecek bir yer bulalım. Bu patlamaların arasında Preves'in eriyi vermesini hiç istemem doğrusu.
0: 17 derece kuzeyde hareketsiz bölgeler göze çarpıyor. Taramada kumluk bölgeler olduğu belirtiliyor.
2: Güzel, oraya inelim. Ama önce ay üstüne haberleşme kanalını aç. TGRT'nin naklen yayını için Preveze'nin kameralarını çalıştır.
0: Haberleşme kanalı açıldı. Parazitleri yok.

0: edici kamera alanları tespit edildi.
1: Güzel, inebiliriz.
0: Yavaşlıyoruz.
1: Atmosfer kontrolü istiyorum. Yüzey araştırması.
0: Alınan bilgilere göre atmosfer solumaya elverişsiz. Yüzey son derece sert elementlerden müteşekkil. Yüzey ısısı negatif.
1: Reaktörleri kapat. İniş takımları.
0: Reaktörler kapandı. İniş takımları hazır.
1: Araştırma botunu hazırla.
0: Yüzey açısı sıfır. Gezegene indik komutanım.
1: Ben bayrağımızı alayım. Özel kıyafetlerimizi al. Çıkış kapısında buluşalım. Geldin mi? Şunları giyelim, yoksa bir dakika yaşayamayız dışarıda.
0: Botu hazırladım. Binebiliriz.
1: Şunu da kapatalım, tamam. Botun kameraları çalışıyor mu?
0: Çalışıyor efendim. Dünya ile bağlantı kurulmuş. Naklen yayın başlamak üzere.
1: Hadi gidiyoruz. Şuradaki tepelik güzel, oraya çıkalım.
0: Taramalar çevrede canlı olmadığını gösteriyor. Tepeye geldik.
1: Oldukça fırtınalı bir yer. Kapkara kayalıklar yırtıcı pencereleriyle botumuza saplanıyorlar. Burada duralım Teğmen.
0: Peki komutanım.
1: Dışarı çıkalım, kapıları aç. Çok sert rüzgar var. Bayrağımızı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bayrağı milletimin yeniden büyümesinin büyük bir sembolü olarak 10. gezegene dikiyorum. Aziz milletim, bu şerefi nasip ettiği için yüce Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bayrağımız kıyamete kadar bu sessiz diyarlarda dalgalansın. 10. gezegenin varlığı dahi tartışılırken alimlerimiz ona yolculuk yapmayı sağlayacak yepyeni usuller buldular. Sizler bu araştırmaları büyük fedakarlıklarla desteklediniz. Şimdi gezegene Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hazırlanan altın harflerle yazılı Piri Reis plaketini çakıyorum. Büyük amiralin ruhu şad olsun. Atmosfer tabii faaliyetlere elverişli değil. Yaklaşık 1,5 saat sonra gezegeni terk etmek mecburiyetindeyiz. Aksi halde Prevezia'nın reaktörleri işlemez duruma gelecek. Şimdilik hoşça kalın. Hadi gidelim.
0: Nereye?
1: Önce gemiye. Şükür namazı kılmak istiyorum.
0: Peki efendim.
2: Sayın dinleyiciler, tarihi anı hep beraber yaşadık. 10. gezegen Türk fatihlerini yüz binlerce yılın sessiz ihtişamıyla kabul etti. İşte kahraman pilotlarımız şanlı bayrağımızı Piri Reis gezegenine diktiler. Allah bu iki genç kahramandan razı olsun. Yeryüzündeki bütün din ve kan kardeşlerimiz sevinç gözyaşları döküyorlar. Asla unutulmayacak bir an sayın dinleyiciler. İnsanlığın ilimde ulaştığı son merhale. Bütün dünya şu anda radyo ve televizyonlarının başında buna şahit oldu. Mübarek olsun. Şimdi değişik ülkelerin intibalarını almak için naklen yayına kısa bir süre ara veriyoruz. Önce İngiltere'ye mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Merhaba İngiltere.
3: Hello Turkey. Merhaba Türkiye. Burası Kraliyet Yüksek İlimler Akademisi. Yanımızda ülkemizin önde gelen ilim adamlarından ünlü atom alimi Dr. Henry Morgan. Sağımda. Geçen yılın Kraliyet Akademisi ödülüne sahip fizikçi John Lewis solumda bulunmaktadır. Mr. Henry Morgan'a ilk sorum şu. Türklerin fezadaki fevkalade başarısını az önce hep beraber gördük. Hasta adamlıktan dünya liderliğine giden bu yolu nasıl açıklarsınız?
4: Hello everybody, good morning. Sir, önce şunun bilinmesini istiyorum. Türklerin bu başarısı fevkalade değildir. Onlar 1950'lerden beri bizim planladığımız gelişmelerin aksine büyük gayret ve liderlerine tam bir bağlılıkla bu başarıyı elde ettiler.
5: Türkler 21. asrın başında geri kalmışlık zincirini kırmalarıyla birlikte dünyanın 3 büyük devletinden biri oldular. Bu durum milletler arası siyasette nasıl tesir edecektir Sayın Mr. Lewis?
6: Bizim için ibret alınması gereken birçok başarı gösterdi Türkler. İlim alanında kalmayıp dünya politikasına uzandılar. Elbette Müslüman ülkelerin bu yükselişten faydalanmamaları imkansız. Dürüst olmak gerekirse, aralarındaki iktisadi ve siyasi bir birlik birçok memleket için her şeyin sonu olacaktır.
5: Teşekkürler Sayın Morgan ve Sayın Lewis. Sayın dinleyiciler, tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi mikrofonlarımız Türkiye'de.
1: İngiliz Kraliyet Akademisi üyelerine ve İngiliz yayın kuruluşuna teşekkür ediyoruz. Bu tarihi günde verdikleri bilgilerin değerlendirileceğini temenni ediyor ve şimdi mikrofonlarımızı aziz kasabamız Söğüt'e çeviriyoruz. Muhabirimiz Arif Hak verdi. Temiz Osmanlı soyunun aziz torunlarından Osman Bey'in evinden bildiriyor.
2: Sayın dinleyiciler, Söğüt'ün en güzel ahşap evinden hepinize merhabalar. Osman Bey'in fikirlerini almak üzere burada bulunuyoruz. Kendisi ve iki oğlu naklen yayını saniyesi saniyesine izlediler. Buyurun Osman Bey, bize neler söyleyeceksiniz?
3: Ne diyeyim oğlum? Ceddimiz Orhan Gazi'nin Bursa'ya gelişi neyse, 10. gezegene, biri reise milletimizden iki yiğidin gidişi de odur derim. Allah devlete millete zeval vermesin. Bugünleri de gördük. Gözüm arkada gitmez artık.
2: Sayın dinleyiciler, sadece bu ev değil, Söğüt'te her evde bayram havası esiyor. Bayraklar asılmış. Gözleri yaşlı anneler çok uzaklarda bu iki evlatları için hayır duaları ediyorlar. Bu sevinci kelimelere dökmek imkansız. Ayrı bir gün yaşıyoruz.
1: Teşekkürler Arif. Sayın seyirciler, naklen yayının devamı müddetince zaman zaman evlere misafir olarak gidecek ve TGRT muhabirlerinin mülakatlarını vermeye devam edeceğiz. Şimdi tekrar 10. gezegene dönüyoruz.
4: Şükür namazını kıldık. Vazifemize devam ediyoruz. Önce yüzeye çıkıp şu çöldeki parıltıların ne olduğunu araştırmak istiyorum. Botu hazırla Ömer. Sen gemide kalacak ve topladığımız bilgileri Preveze'nin yedek bilgisayarında değerlendireceksin.
5: Peki efendim.
4: Haberleşme kanalını devamlı açık tut. Ben gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Botu çalıştıralım bakalım. Telsiz de açayım.
3: Ömer, duyuyor musun beni?
5: Evet komutanım, sesiniz çok net geliyor.
3: Şu anda çöller bölgesindeyim. Ortalıkta tek hareket yok. Sayaçlarım son derece yoğun nükleer hareketlerin olduğunu işaret ediyor.
5: Bu daha önce gördüğümüz patlamalarla bir ilişkisi olduğunu gösteriyor.
3: Biraz daha ilerlere gidiyorum. Arazi kayalıklara doğru dikleşiyor. Bot yavaşladı. Bu bölgede çekim farklılığı tespit ediyorum.
5: Değerlendirmelerime göre şu anda bulunduğumuz yerde çok yüksek miktarda plütonyum yatakları var efendim.
3: Demek sayaçları uyaran buydu.
5: Dikkatli olun efendim. Kritik bölgeye yaklaşıyorsunuz.
3: Slavları şimdi daha iyi anlıyorum. Onlar buraya kedileri için el koymak istiyorlardı.
5: En kısa zamanda buraya bir araştırma üssü açmalıyız komutanım.
3: Haklısın. Ama önce geri dönmeliyiz. İlmi değerlendirme kayıtlarını dünyada daha iyi inceleyeceklerdir.
5: Bu zenginlik kaynağı devletimize yeni maddi imkanlar kazandıracak.
3: Allah-u Teala çalışana başarı vaat ediyor. Elbette çalışan milletler başka milletlerden kat kat üstün olur. Dünya tarihi böyle söylüyor.
5: Türk milletinin bu şahlanışına kimse mani olamaz artık. Güneş sisteminin en büyük maden ocakları bizim.
3: Daha fazla ileriye gitmenin manası yok. Örnekleri topladım, geriye dönüyorum. Preveze'yi kalkışa hazırla.
5: Peki efendim.
4: Tamam, botu yerleştirdim. Kalkışa hazır mıyız?
5: Evet komutanım. Yakıt tamam. Kontroller yapıldı, kalkışa hazırız.
4: Hedef ay üssü. Roketleri çalıştır.
5: Anlaşıldı.
4: Sıçrama kat sayısı?
5: 3.7 maksimum hızdayız.
4: Fizik değişme başlasın.
5: Başlatıldı. Işık hızını geçiyoruz.
4: Başardık. Ay üssüne haberleşme kanalı istiyorum.
5: Derhal efendim. Ay üssü. Burası Preveze. Cevap ver.
6: Burası ay üssü. Hoş geldiniz fezanın fatihleri. Tebrik ederiz. Allah-u Teala daha nice başarılı fetihler nasip etsin.
4: Preveze'nin kontrollerinin yapılması için iniş izni istiyorum.
6: Preveze yörüngede kalın. Şu anda Venüs'e giden yük gemimiz kalkış yapmak üzere. Haber verdiğimiz zaman üste iniş yapabilirsiniz. Tamam.
7: Limanı açık tutun. Biraz sonra buraya fezanın en gelişmiş gemisi inecek. Misafirlerimizi ona göre ağırlamalıyız.
8: İniş için hazırlıklar tamamlanmak üzere efendim. Venüs'e gidecek gemi şu anda yörüngeden çıkıyor.
7: Haber verin. Preveze inebilir. Ben Preveze'yi karşılamaya giderken sen de diğer üsleri gizlice kontrol et. Tatsız bir şey olsun istemiyorum.
8: Haklısınız. Hemen gidiyorum.
7: İşte geldiler.
4: Ne kadar tenha.
5: Bu işte bir gariplik var efendim.
7: Selamün aleyküm. Hoş geldiniz kahramanlar.
4: Aleyküm selam. Estağfurullah. Sadece vazife...

0: Bizi yapmaya çalıştık efendim.
1: Liman bugün biraz tenha galiba.
2: Basit bir tedbir Teğmen. Bu sıralarda ilginç dedikodular kulağıma çalındı da.
0: Komutanım, bu dedikodular yola çıkmadan önce vurduğumuz gemilere ait olmasın.
2: Haklısınız Teğmen. Şüpheler bizim istemediğimiz noktalarda toplanmakta. Neyse, siz bunları düşünmeyin. Gelin içeri geçelim. Sıcak bir kahve hepimize iyi gelir. Bu arada kontroller yapılıp Prevezen'in bilgisayarı tamir edilir. Oğlum, yanına bir kişi al. Geminin çevresinde kuş uçurtmayın.
3: Emredersiniz komutanım.
2: Tedbiri elden bırakmamalı. Ay üstünde 10. gezegenin varlığını daha kabul etmeyenler var. Sevmeyenler ise çoğunlukta.
0: Milletimin sabırlı ve çalışkan alimleri üstün bir teknolojiyi insanlığın hizmetinde kullanmak isterken böyle düşünülmesi çok küçültücü komutanım.
2: Ne yaparsın, eski alışkanlık.
4: Türkleri giderken durduramadık ama şimdi elimize düştüler.
5: Yoldaş Çugaşev, bu fırsatı değerlendiremezsek bizi asarlar.
1: Türklerin ne kadar cesur olduklarını gördünüz. Gönderdiğimiz iki gemiyi de gözünün yaşına bakmadan vurdular.
4: Telsiz konuşmalarından anladığım kadarıyla kimliğimizi tespit ettiler. Acele davranmazsak kuş gibi avlanacağız.
5: Çok endişelisin yoldaş. Senin için çocuk oyuncağı bu suikast.
1: Öyle konuşma yoldaş. Karşımızda Türkler var.
4: Korkuyor musun?
1: Benim yerimde olsaydın bu kadar yukarıdan atmazdın.
5: Batı'nın yardımını unutma. Patlayıcıları onların sayesinde Türk üstüne sokacağız.
4: Geminin çevresinde iki nöbetçi varmış. İlk elde onları saf dışı bırakacağız.
1: Gemi 10. gezegenden neler getirdiyse yarısını batılı dostlarımızla paylaşmak için söz verdik.
4: Sinyal sesleri. Tamam, harekete geçebiliriz. Patlayıcılar hazırlanmış.
6: Sessiz olun, yavaşça süzüleceğiz. Bu kılıkta Türkler bizi asla tanıyamazlar.
0: Komutanım, Prevezen'in son kontrolleri yapılırken ben de bulunayım.
2: Git üste hemen. Biz burada Ömer Teğmen'le sohbete devam ederiz.
0: Zaman geçmeden dünyaya dönmeliyiz. Plütonyum haberinin duyulması ortalığı alt üst edecek. Bu gölgeler de neyin nesi? Ne oluyor orada? Ah! Kolum! Kaçmayın! Alın bakalım. Üzerime geliyorlar. Çiğnemeyi düşünüyorlar anlaşılan. Eğer yakıt deposundan vurabilirsem... Vurdum! Vurdum. Oh, çok kan kaybediyorum. Bayılacağım galiba.
7: Lütfen kımıldamayın.
0: Neredeyim?
7: Sakin olun. Uzay hastanesindesiniz.
2: Konuşabilir miyiz doktor?
7: Lütfen kısa olsun. Hasta yoğun bakımdan henüz çıktı.
1: Komutanım.
0: Üzülme. Küçük bir sıyrık sadece.
1: Sana şükürler olsun Rabbim.
2: Bizi çok korkuttun oğlum. Saatlerce burada bekledik.
0: Ne? Saatlerce mi? Geç kaldık. Kalkmalıyım.
7: Lütfen. Yataktan çıkamazsınız.
0: Ne oldu?
2: Yanımızdan ayrılmadan kısa bir süre sonra bir patlama işittik. Gittiğimizde paramparça olmuş bir hava taşıtı bulduk. Yanında sen kanlar içinde yatıyordun.
1: Preveze'ye çok kuvvetli patlayıcılar yerleştirilmiş. Kalkacağımız zaman patlayacak şekilde ayarlanmış.
0: Plütonyum.
1: Onu bulamamışlar.
0: Peki Preveze'ye nasıl yaklaşabilmişler?
2: Nöbetçileri öldürmüşler. O hengamede üniforma parçaları bulduk. Laboratuvarlarımız patlayıcılar için de aynı şeyi söylüyor.
0: Ne düşünüyorsunuz komutanım?
2: Konuşmak için henüz erken. Seni Preveze'ye taşımaları için emir verdim.
7: Buna izin veremem.
2: Doktor, şu anda elimizdeki hasta yabancı servisler tarafından köşe bucak aranan bir insan. Hastanede onu koruyamazsınız.
7: Öyle olsa bile hasta hareket edecek durumda değil.
2: Bir kahraman için er meydanı rahat bir döşekten daha sağlamdır.
1: Preveze'nin özel revir var. Orada bakabiliriz.
7: İtirazınızı anlayamıyorum. Mümkün değil dedim.
0: Lütfen doktor. Lütfen gitmeme izin verin. Burada kalamam.
7: Gidin. Ama sorumluluk tamamen size ait.
1: Komutanım. Komutanım.
0: Efendim Ömer. Beni mi çağırdın? Dalmışım galiba.
1: İyi misiniz? Lütfen doktor çağırın.
0: Bırak şimdi doktoru da dua et.
1: Allah'ım.

0: Hepimizin hürmetine sıhhat ve afiyet ver.
1: Amin. Amin kardeşim. Ne oldu?
0: Ay üstü araştırmaları bir netice vermedi. Katilleri yakalamaya az kaldı. Fakat sonu gelmiyor.
1: Bırak araştırmayı.
0: Ama...
1: Bırak dedim. Hiçbir faydası yok, dünyaya gitmek istiyorum.
0: Müsaadenizle ben kaptan köşküne çıkıyorum.
1: Gidelim artık.
0: Ay üstü. Kalkış izni istiyorum.
2: Kalkış izni verildi Preveze. Rotan 235 derece. 4.3. Kalkabilirsiniz.
0: Oh, sağ olun komutanım. Tamam. Hedef dünya.
1: Ulu Bey üssünü, vatanımın toprağını özledim.
0: Sabredin komutanım. Yolumuz az kaldı.
1: Dünyaya gelişimizi bildir.
0: Peki efendim. Ulu Bey uzay üssünden ayrıldığımızda eve götürürüm seni. Annemin tarhana çorbasını çok özledim.
1: Sadece o kadar mı? Vatanın uçsuz bucaksız bozkırları, yemyeşil ovaları burnumda tütüyor.
3: Cüneyt ve Ömer dünyaya döndüklerinde insanlar fezanın genç fatihlerini selamlıyordu. Alimlerimiz 10. gezegenin sırlarını çözmek için hummalı faaliyetlerine devam ederken plütonyumun bulunduğunu hiçbir ülke öğrenemedi. Cüneyt iyi bir bakımla kısa zamanda ayağa kalkacak hale geldi. Preveze feza gemisi ve pilotları yeni bir uçuşa çıkacak duruma geldiler. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.
4: Radyo tiyatrosu.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Milli

0: Et Bahçesi Fuar Alanı'nda suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 840

0: ölecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com

0: Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Hafizsin sen. Hafiz.
6: Ya Hafiz.
5: Hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz Asay-ı Musa mecmuasını takip ediyoruz. Risale-i Nur'dan 10. meseleyi işliyorduk. Geçen hafta 10. meselenin hatimesi olan iki haşiyeye kadar geldik. En son Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin tekrarı, o tekrardaki hikmetler sadedinde La ilahe illallah kelimesi ve onu tekrar etmenin hikmetleri, onunla birlikte Muhammedur Resulullah kelimesinin tekrarının hikmetleri ve Allahu Teala'nın kendi isminin zikredildiği yerde, onun varlığının ve birliğinin ilan edildiği noktada, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da onun elçisi olduğunu ilan etmenin gerekliliğini gerekçeleriyle, lazımeleriyle birlikte izah ve ispat etmiştik. Bütün bu Kur'an'daki tekrarların, orada gösterilen hakikatlerin, tekrardaki hakikatlerin böyle kuvvetli bir kıymette olduğunu, tekrarında kuvvetli bir manevi mucize olduğunu, selim fıtrat sahibi, bozulmamış fıtrat sahibi herkesin tasdik edeceğini izah etmiştik. Sadece maddecilik damarıyla, maddecilik hastalığıyla, materyalizmle kalp hastalığına yakalanan, vicdanı bozulan, hastalanmış vicdanı bulunanlar bunu inkar edebilirler demiştik. Nasıl ki gözleri görmeyen ya da gözü hastalanmış birisi güneşin ışığını göremez yahut hasta birisi suyun tadını alamayacağı gibi, ancak kalbi vicdanı hastalanmış olanlar Kur'an-ı Kerim'in bu tekraratından lezzet alamazlar, şüpheye düşerler. Onun haricinde her bir kalbi selim sahibi, fıtratı selim sahibi Kur'an-ı Kerim'in tekrarından memnun olur, o manevi mucizeyi hisseder demiştik. Bugün inşallah 10. meseleye bir hatime olarak iki haşiyeyi, iki dipnotu sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Daha sonra da vaktimiz kaldığı kadar, yetişirse şayet, 11. meseleyle devam edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Men rahim elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetü lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati ala rasulina salavat.
1: Bu 10. meseleye bir hatime olarak 2 haşiyedir. 1. haşiye: bundan 12 sene evvel işitmiştim ki en dehşetli muannit bir zındık. Bu eserin yazıldığı zamandan 12 sene önce işittim ki diyor Üstad Hazretleri, çok inatçı bir dinsiz zındık Kur'an'a karşı sui kastını, kötü niyetini, kötü maksatlarını tercümesi ile yapmaya başlamış. Kur'an'a karşı olan bir dinsiz, inatçı bir dinsiz Kur'an'ı doğrudan reddetmek yerine, çünkü öyle yapsa herkes karşısına geçecek, ama o Kur'an-ı Kerim'e olan o suikastını, kötü maksatlarını onun tercümesi adı altında yapmaya çalışmış. Tercümeden bozarak Kur'an-ı Kerim'e bir soğukluk, Kur'an-ı Kerim'i haşa eksik yanlış göstermek gibi bir dinsizliği tercümesi vasıtayla yapmaya başlamış. Ve demiş ki Kur'an tercüme edilsin, ta ne mal olduğu bilinsin. Yani lüzumsuz tekraratını herkes görsün. İşte Kur'an-ı Kerim'i tercüme edin, bakın orada ne kadar çok lüzumsuz tekrarat var ki o tekrarların ne kadar mucize olduğunu, yani ne kadar gerekli olduğunu birkaç programdır hikmetleriyle birlikte nasıl icazlı, belagatlı, cezaletli, selasetli olduğunu izah etmiştik. O kendi kalbi bozuk olduğu için, kalbi mühürlü olduğu için, fıtrat-ı selime sahibi olmadığından dolayı Kur'an-ı Kerim'e bir nakısa yapıştırabilmek için tercüme edin ki insanlar görsün bunda ne gibi şey var, nasıl tekrarlar var lüzumsuz yere diye. O kötü niyetini tercüme vasıtasıyla yapmaya çalışmış ve tercümesi onun yerine okunsun. Bir niyeti de bu. Kur'an okunmasın, tercümesi onun yerine okunsun. İşte bugün yüzlerce, binlerce belki mealler ve birbirine uymayan, belki Kur'an'ın ruhuna da uymayan, hatta Kur'an zannedilen. Halbuki meal eksik mana demektir. Meale Kur'an denilemez asla. Kur'an'ın ibari manasının sathi olarak oraya yazılmasıdır. İşte Kur'an yerine bunlar okunsun. Çünkü niyeti bozuk. Kur'an yerine bunlar okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Zaten meal, değerli dinleyenler, bir cumhuriyet hastalığıdır diyelim. Geçmiş dönemlerde Kur'an-ı Kerim'in hep tefsiri yapılırdı malumunuz. Ayetlerin nüzul sebepleriyle, nerede indiğiyle, hangi hadiseye matıf olduğuyla, günümüze nasıl baktığıyla ilgili sağlam kaynaklardan İhlaslı alimlerce tefsiri yapılırdı. Cumhuriyet dönemiyle birlikte meal denilen bir hastalık ortalığı aldı, kavurdu değerli dinleyenler. Evet, o dinsiz zındıkta işte Kur'an-ı Kerim'in tercümesi mealleri ortalığı kaplasın, insanlar Kur'an yerine bunu okusun, hem de içindeki tekrarları görsün, lüzumsuz, kendince lüzumsuz telakki ettiği, ki haşa, Kur'an-ı Kerim'e böyle bir şey denilemez. Böyle bir kötü niyetini, insanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmak için olan hain planını ortaya koymuş. Fakat Risale-i Nur'un cerh edilmez hüccetleri. Risale-i Nur da manevi bir tefsir olarak o zaman bu dinsizliğin karşısına çıkmış. Bu muannit zındıklığın harekatını, Kur'an-ı Kerim'e karşı olan suikast harekatını önlemiş. İşte Risale-i Nur'un cerh edilmez, çürütülmez delilleri, hüccetleri kat'i ispat etmiş ki Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değildir. Kur'an-ı Kerim'in tam manasıyla tercüme edilmesi mümkün değildir. Ve lisan-ı nahvi olan lisan-ı arabi yerinde Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez. Kur'an-ı Kerim'in o mucizeli sözlerini, o belagatını, 40 vecihle mucize olmasını arabi imla kaideleri dışında, arabi okunma tarzında, arabi yazılma tarzında, yani Arapça lisanı yerinde başka hiçbir lisan, hangi dile çevrilirse çevrilsin, onun yerini tutamaz. Kur'an-ı Kerim'deki o üstünlükleri, o ince nükteleri başka lisanlar gösteremez, muhafaza edemez. Tercüme edildiğinde bunlar kaybolur. Ve her bir harfi 10 adetten 1000'e kadar Arapça olan Kur'an-ı Kerim, her bir harfine Allah-u Teala 10 sevaptan 1000 sevaba kadar sevap veriyor. İşte 10 adetten 1000'e kadar sevap veren kelimat-ı Kur'aniyenin, Kur'an'ın kelimelerinin mucizane ve cemiyetli tabirlerinin yerini nasıldır Kur'an kelimeleri değerli dinleyenler?
0: okuyanların

malumudur, son derece kapsayıcı, kuşatıcıdır ve mucizelidir. Bir tek harfinin bile bir benzeri, bir tek manasının bile bir naziri getirilemez. İşte Kur'an-ı Kerim'in o cemiyetli, o mucizane tabirlerinin yerini beşerin, yani insanların adi ve cüz'i tercümeleri, o basit tercümeler, mealler Kur'an-ı Kerim'in yerini asla tutamaz. Onun yerinde camilerde okunamaz diye Risale-i Nur her tarafta intişar etmesiyle, yayılmasıyla, her tarafta bunu anlatmasıyla o dehşetli planı akim bırak. Elhamdülillah. O dehşetli dinsizlik planını, Kur'an-ı Kerim'in yerine tercümelerinin, meallerinin camilerde okunmasını o suikastı önledi. Fakat o zındıktan ders alan münafıklar, vardı. Zahiri surette mümin görünen ama hakikatte kalbinde imanın zerresi yerleşmemiş olan o dinsizler, o münafıklar, ondan ders alan münafıklar yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye ahmak çocuklar gibi ahmakane ve divanece çalışmaları sebebiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu 10. mesele yazdırıldı. İşte Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğu, tekraratında ne gibi hikmetler, mucizeler bulunduğunu anlatan bu 10. mesele yazdırıldı diyor. Neden? O zındıktan ders alanlar yine bu gayretlerini, Kur'an-ı Kerim'e karşı bu suikastlarını devam ettirmeye çalıştılar. Adeta güneşi üflemekle söndürmeye çalışan ahmak çocuklar gibi delicesine, divanecesine, ahmakçasına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye, onun yerine tercümelerini, meallerini koyarak insanları Kur'an'dan güya uzaklaştırma gayretlerine giriştiler. Onun için diyor Üstad Hazretleri, bu 10. söz gayet sıkı, sıkıcı bir zamanda, sıkıntılı bir halde bunu yazmak zorunda kaldım ki Kur'an-ı Kerim nasıl bir mucizedir, tekraratında ne gibi hikmetler var görünsün, anlaşılsın. Tahmin ediyorum, böyle olduğunu tahmin ediyorum. Başkalarla görüşmediğim için hakikat hali bilmiyorum. Evet, birinci dipnot, haşiye buydu 10. mesele ile ilgili değerli dinleyenler. İkinci haşiye, ikinci ek yahut dipnot ise şöyle: Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesretli kavak ağaçlarının birer halka-i zikir tarzında, Üstad Hazretleri'nin Denizli'de oturduğu şehir otelinin yüksek katında karşısındaki kavak ağaçlarının adeta Allah-u Teala'yı bir zikir halkasında zikrediyorlar gibi hallerinde gayet latif ve tatlı bir surette hem kendilerinin hem dallarının hem yapraklarının havanın dokunmasıyla cazibedarane ve cazibekerane hareketlerle raksları kardeşlerimin müfarakatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Bakıyor ki Üstad Hazretleri oturduğu otelin üst katından kavak ağaçları rüzgarın dallarına, ağaçlarına, yapraklarına değmesiyle onlar adeta zikir halkasındaki zakirler gibi zikrediyorlar. Hüzünlü bir halet sergiliyorlar. Ben de diyor Denizli hapisten çıkmışım, kardeşlerimden ayrıyım. Bu hüzünlü hal bana dokundu. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi. O anda aklıma güz, yani sonbahar ve kış mevsimleri geldi ve bana gaflet bastı. Ben o kemal-i neşe ile cilvelenen, tam bir neşe içinde cilvelenen o nazenin kavaklara ve zih hayatlara o kadar acıdım, gözlerim yaşla doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki ademlerinin, yani o kış gününde o yaprakların gidecek olmasının ve firaklarının ihtar ve ihsasıyla kainat dolusu firakların ve zevallerin hüzünleri başıma toplandı. Baktım ki oradan tüm kainattaki ayrılıkları, mevtleri gördüm. Bütün o hüzünler başıma toplandı. Birden, o haletteyken birden Hakikat-ı Muhammediye'nin getirdiği nur imdada yetişti. Bakış açım, nazarım değişti. Ne ile? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İslamiyet hakikatiyle. Oradan öyle bir nur buldum ki o hüzünlü halim dağıldı, imdadıma yetişti. O hadsiz hüzünleri ve gamları sürurlara çevirdi. O üzüntülerim sevince döndü. Hatta o nurun her ehli iman gibi benim hakkımda da milyon feyzinden Aleyhisselatü Vesselam

İslam'ın getirdiği o hakikatin, o nurun benim gibi milyonlarca ehli imanın da hakkında feyizler verdiğini bildiğimden, yalnız o vakitte o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için ayrılıkların geçici olduğunu, ebedi bir alemde ebedi bir hayat müjdesini getirdiğinden Zat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselama minnettar oldum. Bütün o hüzünler, gamlar, kederler sevinçlere dönüştü. Ona karşı ebediyen minnettar oldum. Şöyle ki, evvel nazar gaflet, önceki düşündüğüm hal gafletten dolayı olduğu için bütün bu ağaçlar, yapraklar kışın ölecekler, ayrılacaklar, tüm kainatta böyle ölümler, ayrılıklar var diye düşündüğüm o gafletli bakış açısı, o mübarek nazeninleri vazifesiz, neticesiz bir mevsimde görünüp gaflet nazarı olduğu için sanki onlar vazifesiz, gayesiz gibi öyle bir mevsimde telakki edilip hareketlerinin neşeden değil, belki güya ademden ve firaktan titreyerek, onların o rüzgarda dalgalanmasını ayrılıktan, yokluktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle, o gaflet nazarı herkes gibi bendeki aşk-ı bekaya, halbuki herkes ve her şey bekayı ister, işte o beka aşkına ve hubb-ı mehasine, yani güzel olan şeylere sevgi beslemeye ve şefkat-i cinsiyeye, kendi cinsinden olanlara şefkat göstermeye sebep olan, medar olan damarlarıma o derece dokundu ki o gaflet nazarıyla bakış açısı, böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve akli bir tazip aletine, yani aklı bir tazip aletine çevirdiği sırada o gafletli bakış açısı, çünkü aklıyla düşünüyor, kalbiyle hissediyor ki bir hüzünlü durum var gaflet nazarıyla olunca. Sanki her şey vazifesiz ve yok olacak. O zaman bu hüzün veriyor, gam ve keder veriyor. Böyle bir tazip altına aldığı sırada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşere hediye getirdiği nur, birden o gaflet nazarını bastıran, o karanlığı kaldıran ve etrafı aydınlatan bir nur, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa hediye getirdiği nur, beka alemi, o nur perdeyi kaldırıyor, o gaflet perdesini. İdam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, boş, firak yerlerinde o kavakların her birinin yapraklara adedince hikmetleri ve manaları ve Risale-i Nur'da ispat edildiği gibi üç kısma ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. Birden Peygamber Efendimiz'in getirdiği nur ile bakınca o kavakların, dallarının, yapraklarının, kendilerinin ve kainattaki her bir şeyin vazifedar olduğunu, Peygamber Efendimiz'in getirdiği nur ile hiçbirinin ebediyen adem ve firakta olmadığını, kainattaki her şeyin ebediyen yaşayacağını ve bütün onların vazifeli olduğunu, kainatta hiçbir şeyin abes olmadığını, gerçek manada idam ve adem bulunmadığını üç kısma ayrılan neticeleriyle ve vazifeleriyle gördüm diyor. Şimdi o üç kısmı inşallah burada izah edecek değerli dinleyenler. Birinci kısım, yani kavak ağaçlarından tüm kainattaki diğer varlıkların hepsi için bunlar geçerli. Gaflet nazarıyla bu kainata, bu hayata baktığımız zaman nasıl görürüz? Nasıl gam ve kederde kalırız? Aklımız, kalbimiz nasıl azaplar içinde kalır? Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nur ile baktığımız zaman, İslamiyet ve iman gözlüğüyle baktığımız zaman, Kur'an nazarıyla baktığımız zaman kainat nasıl aydınlanır? Hayatımız nasıl parlar? Bütün o kavak ağaçlarının şahsında, dallarında, yapraklarında ve onların o üç kısım vazifelerinde tüm kainat için bu görülüyor. Evet, bakalım o üç kısım vazife ve hikmetler nelermiş? Kaldı ki onların her biri vazifeli, her biri Allah'ın memuru ve askeri, yapraklara adedince hikmetleri ve vazifeleri var. İşte birinci kısım vazifesi ve hikmeti ki, Sani Zülcelal'in esmasına bakar. Allah-u Teala'nın celal sahibi, bütün kainatı taklit edilmez bir sanatla yaratan Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakar. Mesela nasıl bir usta harika bir makinayı yapsa, bir usta düşünelim ki mükemmel bir makina yapsa, herkes o zatı maşallah, barekallah deyip onu alkışlarlar. Aynen öyle de o makina dahi ondan maksut neticeleri, makineyi niye yaptı o makineyi usta, ondan istediği bir takım gayeler, neticeler var. İşte o makine dahi ondan istenilen neticeleri tam tamına göstermesiyle
lisan haliyle ustasını

tebrik eder. Evet, beni yapan ustam böyle mükemmel yaptı. Benim bütün bu neticelerim ona aittir der. Onu tebrik eder. Başkaları gibi o da hal diliyle ustasını alkışlamış olur. Her zi hayat ve her şey. İşte aynen bunun gibi kainatta yaratılan her bir hayat sahibi. Hepsini Allah-u Teala Sani Zülcelal Cenab-ı Hak isimlerini göstermek, kendisini tanıttırmak için yaratmış. Onlar da vazifelerini yapmakla Cenab-ı Hakk'a karşı olan vazifelerini ve onu alkışlamalarını gösteriyorlar. İşte her bir hayat sahibi ve her şey ne varsa aynen bu mükemmel makine gibidir. Böyle bir makinedir. Ustasını tebriklerle alkışlar. Her bir ağaç, o kavakların her bir dalı, her bir yaprağı, kainatta canlı cansız ne varsa her birisi vazifesini yapmakla kendi sahibini, ustasını gösterir ve onu alkışlar ve onu tebrik eder. Birinci vazifesi bu. Demek ki hiçbir şey başıboş değil, hiçbir şey göründüğü gibi hüzün ve elem değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nur ile parlak ve aydınlıktır. İşte ikinci kısım vazifeleri şöyle ki, hikmetleri ise değerli dinleyenler, zihayatın ve zihşuurun nazarlarına bakar. Birinci kısım Allah-u Teala'nın esmasına bakıyordu. İkinci kısım neye bakıyormuş hikmetleri itibariyle? Hayat sahiplerinin ve şuur sahiplerinin. Hayat sahipleri dediğimiz bitkiler, hayvanlar, insanlar, melekler, cinler. Şuur sahipleri dediğimiz yine şuuru bulunan cinler, insanlar, melekler gibi varlıklar, ruhaniler. Bütün bunların nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütalaagah, birer kitab-ı marifet olur. Mesela o şuur sahiplerinden insan taifesi. Bu kainata baktığı zaman her bir ağaca, her bir çiçeğe, her bir yaprağa yahut da neye bakarsa baksın gayet güzel, şirin bir mütalaagah görür bu kainat. Birer marifet kitabını okur, oradan o marifetin sahibine, hakiki sahibine, o ilimle, o irfanla Allah'a ulaşır. Manalarını zihşuurların zihinlerinde, mesela o kavak ağaçları, yaprakları dökülse bile manaları o şuur sahiplerinin zihinlerinde ve suretleri onların hafızalarında ve elvah-ı misaliyede, misali levhalarda, her şeyin misali suretlerinin kaydedildiği levhalar vardır oralarda. Ve alemi gaybın, gayb aleminin defterlerinde, melekler de kaydediyor onların hallerini, hiçbir şey kaybolmuyor bakınız. O defterlerde, daire-i vücutta bırakır onları. Hepsi yine hafızalarda, zihinlerde, levhalarda, amel defterlerinde yazılı olarak vücutta kalırlar. Sonra alemi şehadet dediğimiz bu dünya alemini terk ederler. Yani bir ağacın bir çiçeği, bir yaprağı dökülmekle yahut da güz ve kış mevsiminde çürümekle kaybolmuyor. Hafızalarda, zihinlerde, meleklerin yazdığı gayb aleminin defterlerinde, misali levhalarda Allah-u Teala onları muhafaza ediyor. Oradan alemi gayba geçerler. Demek suri bir vücudu bırakır, yani sathi dediğimiz, bizim gördüğümüz vücudunu bırakır, manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutlar kazanır. İlimlerde, gayıplarda, maneviyatta onların pek çok vücudu olur yine. Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder her şeyi, elbette adem, idam dediğimiz yokluk ve hiçlik, mahv ve fena hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur. Müminin dünyasında değerli dinleyenler, gerçek manada yokluk, ölüm, idam, mahv, fena yoktur. Zahiren vardır bunlar. Ve kafirlerin dünyaları, peki inançsızsa, gaflet nazarıyla bakıyorsa, zındıkçasına bakıyorsa kainatı Allah'ı tanımadan, o zaman kafirlerin dünyaları ademle, yani yoklukla, firakla, ayrılıklarla, hiçliklerle, faniliklerle doludur. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen şu dar bu mesel, şu atasözü ders verip der ki, kimin için Allah var, ona her şey var. Kimin için Allah yoksa, her şey ona yoktur, hiçtir. Bütün bu hakikatleri ifade ediyor. Madem Allah var, her şey var. Kim Allah'a inanıyorsa bilsin ki yokluk yoktur. Onun için her şey vardır. Kim Allah'a inanmıyorsa bilsin ki onun için hiçbir şey yoktur. Elindeki her şey de onun için yok olacaktır. Ondan dolayı bu atasözü dillerde
ders veriyor, dillerde geziyor. Kimin için Allah var, ona her şey var. Kimin için Allah yoksa, yani öyle düşünüyorsa, her şey onun için hiçtir, ona bir şey yoktur. Elhasıl değerli dinleyenler, iki haşiyenin sonuna geldik. Nasıl ki iman, ölüm vaktinde insanı idam-ı ebediden kurtarıyor. Öldünüz, çürüyüp yok olmuyorsunuz. Kayb aleminde ebedi, daimi bir hayatı kazanıyorsunuz imanınız varsa. Öyle de herkesin hususi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlığından kurtarıyor. İman nasıl öldükten sonra ebedi bir hayatta bizi yaşatacaksa öyle inanıyoruz. Cenab-ı Hak öyle vaat etmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu göstermiş. İşte hususi dünyamızı dahi idamdan ve hiçlikten, onun karanlıklarından kurtarır. Yani bir şeyi bizden ayrıldığında, sevdiğimiz bir şey, onun yok olmadığını bilip öyle teselli buluruz. Ve küfür ise, hususen küfrü mutlak olsa, tam bir küfür olsa, hem o insanı hem hususi dünyasını ölüm ile idam edip manevi cehennem karanlıklarına, zulmatlarına atar. Çünkü ahirete inanmıyor ki. İnanmadığı için bu dünyada sevdiği her şeyin ayrılmasıyla kalbi, akli endişeler içinde kaldığı gibi, azaplar çektiği gibi, öldükten sonra da inancının karşılığı olarak ebedi cehennemde, ebedi karanlığa mahkum olacak. Dolayısıyla ne bu dünyada ne ahirette küfr-ü mutlaktaki bir kafir rahat edemez. Hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayatı dünyeviyeyi, bu dünya hayatını ahiretine tercih edenler kulakları çınlasın. Ahiret için bu dünya hayatını feda etmesi lazım gelirken, dünyası için ahiretini feda edip dünyayı tercih edenlerin, ahireti görmezden gelenlerin, ahirete hazırlık yapmayanların kulakları çınlasın. Gelsinler, bu hale bir çare bulsunlar. Yahut imana girsinler, başka yolları yok. Ya bütün bu firaklara, elemlere, ebedi yokluk karanlıklarına bir çare bulacaklar, hem bu dünya hem ahiret için, ya da imana girecekler. Ve bu dehşetli iki hasaretten, zarardan kurtulsunlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Evet değerli dinleyenler, 10. meselenin iki haşiyesini de burada tamamlamış olduk. Bu 10. mesele münasebetiyle Husrev'in üstadına yazdığı, Bediüzzaman Hazretlerine yazdığı bir mektubunu sizlerle paylaşıp 11. meseleyle devam edeceğiz inşallah. Şimdi bu mesele münasebetiyle Bediüzzaman Hazretlerinin en birinci talebesi, kendi vekili, kendisinden sonra hizmetini devam ettiren Husrev'in üstadına yazdığı mektubu sizlere arz ediyorum. Çok sevgili üstadım efendim, Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun. 2 aylık iftirak ve üzüntülerini ve muhaberesizlik ızdıraplarını hafifleştiren ve kalplerimize taze hayat bahşeden ve ruhlarımızda yeni, safi bir nesim ihda eden Kur'an'ın celalli ve izzetli, rahmetli ve şefkatli ayetlerindeki tekraratın mehasinini, güzelliğini tadat eden, sayan ve hikmeti tekrarının, o ayetlerin tekrarındaki hikmetlerin lüzum ve ehemmiyetini izah eden ve Risale-i Nur'un bir harika müdafası olan Denizli meyvesinin 10. meselesi namını alan Emir Dağı çiçeğini aldık. Elhak, takdir ve tahsine çok layık olan bu çiçeği kokladıkça ruhumuzdaki iştiyak yükseldi. 9 aylık hapis sıkıntısına mukabil meyvenin 9 meselesi nasıl beraatımıza büyük bir vesile olmakla güzelliğini göstermiş ise, 10. meselesi olan çiçeği de Kur'an'ın icazlığı ve icazındaki harikaları göstermekle o nisbette güzelliğini göstermektedir. Evet sevgili üstadım, gülün çiçeğindeki fevkalade letafet ve güzellik, ağacındaki dikenleri nazara hiç göstermediği gibi, bu nurani çiçek de bize 9 aylık hapis sıkıntısını unutturacak bir şekilde o sıkıntılarımızı da hiçe indirmiştir. Mütalaasına doyulmayacak bir şekilde kaleme alınan ve akılları hayrete sevk eden bu nurani çiçek, muhtevi olduğu çok güzelliklerinden, bilhassa Kur'an'ın tercümesi suretiyle nazar-ı beşerde adileştirmek ihanetine mukabil, o tekraratın kıymetini tam göstermekle Kur'an'ın cihan değer ulviyetini meydana koymuştur.
Saliklerinin her asırda fevkalade olağanüstü

mükerrer taltifleri, hususuyla bu asrımıza bakan tehdidatı içinde zalimlerine misli görülmemiş bir haletle, sanki Fezai Ekber'den bir numuneyi andıran semavi bir cehennemle 6-7 seneden beri mütemadiyen feryat ve figan ettirmesi ve keza mazlumlarının bu asırdaki külli fertleri başında Risale-i Nur talebelerinin bulunması ve hakikaten bu talebeleri de Ümem-i Salife'nin enbiyalarına verilen necatlar gibi, geçmiş ümmetlerin peygamberlerine verilen o kurtuluşlar gibi pek büyük umumi ve hususi necatlara mazhar etmesi ve muarızları olan dinsizlerin cehennemi bir azapla tokatlanmalarını göstermesi, hem iki güzel ve latif haşiyelerle hatime verilmek suretiyle çiçeğin tamam edilmesi, bu fakir talebenizi o kadar büyük bir sürurla, sonsuz bir şükre sevk etti ki, bu güzel çiçeğin verdiği sevinç ve süruru, müddeti ömrümde hissetmeyi, sevgili üstadıma arz ettiğim gibi, kardeşlerime de kerratla tekrarla söyledim. Cenab-ı Hak zayıf ve tahammülsüz omuzlarıma, pek büyük, bağrı sakil, ağır yük tahmil edilen siz sevgili üstadımızdan ebeden razı olsun. Amin, binlerle amin. Ve yüklerinizi tahfif etmekle, hafifleştirmekle yüzünüzü ebede kadar güldürsün. Amin, amin, amin. Evet sevgili üstadım, biz Allah'tan, Kur'an'ından, Habib-i Zişan'ı aleyhissalatü vesselam'dan ve Risale-i Nurlar'dan ve Kur'an'ın dellalı siz sevgili üstadımızdan ebeden razıyız. Ve intisabımızdan hiçbir cihetle pişmanlığımız yok. Hem kalbimizde zerre kadar fenalık etmek için niyet yok. Biz ancak Allah'ı ve rızasını istiyoruz. Gün geçtikçe rızası içinde Cenab-ı Hakk'a vuslat iştiyaklarını kalbimizde teksif ediyoruz. Hem bila istisna bize fenalık edenleri Cenab-ı Hakk'a terk etmekle affetmek ve bilakis bize zulmeden o zalimlere de dahil olduğu halde herkese iyilik etmek, Risale-i Nur talebelerinin kalplerine yerleşen bir şiar-ı İslam olduğunu bize biz istemeyerek ilan eden Hazreti Allah'a hadsiz ve hudutsuz şükrediyoruz. Çok kusurlu talebeniz Husrev rahmetullahi aleyh. Malumunuz değerli dinleyenler, Husrev Efendi Hazretleri tevafuklu Kur'an-ı Kerim'i Üstad Hazretlerinin tabiriyle asr-ı saadetten beri kimsenin yazmaya kadir olamadığı ancak Risale-i Nur'un kahraman bir katibi olan Husrev'e yaz emri buyurulmasıyla asr-ı saadetteki levh-i mahfuzdaki Kur'an gibi yazması tabiriyle tevafuklu Kur'an-ı Kerim'i yazan, buna muvaffak olan Allah'ın izniyle en birinci ve hayrul halefe olan talebesidir değerli dinleyenler. Bu güzel ve duygulu mektubu da parlak bir surette kaleme almış, bizler de sizlere arz etmek bahtiyarlığına eriştik. Bunun için de Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Evet değerli dinleyenler, böylece 10. meseleyi tamamlamış olduk. 11. meseleyle devam edeceğiz programımıza. 11. mesele değerli dinleyenler, imanın cüz'i meyvelerinden birkaç numuneye işaret eder ve Azrail aleyhisselam ile münker nekir meleklerinin sevimli yüzlerini gösterir. Hatimesinde Sure-i Felak'ın asrımıza bakan bir nükte-i icazını anlatır. Yine lahika kısmında La ikrahe fiddin ayetinin asrımıza bakan bir nükte-i icaziyesini anlatır ve Risale-i Nur kahramanı Husrev Efendi'nin 11. mesele münasebetiyle yazdığı bir mektup var. Yine Isparta'daki Umum Nur talebeleri namına yazılan bir mektupta 11. mesele içindedir değerli dinleyenler. Biz vaktimiz el verdiğince, süremiz yettiğince sizlere arz etmeye devam edeceğiz. 11. meseleye başlıyoruz. 11. mesele, meyvenin 11. meselesinin başı, bir meyvesi cennet ve biri saadet-i ebediye. Bir meyvesi cennet meyvesi, bir meyvesi de ebedi saadet meyvesi. Ve biri rü'yetullah olan, bir diğer meyvesi de Allah'ın cemalini görmek, rü'yetullah
Allah'ı görmek olan iman, şecere-i kutsiyesinin, iman mübarek ağacının kutsi ağacı.

ağacının meyveleri neymiş iman ağacının? Allah'ı görmek, cennet ve ebedi saadet. İşte bunlar ve hadsiz külli ve cüz'i meyveleri var. Pek çok büyük ve küçük meyveler var. Bunlardan Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden bunlar, izahını Sırac-ı Nur'a havale edip, Nur Kandili, Nur Lambası ismindeki, Sırac-ı Nur ismindeki eserine havale edip, külli erkanının değil, imanın o külli rükünlarının değil, belki cüz'i ve cüzlerin cüz'ü, bir parçasının, parçanın parçasının yahut küçücük bir meyvesinin hususi meyvelerinden birkaç tane beyan edilecek. İmanın cüz'i meyvelerinden birkaç numune değerli dinleyenler. Birisi bir gün bir duada, "Ya Rabbi, Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselam hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve ins şerlerinden muhafaza eyle" mealinde duayı dediğim zaman, bakınız böyle bir dua etmiş Üstad Hazretleri, böyle güzel bir dua var değerli dinleyenler. Nasıl ki Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsnası hürmetine, Allah ismi şerifi hürmetine, ismi azamı hürmetine, Kur'an-ı Kerim'i hürmetine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmetine ve hakeza dualar ediyoruz, onları vesile kılıyoruz. İşte Üstad Hazretleri duada Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail Aleyhisselam hürmetine diye, bunlar hürmetine beni cinni ve insi şerlerden muhafaza eyle ya Rabbi diye dua ettim diyor. Bu mealdeki duayı dediğim zaman herkesi titreten ve dehşet veren Azrail Aleyhisselam namını zikrettiğim vakit, Azrail Aleyhisselam ki herkes ondan titriyor, herkes dehşete kapılıyor. Onun ismini söylediğim zaman gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Herkesin ürperdiği o halden ben ürpermedim. Tatlı bir teselli, sevimli bir hal gördüm orada. Elhamdülillah dedim. Elhamdülillah. Azrail Aleyhisselam'ı cidden sevmeye başladım. Melaikeye, meleklere iman rüknünün, imanın rükünlerinden birisi meleklere imandır biliyorsunuz değerli dinleyenler. İşte o rüknün, bu cüz'i ferdinin, o rükünlerin içinde, meleklere iman içinde Azrail Aleyhisselam da var, ona da iman ediyoruz. Onun bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Birisi, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. İnsan en çok neyi sever? Kendini sever derler. En çok üzerine titrediği nedir? Kendi hayatıdır, kendi ruhudur, canıdır. Onu zayi olmaktan, kaybolmaktan, fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için insan kuvvetli ve emin bir ele teslim etmek ile derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Ruhumuzu nasıl muhafaza edeceğiz? Fenadan, yokluktan, kaybolmaktan. Bu emaneti emin bir ele nereye teslim edeceğiz? İşte Azrail Aleyhisselam, meleklerin en büyüklerinden olan, dört büyük melekten biri olan, meleklere iman rüknünün bir cüzü olan Azrail Aleyhisselam'a teslim etmek ile derin bir sevinç veriyor insana. Bunu kat'iyetle hissettim diyor. Sonra insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Bir de amelimizi yazan, her halimizi, her sözümüzü, davranışımızı kaydeden melekler var. Onlar hatırıma geldi. Baktım, aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. O güzel ibadetlerinizi, ihlaslı namazlarımızı, oruçlarımızı, hayır hasenatımızı, haccımızı, zekatımızı vesaire kaydeden melekler var. Nasıl insana sevinç verir? Bu ameller kaybolmuyor, yazılıyor, kaydediliyor, fotoğrafları, filmleri alınıyor. Ve ruhumuzu bütün bunlarla birlikte Azrail Aleyhisselam gibi büyük bir meleğin eline sevinçle teslim etmek. İşte imanın, meleklere iman rüknünün bir cüzündeki tatlı bir meyvesi değerli dinleyenler. Yine başka birisi, her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla, kitabet ve şiirle, hatta sinema ile hıfzına çalışır. Güzel bir sözü varsa yahut sözleri varsa, güzel fikirleri varsa, güzel fiilleri varsa her bir insan bunların kaybolmasını istemez. İster ki bunlar daimi baki kalsın. Ne yapar bunları muhafaza etmek için? Fotoğrafını çektirir, şiir olarak yazar, kitabet tarzında yazar, hatta imkanı varsa sinemaya çeker. Hususen o fiillerin, özellikle de bu fiilleri, amelleri, cennette baki meyveleri bulunan fiillerse,

amellerse daha ziyade merak eder. Kiramen katibin insanın omuzlarında durup, kiramen katibin dediğimiz melekler var. Keremli, ikramlı, şerefli yazıcı melekler. Yazıcı melekler. İşte kiramen katibin melekleri insanın omuzlarında durup, onları, o amellerini, o güzel fiillerini ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak için yazmaları, o amelleri, o fiilleri o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. İyi ki kiramen katibin melekleri var da amellerimizi yazıyorlar. Çünkü cennette ebediyen o amellerimizi, fiillerimizi sinema perdeleri gibi bizlere gösterecekler. Onların karşılıklarını, meyvelerini bizlere gösterecekler. Onların vasıtasıyla. Sonra ehli dünyanın, dünya ehlinin beni hayat-ı içtimaiyedeki her şeyden tecrit etmeleri. Malum Üstad Hazretlerine bu iman ve Kur'an hizmetinden dolayı, İslam'a olan gayretlerinden dolayı yapmadıkları eziyet, çektirmedikleri çile kalmamış. İşte ehli dünyanın beni bu cemiyet hayatından ve her şeyden soyutlamaları, eziyet etmeleri ve bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden beni ayrı düşürmeleriyle beraber gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken melaikeye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Meleklere imanın da diğer meyveler gibi, diğer rükünlerin meyveleri gibi çok meyveleri, neticeleri var. İşte ehli dünya beni böyle sıkarken, her şeyden tecrit ederken, bana çeşitli zulümler yaparken melaikeye iman rüknünün nurlarından bir meyve, bir nur imdadıma yetişti. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi. Melekler ve ruhanilerle doldurdu. Alemimi sevinçle güldürdü. Ve ehli dalalet, o dinsizlerin, o dalalette olanların dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Benim dünyamda inancımdan dolayı melekler var her tarafta. Onların o zulümlerini de yazıyor, Allah karşılığını ahirette verecek onlara. Bana da mükafatını verecek. Ama onların o karanlıklı, o inançsız dünyalarında hiçbir şey yok. Sadece karanlık var. Sadece gaflet var. Yalnızca küfür ve zındıklık var. Bütün bunları bana meleklere iman rüknü gösterdi. Hayalim bu meyvenin lezzeti mesrur iken, umum peygamberlere imanın, bütün peygamberlere de mümin olarak iman ediyorum ve ediyoruz. İşte bütün peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı ve tattı. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı. Biz bütün peygamberlere inanıyoruz. Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ediyoruz. İşte bütün o peygamberlerin zamanında yaşamış gibi sanki onlarla birlikte olmuş gibi iman, onlara iman etmem, onları tasdik etmem o zamanları aydınlattı, ışıklandırdı. İmanımı külli yapıp genişlendirdi. Bu zamandan alıp bizi ta Adem Aleyhisselam zamanına kadar ne kadar peygamber gelmişse hepsinin zamanında yaşamış gibi hepsini tasdik etmekle o zamanları ışıklandırdı. Böyle peygamberlere iman tatlı bir meyveyi bana gösterdi. Ve imanımı külli yapıp ta o zamana kadar genişletip aydınlattı. Ve ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Efendimizin imana ait olan davalarına binler imza bastırdı. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biz ona inanıyoruz. Bütün peygamberlere de inanıyoruz. Evet, bütün peygamberler haktır diyerek bütün zamanlara ait olan o davasına imza bastırdı. Şeytanları susturdu. Birden Hikmetül İstiaze lemasında, lemalarda geçen 13. lema Hikmetül İstiaze, şeytanların şerrinden Allah'a sığınmanın hikmetlerinin anlatıldığı mevzu. Orada kat'i cevabı bulunan bir sual kalbime geldi. Bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereleri, neticeleri ve faydeleri ve hasenatın gayet güzel neticelerini, yani iyiliklerin, sevapların güzel neticelerini ve menfaatlerini ve Erhamür Rahimi'nin, rahmet edenlerin en merhametlisi olan Allah-u Teala'nın gayet merhametkar tevfikleri, muvaffakiyet vermeklikleri, uygun kılması ve inayetleri, yardımları ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde ehli dalalet neden çok defa galebe eder sualinin cevabını buldu.

numarada diyor. İşte o cevabı şimdi bizlere anlatacak değerli dinleyenler. Bazen 20 tanesi bunların 100 tane ehli hidayeti perişan ediyor. Niye böyle diye. Manen benden soruldu diyor Üstad Hazretleri. Ve bu tefekkür içinde, bu düşünce içinde şeytanın gayet zayıf desiselerine karşı, şeytanın da bir hilesi var burada aldatması. Ona karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı var. Kur'an da bunun için bir yığınak yapıyor manevi cihette. Ve melaikeleri ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını ehli imana göndermesi hatıra geldi. Allah-u Teala da melekleri yardıma gönderiyor şeytanın bu desisesine karşı. Nasıl ki Bedir'de, Uhud'da, başka harplerde melekleri imdada göndermesi gibi. Onlar hatırıma geldi. Risale-i Nur'un onun hikmetini kat'i delillerle, hüccetlerle izah ettiğine binaen o sualin cevabına gayet kısa bir işaret burada yapılacak değerli dinleyenler. Evet, bazen serseri ve gizli ve muzır bir adam. Bir adam düşününüz ki serseri, avare, başıboş, zararlı ve bilinmeyen bir adam. Gizli tutuyor. Bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden 100 adam yapıyor gibi 100'er adamın muhafazasıyla ve bazen devlete ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Bir sarayı binlerle adamla yaparsınız ama gizli muzır bir adam ateş atmasın diye 100 kişi o sarayı muhafaza eder. Sanki 100 kişi saldırıyormuş gibi. Çünkü bilinmiyor, zararı nereden gelecek belli değil ve işi tahribe yönelik. 1000 adamla yaptığınız sarayı bir adam bir kibritle yakabilir. Onun için yüzlerce adam, yüzlerce kişi o sarayı tahribe çalışıyormuş gibi onu muhafazaya çalışır. Bazen de devlet korumasına alınır ki öyle muhafaza edilebilsin. Çünkü onun vücudu bütün şartların ve erkanın ve esbabın vücuduyla olabilir. O sarayı meydana getirmek bütün şartların, bütün sebeplerin, bütün rükünlerin bir araya gelmesiyle olabilir. Fakat onun ademi, yani yokluğu tahribi ise, harap edilmesi ise bir tek şartın ademiyle ve bir serserinin bir kibrit çakmasıyla yanıp mahvolduğu gibi. O sarayın yok olması ise, yıkılması ise örneğin bir rüknünü, bir direğini çektiğiniz zaman mahvolabilir. Halbuki yaparken binler rükün lazımdı. Yahut da o serserinin bir kibritiyle mahvolması gibi. Güzel bir misal bu değerli dinleyenler. İşte ins ve cin şeytanları. İnsanlardan olan şeytanlar ve cinlerden olan şeytanlar. Az bir fiil ile, o adamın bir kibritle binler adamın yaptığı o sarayı mahvetmesi gibi, az bir fiille büyük tahribat yapabiliyor ve dehşetli manevi yangınlar ve yaralar yapabiliyorlar. Evet, bütün fenalıkların, bütün günahların, bütün şerlerin mayası ve esası yokluktur, ademdir ve tahrip etmeye dayanır. Sureten vücudun altında, zahiren bir vücudu, varlığı varmış gibi görünür o satiliğin altında adem ve bozmak

esası yokluktur, ademdir ve tahrip etmeye dayanır. Sur esası yokluktur, ademdir ve tahrip etmeye dayanır. Sureten vücudun altında, zahiren bir vücudu, varlığı varmış gibi görünür o sathiliğin altında, adem ve bozmak saklıdır. Bir tahrip vardır yani. Kur'an onları, o mazlumları, o ehl-i hakkı himaye etmek, korumak için büyük tahşidat yapar. 99 Esma-i İlahiye'yi, Rabbimizin 99 ismini o müminlerin, ehl-i hak ve hakikatin eline verir. O düşmanlara karşı sebat etmeleri için çok şiddetli emirler verir. Dayanın onlara karşı der. Bu cevabından birden pek büyük bir hakikatin ucu ve dehşetli bir meselenin esası göründü. Şöyle ki, nasıl cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor? Cennet bütün varlık alemlerinin mahsulatını, ürünlerini taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bakiyane, bakileştirerek sümbüllendiriyor. Öyle de cehennem dahi hadsiz, dehşetli adem ve hiçlik, yokluk alemlerinin çok elim sonuçlarını, acı neticelerini göstermek için o adem mahsulatlarını kavuruyor. Ve o dehşetli cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde diğer görevlerinin yanında, alem vücudu kainatını, kainatın varlık alemini, alemi adem pisliklerinden temizlendiriyor. Yokluk aleminin pisliklerinden temizliyor. Bu dehşetli meselenin şimdilik kapısını açmayacağız. İnşallah sonra izah edilecek. Hem meleklere iman meyvesinden bir cüzü, yine meleklere iman etmek neticesinden, meyvesinden bir parçası, bir kısmı şudur ki, herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim mezarıma hayalen girdim. Hepimiz muhakkak öleceğiz değerli dinleyenler. İşte o muhakkak olan ölümü, o kabre girmeyi şimdi hayal edelim. Ben öyle hayal ettim diyor Üstad Hazretleri. Mezarıma şimdi hayalen girdim ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir hapsi münferitte, tek kişilik o hapis yerinde, o hücrede bir tecridi mutlak içinde, her şeyden mutlak soyutlanmış olarak tevahhuş ve meyusiyetten tedehhuş ederken, o yalnızlıktan ve ümitsizlik içinde korkarken, birden Münker Nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Siz orada yalnızken, o kabir karanlığında, o soğuk yerde, o yalnız durumda, hiç kimsesizken, birden iki munis arkadaş geliyor, Münker Nekir melekleri. Benimle münazaraya başladılar. Bize de gelecekler. O kabirde, o yalnızlığımızda bize arkadaşlık edecekler. Kalbim ve kabrim genişledi böylece. Nurlandılar, hararetlendiler. Alem-i ervaha pencereler açıldı oradan. Ruhlar alemini gördüm o kabrimden. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Şimdi hayalen girdik ya o mezara, o soğuk, o yalnız, o kimsesiz, o tek kişilik hücreye, birden meleklerin gelmesiyle sohbet başladı. Ruhlar alemine oradan yollar, kapılar, pencereler açıldı. Orası ısındı, yalnızlıktan kurtulduk. İşte istikbalde de bu

Yollar, kapılar, pencereler açıldı. Orası ısındı, yalnızlıktan kurtulduk. İşte istikbalde de bu hali olacak. Bunun için bütün ruhu canımla şükret. Kolaydır diyerek hem o melaikeleri, hem hazır ruhları, hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşvel kubur velisini güldürdü. Bir medrese talebesi vefat ediyor. Münker Nekir geliyor kabrine, ona men rabbüke, senin Rabbin kimdir diye soruyorlar. O da kendisini ilim talebesi şehit olarak öldüğü için hala medresede zannediyor. Diyor ki men müptedadır, yani isim cümlesinin ilk kısmıdır. Rabbüke de onun haberidir. Kim dediğiniz kısmın cevabıdır. Bu kolaydır diyor. Sarf nahiv ilmini öğreniyorum zannederek. Siz benden zor bir meseleyi sorunuz diyerek hem melekleri güldürmüş, hem oradaki ruhanileri, hem de onun o halini keşfeden veliyi güldürdüğü gibi diyor. Ve hatta Allah'ın rahmetini tebessüme getirdi. Rahmet-i ilahiyeyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi bu haliyle Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali rahmetullahi aleyh. O da hapiste Meyve Risalesini kemal-i aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike suale mahkemedeki gibi meyve hakikatleriyle cevap verdiği misüllü. O da meleklerin sualine bu Meyve Risalesiyle Allah'ı anlatarak cevap vermiş. Şehit olduğu için. Cevap verdiği misüllü ben de ve Risale-i Nur şakirtleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli delilleriyle, hüccetleriyle istikbalde hakikaten. İstikbalde biz de böyle cevap vereceğiz diyor Üstad Hazretleri. İnşallah. İnşallah onlar gibi cevap veririz ve onlarla birlikte oluruz. Ve şimdi manen öyle cevap verip onları tasdike ve tahsine, bu cevabı beğenmeye, tebrik etmeye sevk edecekler inşallah. Hem meleklere imanın saadeti dünyeviyeye medar, meleklere imanın dünya saadeti, evet bütün iman hakikatları hem ahiret saadetine hem dünya saadetine sebeptir. İşte meleklere imanın dünya saadetine, mutluluğuna da medar olan cüz'i küçük bir numunesi şudur ki, bir örnek. İlmihal'den iman dersini alan bir masum çocuğun, iman dersini alıyor İlmihal'den. Masum bir yavru, bir çocuk, onun yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vaveyla eden, bağıran diğer bir çocuğa diyor ki ağlama, şükret, Allah'a şükreyle, senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti. Bakınız meleklere imanın dünyada mutluluğuna. Bir küçük çocuk kardeşi ölmüş, onun yok olmadığını, kaybolmadığını, meleklerle birlikte cennette uçtuğunu öğrendiği zaman nasıl mesrur olur, nasıl mutlu olur. O çocuk ona öyle diyor, İlmihal'den iman dersini almış, sen ağlama diyor, şükret. Çünkü senin kardeşin şimdi meleklerle beraber cennete gitti. Orada gezer, bizden daha iyi keyif edecek orada. Melekler gibi uçacak, her yeri seyredecek deyip feryat edenin ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir. Ben de aynen o ağlayan çocuk gibi bu hazin kışta ve elim bir vaziyette, gayet elim iki vefat haberini aldım. Biri birader zadem, yeğenim merhum Fuat'tır. Âli mekteplerde hem birinciliği kazanmış yüksek okullarda, hem Risale-i Nur'un hakikatlerini neşretmiştir. Diğeri Alime Hanım namındaki merhume hemşiremdir, kız kardeşimdir. Hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken vefat etmiştir. Tavaf ederken vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Bu iki akrabamın ölümleri ihtiyar risalesinde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken, imanın nuruyla o masum Fuat ve o Saliha Hanım insanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlikelerinden ve günahlarından kurtulduklarını manen ve kalben gördüm. Gördüm ki manen ve kalben bu dünyanın tehlikelerinden kurtulmuşlar. Meleklerle arkadaşlık ediyorlar cennette. Hurilere arkadaşlık ediyorlar. Bunu gördüm. O şiddetli hüzün yerinde, beni ağlattıran o hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları, hem Fuad'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i, hem kendimi tebrik ederek Erhamurrahimine, merhametlerin en merhametlisi olan Allah'a şükrettim. Bu iki merhumeye rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı ve bu durum böyle kaydedildi. Risale-i Nur'daki bütün mizanlar,

bütün ölçüler ve muvazeneler imanın saadeti dünyeviyeye ve ukreviyeye, dünya ve ahiret saadetine medar meyvelerini beyan ederler. İşte Risale-i Nur'daki bütün ölçüler ve kıyaslamalar, ölçmeklikler imanın ve iman rükünlerinin dünya saadetine, ahiret mutluluğuna ve oralara dair meyvelerini açıklarlar. O külli ve büyük meyveler

imanın ve iman rükünlerinin dünya saadetine, ahiret mutluluğuna ve oralara dair meyvelerini açıklarlar. O külli ve büyük meyveler bu dünyada gösterdikleri saadet-i hayat, imanın ve iman rükünlerinin dünya saadetine, ahiret mutluluğuna ve oralara dair meyvelerini açıklarlar. O külli ve büyük meyveler bu dünyada gösterdikleri saadet-i hayat,

0: olduğu, mecmunun tamamının birden çok meyvelerinden bir meyvesi. Koca cennet, cennet ve biri de saadet-i ebediye ve biri de belki en tatlısı da rü'yet-i ilahiyedir. İman rükünlerinin meyvelerinden hadsiz meyveler var. Hepsini toplayan meyvelerden birisi cennettir diyor. Birisi ebedi saadettir. Ebediyen mutlu olarak yaşamaktır. Birisi de ve en tatlısı da Allah'ı görmektir orada diye en başta yazmıştık, söylemiştik. Ve 32. sözün sonunda, ahirindeki muvazenede imanın saadeti dareyne, dünya ve ahiret saadeti demektir saadeti dareyne, iki yer saadeti. Dünya ve ahiret mutluluğuna medar, sebep, bir kısım semereleri, meyveleri, neticeleri güzel bir şekilde yazılmış. Evet, bundan sonra değerli dinleyenler, kadere iman rüknü ve onun meyveleri anlatılıyor. İnşallah onu da bir sonraki programımızda sizlerle paylaşırız. Bugün itibariyle süremiz doldu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir programda görüşmek ümit ve temennisiyle değerli dinleyenler.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: SuTek 2026, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğileni kimselere boyun eğdirmezsin.

Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Umeyr bin Humam radıyallahu an. Mekkeli müşrikler İslam nurunu söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin Mekke'de dinlerini rahatça yaşamalarına müsaade etmiyorlar, Medine'deki hayatlarına bile mani olmaya çalışıyorlardı. İslam'ı yok etmek emelindeydiler. O nuru Allah yakmıştı. O ağacın kökü ta derinlere kadar kök salmıştı. Onun uğrunda malından, canından, her şeyinden vazgeçebilecek fedailer vardı. Bunlar bulunduğu müddetçe düşman ne yapabilecekti ki? Bin kişi civarındaki kuvvetleriyle Bedir kuyusu civarına kadar gelmişlerdi. Ama karşılarında gözünü budaktan esirgemeyen Allah'ın aslanlarını bulmuşlardı. Gerçi bu mücahitlerin sayıları azdı. Ama onların sayılarından çok çok kuvvetli imanları mevcuttu. Ölüme gülerek giden, inandıkları dava uğruna sadece mallarını değil, en çok sevdikleri canlarını dahi esirgemeden verebilen insanlara ne yapabilirlerdi? Müminler, çelikten bir kale halinde imansız güruhun karşısına dikilivermişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kesin talimatını veriyordu. Hiçbiriniz emretmediğim müddetçe bir şey yapmasın. Sahabiler can kulağıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyordu. Hareketleriyle emirlerine amade olduklarını gösteriyorlardı. Müşriklerse iyice yaklaşmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci talimatını verdi. Yer ve gökler genişliğinde olan cenneti kazanmak için hazırlanın. Müşriklerin elinde ise böyle bir kazanç imkanı yoktu. Tatlı hayatlarını göz göre göre ölüme atmak da akıl kârı değildi. Ama mümin için kâfirin korkup ürperdiği ölüm, ebedi saadetin başlangıcıydı. Hele bu yolda ölüm, ölmek değil, gerçek manada dirilmekti. Böylesine bir fırsat kaçırılır mıydı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhlara can katan, kalpleri heyecanlandıran bu sözlerini duyduktan sonra daha beklenir miydi? Bunun ötesinde yer ve gökler genişliğinde cennet vardı. İslam düşmanları daha harbin başında zafer sarhoşluğu ve büyük bir dağdağıyla koşarken İlk darbeyi bir mucizeyle yediler. Onlar dört koldan oklar atarak İslam ordusuna doğru gelirken bir anda ortaya çıkan beklenmedik bir kum fırtınası müşriklerle at ve develerinin ağız, burun ve gözlerine doldu. Kum bakır bileğine çakıl taşı düşüyormuş gibi ses çıkarıyordu. Küfür cephesi dehşetli kum fırtınasıyla şiddetle sarsıldı. Ne olduğunu, neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek İslam ordusuna hücum emrini verirken düşmana yerden aldıkları bir avuç kumu savurmuş ve dua etmişlerdi. Yüzleri kara olsun Allah'ım.
kâfirlerin kalplerine korku, dizlerine titreme ver. Hepsi bir avuçluk şeyken, şiddetli bir kum dalgası gibi düşmanı sarsan kumlar, daha doğrusu ahir zaman Resulünün mucizesi, düşmanı ta iliklerine kadar ürpertmişti. Kalplerini ilk acaba ve ilk korku hisleri yokladı ve dizlerinde bir titreme duydular. Dua desteğiyle düşmana fırlatılan bir avuç kumla umulan bütün fayda elde edilmişti. Yalnız o bir avuç kumu çöl fırtınalarına çeviren bir atan ve bir attıran vardı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam atmış, Allahu Teala ise attırmıştı. Azı çok yapan, azıcık kumu koca bir orduyla bineklerinin ağzına burnuna dolduran elbette Yüce Mevlamızdı. Mücahitler düşmana önce ok attılar, sonra taş yağmuruna tuttular. Kum fırtınası şaşkınlığını henüz atlatan İslam düşmanları hemen ardından yeni bir şaşkınlık yaşadılar. Müslümanlar onları ta uzaktan taşlarla dövüyorlardı. Taşlar düşman askerleriyle at ve develerinin başına gülle gibi iniyordu. Kalkanlarıyla zor güç korunarak üzerlerine gelmekte olan peygamber ordusuna mızraklarla hücuma geçtiler. Onların mızraklarla saldırmaları üzerine müminler de mızraklarla

Kazaklarla savaşa başladı ve bunu amansızca inip kalkan kılıçlar takip etti. Şimdi ok, kılıç, mızrak sesleri birbirine karışıyordu. Ama Müslümanlar sadece sayıda değil, binek, ok, mızrak, kılıç ve kalkanda da Mekke ordusundan zayıftılar. Hatta zayıf da değil, arada mukayese edilemeyecek kadar fark var. Düşman sayı ve silah üstünlüğüne sahip, mücahitler bunlar da gayet zayıflar. Fakat bir şey de emsalsiz, benzersiz üstünlüğe malikler. Onlar imanın en yüksek noktasındalar. Bir tarafta Müslümanlığı daha doğduğu an boğup yok etmek isteyen bir ordu, bir diğer tarafta Allah askerleri, kahraman mücahitler.

İki ordu birbirine girip oklar havada vınlarken ibretli bir şey oldu. Hibban bin Arika'nın fırlattığı ok, İslam saflarının ta arka taraflarında bulunan, hatta bu esnada su içmekte olan Harise bin Süraka'yı buldu. Genç sahabi, düşmanla sıcak temasın ilk şehidi oldu. Ancak garip olan, düşman okunun ön saflardaki sahabileri aşarak Harise radıyallahu anh'ı vurması. Demek ki ecel gelince insanın safın önünde veya arkasında olması fark etmiyor. Gerek bir arkadaşlarını şehit vermeleri ve gerekse şehidin ibretli ölüm şekli mücahitleri daha da gayrete getirdi. Allah Allah haykırışları göklere yükseliyordu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tesirli bir konuşmayla İslam askerlerini coşturuyordu. Ey ashabım, sonsuz kuvvet ve kudret sahibi Allah'a yemin ederim ki her kim bugün düşmandan yüz çevirmeyip sebat eder ve çarpışa çarpışa şehit olursa Cenab-ı Hak onu mükafat olarak elbette cennetine koyacaktır. Bugün şehit olacakları en yüksek cennet, Cennetül Firdevs hazır olarak beklemektedir diyordu. Ensardan birisi derhal ileri atıldı. İşte bu Umeyr bin Humam radıyallahu anh'tı. Duydukları kalbinde heyecan dalgaları uyandırmıştı. Hayal mi görüyordu yoksa yanlış mı duymuştu? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı ve bir daha sordu. Genişliği yer ve gökler kadar olan cennet mi dediniz ya Resulallah? Cevap evetti. Gönlü rahatlamıştı. Demek duydukları gerçekti ve hayal değildi. Ne iyi şey dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin böyle söylediğini sorunca da vallahi ya Resulallah başka bir şey için değil, cennetlik olmayı arzuladığım için böyle söyledim dedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir müjde gibi zaten sen cennetliksin buyurdular.

Hazreti Umeyr bin Humam radıyallahu anh'ın elinde hurmalar vardı. Onlarla ayak üzere karnını doyuracak, açlığını giderecekti. Fakat bu sözleri duymasıyla okunu mahfazasından çıkarması bir oldu. Ağzından şu cümleler duyuldu: "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam geç kalmış olurum." Daha sözlerini bitirmeden hurmaları yere fırlattı. Beklemeye zamanı yoktu. Allah için vuruşmalı, birkaç kafiri tepelemeli, sonunda da muradı olan cennete girmeliydi. Üstelik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu müjdelemişti. Efendimizin bu müjdesini işiten Umeyr bin Humam radıyallahu an daha bir aşka geldi. "Ah ne kadar güzel, cennetle aramızda bir nefeslik mesafe kalmış. Demek ki cennete gitmek için bir düşman kılıcı kafi," diye seslendi. Hazreti Umeyr radıyallahu an bunları der demez düşman saflarını yara yara ilerlemeye başladı. Bir taraftan kılıç sallıyor, bir taraftan da veciz sözler söylüyordu. Allah'a maddi azıklarla değil, ancak razı olacağı işler ve onun için cihad ederek gidilir. Allah korkusu doğruluk ve iyilikten başka her şey tükenmeye mahkumdur. Mübarek sanki kanı ve kılıcıyla vasiyetini yazıyordu. Ensardan Avf bin Haris radıyallahu anh sevgili peygamberimize koştu. "Ey Allah'ın Resulü, kulun Rabbini hoşnut eden işi nedir?" diye sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Bilekleri yoruluncaya kadar kılıç sallamaktır," buyurdular. Bunun üzerine Avf bin Haris, daha çevik hareket edebilmek için zırhını da çıkartarak yalın kılıç düşmanın arasına daldı. Diğer tarafta şehit

0: yapmaktır buyurdular. Bunun üzerine Avf bin Haris, daha çevik hareket yapmaktır buyurdular. Bunun üzerine Avf bin Haris, daha çevik hareket edebilmek için zırhını da çıkartarak yalın kılıç düşmanın arasına daldı. Diğer tarafta şehitlik özlemiyle kavrulan Hazreti Ümeyr oldu. Hazreti Ümeyr bin Hümam radıyallahu an ebedi hayatına Bedir'i bir köprü yapmış, Bedir kahramanları arasındaki yerini almış, hak dava uğruna fedakarlığın en güzel bir örneğini verip arzuladığı aleme uçmuştu. Bedir Harbi'nin kılıçlara bine kavuşan ilk şehidi, cennet müjdesini işitince elinde yemekte olduğu hurmaları bile bir kenara atarak cihada koşan Hazreti Ümeyr bin Humam radıyallahu anh'tan ve bütün şehitlerden Allah razı olsun, onlara rahmet eylesin. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor.

0: hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
6: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, Allahsız demek. Bazı kişiler, karşısındakinin küfrünü ilan etmek veya ona karşı kızgınlığını ifadelendirmek için Allahsız tabirini kullanırlar. Bu şüphesiz, öz kültürden mahrum oluşun ifadesidir. Kültür emperyalizminin ana hedefi, insanlığı küfür bataklığına saplamaktır. Özellikle genç nesilde bazen ciddi, bazen şaka kabilinden karşısındakine atfedilen böyle bir hitap insanı küfre götürür. Allahsız tabiri bizim inanç sistemimize göre yanlıştır. Zira kainatta Allahsız bir nokta bile yoktur. Her şeyi Allah Celle Celaluhu yaratmıştır. Her şey Allah'ın bilgisi altındadır. Allahsız demek, bunu Allah yaratmamıştır, Allah'ın bundan haberi yoktur manasındadır. Böyle bir düşünce küfürdür. Kur'an-ı Azim'de buyrulur ki, Allah her şeyi yaratandır, yarattıklarından da haberdardır. Buna göre kim kainatta herhangi bir şeye Allahsız diyebilir? Küfrü zahir kafire bile Allahsız demek mümkün değildir. Çünkü onu yaratan da Allah Celle Celaluhu'dur. Hasılı, inanç esaslarımıza göre birine Allahsız demek küfre girmeye sebeptir. Nefsimiz ve neslimizin selameti, tevhid akidesini bilmemize ve yaşamamıza bağlıdır. Müslüman bunun için vardır. Bazıları diyorlar ki, işimiz Allah'a kaldı demek. İşimiz Allah'a kaldı sözü, söyleniş durumuna göre mana kazanır. İslam'a göre mümin, her şeyde eldeki bütün imkanları kullanıp veya bütün tedbirleri aldıktan sonra neticeyi Allah'ın takdirine bırakıp o inançla işimiz Allah'a kaldı demesidir. Bu, müminin imanının gereğidir. Kul imkan ve tedbirlerden sonra elinden geleni yaparak gerisini, olur olmazını Allah'a bırakır. Allah'a güvencin gereği budur. İslam'da tebliğ ve cihat, ibadetlerin ilk sıralarında yer alır. Kul, diğer kişilere karşı İslamca tavır takınıp tebliğini yapar, imkanlarını kullanarak cihad eder. Bunun tesirini, arzu edilen neticesini vermek, başka bir ifadeyle atılan taşın hedefe ulaştırılması Allah'a aittir. Kul teşebbüsünü yapar, neticesini Allah'a havale eder. Bu manada işimiz Allah'a kaldı demek yerinde ve kulun söylemesi icap eden bir sözdür. Lakin bazı kişiler işimiz Allah'a kaldı sözünü, bu işte büyük gayret gösterdik, olacak tarafı kalmadı, olursa sürpriz olur, bu iş artık olmaz gibi manalarda kullanıyorlar. Bu yanlış ve inanç açısından tehlikeli bir ifadedir. Mümin böyle bir hataya düşmemelidir. İşin neticesini Allah'a bırakmanın artık olmayacak bir anlayışla ifade edilmesi, olursa benim meziyetim, olmazsa Allah'ın acziyeti neticesine götürür ki işte bu küfürdür. Müslümanlar olarak çok dikkatli olmalıyız. Hakimlerin hakimi demek. Yaratılmışlardan birine her ne maksatla olursa olsun hakimlerin hakimi demek kesinlikle caiz değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Allah katında en düşük isim kişiye verilen mülklerin maliki, yani hakimlerin hakimi gibi isimlerdir, sıfatlardır. Allah'tan başka malik yoktur. Şehinşah demenin de böyle olduğunu söyleyen alimlerimiz vardır. Konumuza Hud suresinin 45. ayeti de ışık tutmaktadır. Nuh tufanında Hazreti Nuh'un oğlu babasının bütün ısrarlarına rağmen gemiye binmedi ve kafirlerle helak oldu. Gemi Cudi'ye oturunca Hazreti Nuh şöyle dedi, Rabbim, senin sözün elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin. Kur'an-ı Kerim olayı böyle naklediyor. Hasılı, yaratılmışlara hakimlerin hakimisin demek dinimizde men edilmiştir. Buna benzer
Şehinşah gibi anlamı aynı olan kelimeleri kullanmak Ebu Süfyan'ın beyanına göre caiz değildir. Bu ifadelerin yasaklanması kasti olarak kullanılmadıkları bilindiği halde olmuştur. Buna riayet her müminin görevleri cümlesindendir. Bazıları diyorlar ki, seni Allah kadar seviyorum. Kişinin Allah'ı sevdiği kadar herhangi bir şeyi emsal koşup sevmesi büyük bir şirktir. Demek ki yukarıda zikrettiğimiz sözü söyleyen kişi, seviyorum dediği kişiyi veya şeyi Allah'a eş tutmuş olur. Allah'a eş tutanlar müşriklerdir. Müşriklerin ebedi kalacakları yerse cehennemdir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 165. Tevbe Suresi 24. ayetler konumuzla ilgilidir. Bakara Suresi'ndeki ayetin meali şudur. İnsanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar. Allah'ı sever gibi onları severler. İnananlarsa en çok Allah'ı severler. Bakara Suresi 165. ayet meali. Karısını, parasını, canını, malını Allah'tan çok sevenler müşriklerdir. Onların putları bu sevdikleridir. Ayette, inananlar da en çok Allah'ı severler buyruluyor. Bunu iyi bilmek lazım. Neyi çok sevdiğimizi tespit etmek en büyük görevimizdir. Sevgiler karışınca cehennem yolu açılır. Hasılı, seni Allah kadar sevdiğimizi,

0: seviyorum sözü ancak müşriklerin sarf edebileceği bir sözdür. Zira müminler Allah sevgisini emsal gösteren ifadelerden kaçınırlar. Allah sevgisini bütün sevgilerin üstünde tutarlar. Kulun görevi de budur. Bazıları diyorlar ki, Allah ile kul arasına kimse giremez. Allah ile kul arasına kimse giremez sözü tamamen yanlıştır ve uydurmadır. Zira Allah Celle Celaluhu ile kul arasında vasıta vardır. Peygamberler Allahu Teala ile kul arasında bir vasıta, aracı değil midir? Bir rivayete göre 124 bin, diğer bir rivayete göre 224 bin peygamber gönderilmiştir. Peki bu peygamberler niçin gönderilmiştir? Peygamberler Allah Celle Celaluhu ile kul arasında bir aracı, vasıtadırlar. Hatta Allahu Teala ile kul arasında değil, Allah Celle Celaluhu ile peygamber arasında bile vasıta vardır. Cebrail aleyhisselam, Allah Celle Celaluhu ile peygamberler arasında bir vasıta olmuştur. Kur'an-ı Kerim okuyan bir Müslüman, onun vasıtasıyla Allahu Teala ile konuşmuş olmaz mı? Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ile kul arasında bir vasıtadır. İslam'da ruhbanlık yoktur. Hristiyanlıkta olduğu gibi günah affetme gibi bir durum da yoktur. Lakin vasıta ve sebep vardır. Demek ki Allahu Teala ile peygamberler arasında Cebrail aleyhisselam aracıdır. Allahu Teala ile kul arasında peygamberler ve ilahi kitaplar aracıdır. Bazıları diyorlar ki, Allah ondan verdiği canı alamıyor. Aldığı bir emaneti zamanında vermeyen, borcunu uzun müddet sallayan veya vermemek için bin bir mazeretler uyduran kimselerin bu iğrenç hallerini anlatmak için çoğu kez kullanılan Allah ondan verdiği canı alamıyor ifadesi yerinde bir tabir değildir. Bu tabir şeriate de uygun olmayan, imanı açıdan ciddi tehlikeler doğuran bir ifadedir. Allah ondan verdiği canı alamıyor diyen bir kişi, bilerek veya bilmeyerek Cenab-ı Hakk'a eksiklik, acizlik, güç ve kuvvetsizlik isnat etmiş olmaktadır. Bu sözde Allah verdiği canı alabilecek güçte değil manası vardır. Bunu söyleyen kişinin imanı bozulur. Nasıl olur da can vermeye kudreti olan verdiği canı almakta aciz olabilir? Bu mümkün değildir. Verdiğini alamamak kullara mahsustur. Kul bir diğerine verir, o da zorbalık veya başka bir sebeple aldığını vermezse verdiğini alamayabilir. Bu kulların bir aczidir. Allahu Teala için böyle bir eksiklik düşünmek imkansızdır. Zira güç ve kuvvet sahibi sadece Allahu Teala'dır. O verdiğini almakta, ölüyü diriltmekte, diriyi öldürmekte yegane kudret ve kuvvet sahibidir. Sarf edilen sözlerde Allah, peygamber, din, iman, mukaddesat konularında ulu orta konuşmak kimseye fayda sağlamayacağı gibi korkunç neticeler doğurur. İnsanı bu sözler imandan sıyırır. Ebedi cehennemde kalmaya sebep teşkil eder. Onun için herkes ağzından çıkan ifadelerin neticesini hesap etmekle mükelleftir. Zira bu sarf edilen sözlerden sorumlu tutulacak, mahşerde hesabı sorulacaktır. Hasılı, Allah ondan verdiği canı alamıyor ifadesi yanlıştır. İnsanın imanını bozan bir sözdür. Zira bu sözde Allahu Teala'ya acizlik isnadı vardır. Allahu Teala'ya acizlik isnadı küfürdür. Allah Celle Celaluhu yegane kudret ve kuvvet sahibidir. Mükevvenatın halikıdır. Bütün sıfatlarıyla muttasıftır. Herkes bunu böylece bilmek, iman etmek ve sözlerinin neticesini hesap etmek zorundadır. Mahşerdeki hesaplaşmada ben cahildim, bilmiyordum demenin hiç kimseye bir faydası olmayacaktır.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan.
0: Yayın evi Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

apaçık bir zafer. Osman radıyallahu anh Mekke'deyken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy aldığı zamanlara benzer bir hal geldi. Sahabeden birine emirler verdi. Bunun üzerine sahabe kampın tümünü şunları söyleyerek dolaştı. Ruh Allah'ın Resulüne geldi ve bağlılık yemini almayı emretti. Allah adına biat etmek için gidin. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahar nedeniyle yaprakları yeşermiş olan bir akasya ağacının altında yerini aldı. Ashab teker teker gelip ona biat etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk ulaşan kişi Cahş ailesiyle aynı kabileden olan yani Beni Esed İbni Huzeymeli Sinan oldu. Kampta yapılan çağrı ne üzerine biat edileceği konusunda bir bilgi vermiyordu. Bu nedenle Sinan sana senin nefsinde olan şey üzerine biat ediyorum dedi ve sol elini damadının eli gibi kabul edip sağ eli üstüne koyarak biat etti. Orada bulunanlar içinde sadece bir kişi çağrıya cevap vermedi. Bu da devesinin arkasına saklanan fakat gözden kaçmayan münafıklardan Cedd İbni Kays idi. Kureyşliler Süheyl'i bir anlaşma imzalamak üzere gönderdiler. Onunla birlikte aynı kabileden olan Nikraz ve Hüveytip de geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tartıştılar. Sahabe dışarıdan onların seslerinin yükselip alçalmasını dinleyerek anlaşıp anlaşmadıklarını anlamaya çalışıyordu. Sonunda bir anlaşmaya vardılar. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayarak anlaşma metnini yazmasını söyledi. Fakat Süheyl karşı çıktı. Ve Rahman'ın ne olduğunu ben bilmiyorum. Eğer yazacaksan Bismikallahümme, Allah'ım senin adınla yaz dedi. Sahabeden bazıları Allah'a andolsun Bismillahirrahmanirrahim'den başka bir şey yazmayız diye bağırdı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları duymazdan geldi ve Bismikallahümme yaz dedi. Sonra yazdırmaya devam ederek bunlar Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Amr'ın oğlu Süheyl arasında imzalanan anlaşma maddeleridir dedi. Fakat Süheyl yine karşı çıktı. Eğer senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik, senin Kabe'ye girmeni engellemezdik ve seninle savaşmazdık. Bu nedenle Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz dedi. Ali radıyallahu anh, Allah'ın Resulü ibaresini henüz yazmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kendi parmaklarını bu kelimeler üstüne koymasını söyledi ve bu kelimeleri kendi eliyle sildi. Daha sonra onların yerine Abdullah'ın oğlu sözünü yazdırdı. Metin şöyle devam ediyordu. Onlar 10 yıl boyunca savaş yükünü kaldırdılar. Bu süre içinde insanlar güvenlikte olacak ve birbirlerine saldırmayacaklar. Şu şartla ki velisinin izni olmadan Kureyş'ten Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen kişiyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geri gönderecek fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olanlardan biri Kureyş'e sığınırsa o geri gönderilmeyecek. İhanet ve kaçamak yapılmayacak. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tarafına geçmek isterse geçebilir. Kim de Kureyş'in tarafına geçmek isterse geçebilir. O sırada kampta hacıları ziyaret etmek için gelmiş olan Huzalı birkaç lider vardı. Bekir kabilelerinin bir iki temsilcisi de Süheyl ile gelmişlerdi. Anlaşma metnine bu cümleler yazdırılınca Huzalılar ayağa kalkıp anlaşmasında biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteyiz dediler. Bunun üzerine Bekir'in adamları biz de anlaşma ve taraflarında Kureyş ile beraberiz. Hemen sonra bu anlaşmayı iki kabilenin de reisleri imzaladı. Anlaşma şu cümlelerle bitiyordu. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yıl bizden ayrılacaksın ve biz orada bulunduğumuz sürece Mekke'ye girmeyeceksin. Fakat gelecek yıl biz Mekke'den çıkacağız ve sen arkadaşlarınla gireceksin. Orada 3 gün kalacaksınız.
Yolcu silahlarından başka silah taşımayacaksınız ve kılıçlarınız kınında olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahye yakın bir rüya görüp arkadaşlarından biat alması, arkadaşlarını bu seferin başarılı olduğu düşüncesine götürdü. Fakat anlaşma maddelerini duyduklarında ve haram bölgeye bu kadar yaklaştıktan sonra bir şey elde edemeden geri döneceklerinin farkına vardıklarında buna dayanamayacaklarını hissettiler. Ama daha da kötüsü geliyordu. Onlar ölüm sessizliği içinde otururken zincir sesleri duyuldu ve kampa ayakları zincirli genç bir adam girdi. Bu Süheyr'in küçük oğullarından biri olan Ebu Cendel idi. Babası onu Müslüman olduğu ve Medine'ye kaçmasından korktuğu için hapsetmişti. Ebu Cendel'in ağabeyi Abdullah hacılar arasındaydı ve kardeşini karşılamak üzereydi. Fakat o sırada Süheyl mahpusun boynuna takılı olan zinciri tuttu ve sertçe suratına vurdu. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'i kenara çekti ve onu serbest bırakmasını rica etti. Fakat Süheyl bu öneriyi kabul etmedi. Yanındaki elçiler Mikraz ve Hüveytip o zamana kadar sessiz kalmışlardı. Fakat bu meselenin anlaşmaya kötü bir başlangıç olacağını sezdiklerinden olaya müdahale ettiler. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin yerine onun korumasını üzerimize alıyoruz dediler. Bu Ebu Cendel'in babasından ayrılıp onların yanında yaşayabileceği anlamına geliyordu. Mikraz ve Hüveytip sözlerinde durarak Ebu Cendel radıyallahu anh'ı yanlarına aldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sabırlı ol Ebu Cendel, Allah muhakkak sana ve seninle birlikte olanlara bir yol ve kurtuluş gösterecektir. Biz bu insanlarla bir anlaşma imzaladık ve onlara söz verdik. Onlar da bize söz verdiler. Şimdi sözümüzden dönemeyiz dedi. İş bu noktaya gelince Ömer radıyallahu anh kendisini tutamadı. Ayağa kalkarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve "Sen Allah'ın peygamberi değil misin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet." dedi. Ömer "O halde neden dinimizin şerefini bu kadar düşürüyoruz?" dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ben Allah'ın Resulüyüm ve ona karşı gelemem. O bana zafer verecek." dedi. Ömer radıyallahu anh, "Fakat sen bize Kabe'ye gidip onu tavaf edeceğimizi söylememiş miydin?" diye ısrar etti. "Evet öyle." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Fakat ben size bu yıl gideceğimizi söylemiş miydim?" Ömer böyle bir söz vermediğini söyledi. "Muhakkak Kabe'ye gideceksiniz." dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Ve onu tavaf

cevapları verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh sonunda git ve onun özengisine yapış çünkü o doğru söylüyor dedi. Bu sözler duygularını tamamen ortadan kaldırmamasına rağmen Ömer'i etkiledi. Bu nedenle daha ileri gitmedi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona anlaşmayı imzalamasını söylediğinde sessizce imzaladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'in oğlu Abdullah'a anlaşmayı imzalamasını söyledi. Anlaşmada imzası olan diğer Müslümanlar Ali, Ebu Bekir, Abdurrahman İbni Avf ve Mahmud İbni Mesleme radıyallahu anhum idi. Kampı kaplayan genel üzüntü biraz geçmiş gibiydi. Fakat Süheyl ve yanındakiler Ebu Cendel'i beraberinde götürerek kampı terk ettiklerinde adamların duyguları tekrar kabardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam anlaşmayı imzalayanlarla birlikte biraz ötede oturuyordu. Onların yanından ayrılıp hacıların çoğunlukta olduğu yere doğru ilerledi. Kalkın ve kurbanlarınızı kesin dedi ve başlarınızı tıraş edin. Hiç kimse yerinden kımıldamadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini ikinci ve üçüncü defa tekrarladı. Fakat oradakilerde hiçbir hareket yoktu. Şaşkın bir halde ona bakıyorlardı. Bunu ona karşı geldikleri için yapmıyorlardı. Fakat olaylar beklentilerinin tersine geliştiği ve şimdi de normalde doğru olmayan bir şey kendilerine emredildiği için çok şaşırmışlardı. Çünkü İbrahim'in geleneğine göre kurbanlar haram bölgede kesilmeliydi. Aynı şey başı tıraş etmek için de geçerliydi. Yine de bu itaatsizlik peygamberi çok üzmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çadırına girdi ve Ümmü Seleme'ye olanları anlattı. O, git ve hiçbir şey söylemeden kurbanını kes dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nişanladığı devesini kurban etti. Kurbanı kestiği sırada adamların duyabileceği bir sesle Bismillah, Allahu Ekber dedi. Bu sözleri duyunca hacılar hep birden ayağa kalktılar ve kurbanlarını kesmede yarış ettiler. Emre uymak için birbirlerini itiştiriyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hiras'ı Osman'dan önce Mekke'ye elçi olarak gönderdiği Huzalı adam başını tıraş etmesi için çağırdığında arkadaşları hemen birbirlerinin başını tıraş etmeye başladılar. Ümmü Seleme radıyallahu anha daha sonraki yıllarda o denli hızlı tıraş ediyorlardı ki birbirlerini yaralamalarından korktum derdi. Fakat bazıları sadece saçlarının ucunu kestiler. Çünkü tıraş yerine bunun da geçerli olduğunu biliyorlardı. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hiras'la birlikte çadıra girdi. Bu görevi yerine getirdikten sonra başı tıraşlı bir halde çadırın önüne çıktı ve Allah başlarını tıraş edenlere merhamet etsin dedi. Bunun üzerine saçlarını kesenler ey Allah'ın Resulü saçlarını kesenlere de diye karşı çıktılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ilk söylediğini tekrarladı. Bunu protesto eden sesler yükseldi. Bir kez daha aynı şeyi tekrarladı. Bunu protesto eden sesler yükseldi. Bir kez daha aynı şeyi tekrarlayıp protesto sesleri yükseldikten sonra ve saçlarını kesenlere de dedi. Daha sonraları neden sadece başlarını tıraş edenler için dua ettiği sorulduğunda çünkü onlar hiç şüphe etmediler cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çadırına dönüp yerden kesilmiş siyah saçlarını aldı ve yakındaki bir mimoza ağacına doğru fırlattı. Bunun üzerine adamlar saçlardan biraz alabilmek için ağacın etrafına üşüştüler. Nuseybe de erkeklerden geri kalmadı ve ağacın yanına yaklaşıp bir iki perçem aldı. Bu saçları öldüğü güne kadar kıymetli bir hazine gibi sakladı. Kampın zemini tıraş olan hacıların saçlarıyla kaplanmıştı. Fakat kampta birdenbire bir rüzgar çıktı ve saçları kaldırıp Mekke'ye doğru uçurdu. Bunu Allah'ın hac ibadetlerini kabul ettiğine bir işaret sayan hacılar çok sevindiler. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neden kurbanlarını kesmelerini söylediğini anladılar. Medine'ye doğru yola çıktıklarında Ömer radıyallahu anh'ın vicdanı kendini rahatsız etmeye başlamıştı. Peygamberle konuşmak isteyenler ona doğru yaklaştığında Peygamber

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki uzak ve soğuk ifadeyi gördüğü zaman sıkıntısı daha da arttı. Ömer radıyallahu anh ileriye doğru hızlı atını sürerek, "Ey Ömer, bırak da annen senin için matem tutsun," dedi. Daha sonraları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıktığı için kendisi hakkında bir vahiy inmesinden korktuğunu anlatırdı. Arkasından bir atlı yaklaşıp kendisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağırdığını söyleyince korkusu daha da arttı. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzündeki sevinçli ifadeyi görür görmez korkuları kayboldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana güneşin altındaki her şeyden daha değerli olan bir sure nazil oldu," dedi. Yeni gelen vahiy henüz dönmekte oldukları bu seferin bir zafer olduğu konusundaki şüpheleri dağıtıyordu. Çünkü sure, "Hiç şüphesiz biz sana apaçık bir fetih olarak zafer yolunu tıkayan bütün engelleri ve kapıları fethettik," kelimeleriyle başlıyordu. Vahiy aynı zamanda ağacın altında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan biattan da bahsediyordu. "Andolsun Allah sana o ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine güven duygusu ve huzur indirmiştir. Ve onlara yakın bir fethi sevap karşılığı olarak vermiştir. Bu biat edenlere Allah'ın rızası yani rıdvan vaat ediliyordu. Bu nedenle bu sözleşmeye biatür rıdvan denilir. Başka ayette de güven duygusu ve huzurun yani sekinenin indirilişinden bahsediliyordu. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp arttırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve onların kötülüklerini örtüp bağışlaması içindir. İşte bu Allah katında büyük kurtuluş ve mutluluktur. Seferi durduran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasına da Kur'an'da şöyle değiniliyordu. "Andolsun Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş ettirmiş, kiminiz de kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece de bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı."
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamda

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle.

0: güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com

0: pazarlamamızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
8: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa ala zalimin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashamihi ve etbaihi ve ehli beytihi ecmain. Aziz kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz hatıraları olan Ehl-i Beyt'i anlamaya çalışıyoruz. Temel bir ilke var, onu hatırlamamız lazım. Muhabbet, marifet ile başlar. İnsan tanıdığı oranda sevebilir karşı taraftakini. Ne kadar tanırsanız, ne kadar marifet varsa ortaya o kadar muhabbet çıkacaktır. Hal böyle olunca biz sevmemiz heyecandan değil, sevmemiz tarihe olan özlemden değil, imanımızdan kaynaklanan bazı meseleleri tanımak yükümlülüğümüz ortaya çıkar. Her seferinde söyledik derslerde, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek de, ashab-ı kiramı sevmek de, ehl-i beyti sevmek de bir Müslüman için heyecanın konusu değildir. Bir Müslüman için bunları sevmek imanın konusudur. Çünkü biz ancak sevdiğimiz oranda onların arkasında yürüyebiliriz. Sevdiğimiz oranda onların bize miras olarak verdiklerini bugünün hayatında diriltebiliriz. Rabbim hepimize o gerçek manada sevgileri nasip eylesin. Ehl-i Beyt'i iki alana ayırmıştık. Daha doğrusu Kur'an'ın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarıyla böyle anlaşılması gerektiği noktasında bir bölüşüm yapmıştık geçen ders hatırlarsanız. Bir genel manada Ehl-i Beyt demiştik, bir de özel manada Ehl-i Beyt demiştik. Genel manada Ehl-i Beyt neydi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları, ki onlar bizlerin anneleri, onlar başta olmak üzere kendilerine zekat almaları haram olan Ali'nin çocukları, Akil'in çocukları, tabi onlar da başta Cafer ve çocukları, Abbas ve çocuklarıydı. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manen Ehl-i Beyt'ten saydığı, mesela Selman-ı Farisi gibi bazı sahabilere söyledikleri de bu genel manadaki Ehl-i Beyt içerisinde sayabiliriz. Ama mesele özel manada Ehl-i Beyt'e gelince, dinin intikal ve muhafazası için görevlendirilmiş bir nesil olan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle her peygamberin soyu kendindendir, benim soyum ise

özelliği olduğu için Ehl-i Beyt'ten olma özelliğini bazen biz zihinlerimizde tutamıyoruz. Ama şimdi ismini söylediğim zaman zaten Efendimizin amcasının oğlu olma hasebiyle Ehl-i Beyt'ten olduğunu hatırlayacaksınız. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas, tercümanul Kur'an olan o büyük insan, Tirmizi'de ve başka birçok hadis kitabında geçen bir hadisinde Efendimizin bir beyanını bize ulaştırıyor ki sevgi meselesinde zihinlerimizi yeniden bu beyan çerçevesinden toparlamaya çalışacağız. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah'ı sizlere bolca verdiği nimetlerden dolayı sevin. Üç cümle var, dikkat edin. Beni de Allah sevgisinden ötürü sevin. Beni sevmenizden dolayı da Ehl-i Beyt'imi sevin. Üç cümle dedim. Üçü de sevgiyle alakalı. Allah'a, peygambere ve Ehl-i Beyt'e duyulması gereken sevgiden bahseden üç cümle. Şimdi birinci cümleden bir anlamaya çalışalım. Ne dedi Efendimiz? Allah'ı sizlere bolca verdiği nimetlerden dolayı sevin. Yani Allah bize nimet vermese sevmez miydik? Yok böyle bir şey zaten. Allah nimet vermediği mi var? Asıl burada söylenen sözün maksadı şudur. Nimetin tezekkürü marifetin artmasıdır. Bu bir kaydedir ve bunu zihinlerinizde ister not defterlerinizde iyi bir yere yazın. Nimetin tezekkürü yani nimetlerin hatırlanması sevginin artmasının bir vesilesidir. Düşünün, Allah'ın bize verdiği, bahşettiği şeyleri şöyle bir aklınızdan geçiriyorsunuz. Ne oluyor kul olarak? Ya Rabbi sen ne kadar büyükmüşsün, ben ne kadar küçükmüşüm, ne kadar çok şey vermişsin bana deyip Allah'a olan sevginiz anında ne yapıyor? Bir seviye kazanıyor, bir yukarıya doğru yürüyüşe çıkıyor. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği aslında budur. Siz eğer Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlarsanız onu zaten seversiniz. Zaten o nimetlerin tezekkürü, hatırlanışı muhabbete vesile olacaktır. Hadisin birinci cümlesi bu. İkincisi neydi? Beni de Allah sevgisinden ötürü sevin. Hemen hatırlayalım mı Ali İmran suresinin 31. ayetini? Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebiuni yuhbibkumullah. De ki Allah'ı seviyorsanız eğer fettebiuni, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Rabbimizin sevgisini kazanmanın yolunu gösteriyor aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Eğer Allah'ın sevgisini mi istiyorsunuz? Ne yapacaksınız? Bana tabi olacaksınız. Geçen derse bir gönderme yapmam lazım. Tabi olmak neyle başlardı? Sevgiyle başlardı. Sevdiğiniz oranda ancak siz tabi olabilirdiniz. Sevgi olmazsa eğer onun getirdiği şeylere gönülden, yürekten iman söz konusu olur muydu? Getirdiği şeylere hiçbir sorgu sual sormadan onu hayata taşıma adına bir gayret olur muydu? Olmazdı. İşte burada bize söylenen bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı da Allah bizden istediği için, Allah bize gösterdiği için onun bize öğrettiği şekliyle sevmek zorundayız. Gelelim üçüncü cümleye ki asıl konumuz o. O neydi? Ehl-i Beyt'imi de benden dolayı seviniz. Peki neden? Kur'an yine imdadımıza yetişiyor. Şura suresinin 23. ayetiyle. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. De ki ben bu yaptığım işlerden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ama bir illa istisna edatı geldi. İstiyorsun ya Resulallah. Kur'an'a göre istiyorsun. Ama ilk cümle istemiyorsun dedi. Hem istememek hem istemek olur mu? İstenilen şey.

Allah Resulü'nden dolayı değil ki. Şimdi siz Ehli Beyt'in fonksiyonunu hatırladığınız zaman, intikal ve muhafaza noktasında biçilen rolü hatırladığınız zaman, aslında Efendimizin Ehli Beyt için, yakınları için istediği sevginin kendisine dolayı değil, bizim için istenmiş bir şey olduğunu zaten anlarsınız. Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne faydası vardı? Ne için öyle bir şey istesin ki? Eğer o sevginin bize bakan bir yönü olmasaydı, eğer o sevgi bize bir şey kazandırtmasaydı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu niye isteseydi ki? Efendimizin dediğini anladık mı aslında? Bize bunu bizim iman selametimiz için istiyor. Siz eğer gecesi gündüz kadar aydınlık olan, Efendimizin ifadesi bu, bıraktığım gidişatı, ki biz ona sünnet diyoruz, onu yaşayarak cennete doğru, Darüsselam'a doğru yürümek istiyorsanız, onun yaşanacağı en güzel örneklik özel manada Ehli Beytim, genel manada ashabımdır. Adres orasıdır. Artık siz bilirsiniz. Biz de aldık, bunu başımızın üzerine koyduk. İnşallah anlamaya ve yaşamaya çalışacağız. Allah hepimizi onlardan eylesin. Dostlar, bugün asıl başlığımız sahabede Ehli Beyt sevgisi, ama siz bu başlığı şimdilik yazın. En sonda bir başlık daha vereceğim size. En son başlık asıl söyleyeceğimi de özetlemiş olacak. Ama şimdi konumuzun başlığının böyle olduğunu bilelim. Biz aslında geçen ders bu konuya girecektik, ama ne dedik? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehli Beyt'e olan sevgisi anlaşılmadıkça sahabenin Ehli Beyt'e olan sevgisi anlaşılmaz. Çünkü sahabe dediğimiz nesil Efendimiz'den neyi görmüşse hayatlarına taşıyan bir nesildir. Onlar din adına, iman adına Allah Resulü'nün kendilerine gösterdiği ölçüde yürümeye çalıştılar. Hal böyle olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlardan Ehli Beyt'e karşı sevgi istedi. Bunu söz ile söyledi. Ama Efendimiz bunu hayatıyla da onlara gösterdi. Nasıl sevilir? Ehli Beyt'e sevgi ne demektir? Gerçekten bu sevgi nasıl olur? Bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatıyla onlara gösterdi. Biz geçen ders bunların örneklerini gördük. Bugün ashabın Ehli Beyt'e olan sevgisini göreceğiz. Sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ne gördülerse onu yaptılar. Hiçbir alan yoktur ki o alanda rehberliği onlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmasın. Şimdi Efendimiz Hazreti Ali'yi sevmişse ve Ali'yi sevmemeyi nifak alameti olarak görmüşse, Hazreti Fatma için "Fatma benden bir parçadır" demişse, babasının kızı demişse, babasının anası demişse, "Fatma'yı üzen beni üzer" demişse ve Fatma'ya olan muhabbetini her seferinde izhar etmişse, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i cennet gençlerinin efendileri olarak bağrına basmışsa, defaatle onlara olan sevgisini onlarca sahabinin huzurunda izhar etmişse, "Şu iki delikanlı, şu iki yavrum benim oğullarımdır" demişse, "Benim dünyadaki nasiplerimdir" demişse ve buna da onlarca sahabi şehadet etmişse, sahabenin Ehli Beyt'i sevmediği gibi bir iddianın temeli olur mu? Bu tamamen temelsiz bir iddia olur. Kim derse desin bunu. Ama itiraz edin bana, sizin yerinize ben söyleyeyim. Deyin ki, "Hocam madem seviyor, mesela Hazreti Ebubekir neden Fatma anamızın elinden Fedek arazisini aldı?" Öyle diyorlar değil mi? İddialar öyle, biz iddiaları anlamaya çalışacağız. "Madem seviyor, neden Ayşe anamız Talha İbni Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam gibi aşere-i mübeşşereden olan, annelerimizden olan ve her birinin Efendimizin nazarında yeri belli olan bu isimler Hazreti Ali'nin karşısına geçiyor, onunla savaşıyorlar. Madem seviyorlar, neden?"

Kerbela'da Hazreti Hüseyin kılıçların altında doğranırken sessiz kalıyorlar. Ve daha neler neler söyleyebiliriz. Eğer biz bu meseleleri anlamak istiyorsak, maksadımız anlamaksa anlarız, ama maksadımız başka şeylerse o başka şeylerde hasıl olabilir. Aslında dostlar, tarih boyunca ehli sünnet dünyası dediğimiz, ki biz de o dünyanın birer mensubuyuz, bu dünyanın bu olaylara yaklaşımı bellidir. Nasıl bir yaklaşım olmuş? Konuşmayalım. Allah bizim bedenlerimizi, dillerimizi, bizim kanlarımızı o meseleden beri tuttu. Biz o çağda yaşamadık. Dolayısıyla o bedenlerimiz o meseleler içerisinde kirlenmedi. Dillerimizi de o meseleler içerisinde kirletmeyelim. Doğru mu bu? Vallahi doğru bir tavır. Mesela Bediüzzaman, ki ona belki bugün çok atıf yapacağız. Kürdüm ama Kürtçeyi unutmuşum, ne yapayım? Onun Kürtçe söylediği bir söz var. Diyor ki: "Jişerri sahaben nekin kalu qil levra cennetine hem katilu hem maktil." Sahabenin kavgasını sakın kali kul meselesi yapmayın. Yani konuşmayın bu meseleleri. Çünkü hem öldüren hem ölen cennettedir. Tavır bu aslında. Yani ehli sünnet dünyası bir şeylerin olduğunu biliyor. Ama konuşmanın başka sıkıntılara kapı açacağını bildiği için konuşmuyor bu meseleleri. Mümkün mertebe tarihin o sayfalarını yaşanmamış olarak görüyor. Bizim meselemiz değil deyip o meselelere pek muhatap olmuyor. Aslında doğru tavır da budur. Ancak öyle bir çağda yaşıyoruz ki şu anda insanımız bilgiye çok rahat ulaşabiliyor. Bizim insanımız lüzumlu olan şeylerden ziyade de lüzumsuz şeylerin peşine düşmeyi çok seviyor. Mesela bizim gençlerimizden birini çağırsan, desen ki hele şöyle güzel bir abdest al. Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği gibi. Sünnetine, müsteabına, tabii ki farzına riayet ederek. Bir de anlat aldığın o abdesti, bunu yapmakta zorlanır. Ama mesele Cemel vakası olduğu zaman onlarca şey duymuştur, onları söyler. Bizim böyle bir sıkıntımız var şu anki yaşayan insanlar olarak. Asli olan, bize yarayan şeylerin arkasında olmaktansa pek de bize imani ve ameli anlamda değeri olmayan şeylerin arkasında durmayı daha fazla seviyoruz. Tecessüsün bu yönünü seviyoruz. Biraz daha sahabenin kendi arasındaki bu sıkıntıların farklı bir biçimde bizim zihinlerimize, farklı bir biçimde dünyalarımıza girmeye müsaade ediyoruz. Bu konuda bu işi yapan ve bu işi kendisine meslek edinenler de var. Mesela öyle kitaplar var ki şu anda isimlerini verip de sizi onlara yönlendirmek istemem ama muhakkak içinizden okuyanlar vardır. Baştan sona anlattığı mesele sahabenin kavgasıdır. Başından sona anlatırken de uslup sahabenin arasındaki iktidar kavgasıdır. Haşa, yüz binlerce kez haşa. Bu insanlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla yaşadıkları zaman imanları Kur'an'la tescillendi. Allah onlardan razı oldu, onlar Allah'tan razı oldu. Ne oldu ki Allah Resulü ölünce bunların hepsi değişti? Böyle bir şey mümkün müdür? Daha düne kadar sadece cennet için kılıçlarını alıp meydana çıkan bu insanlar ne oldu ki birdenbire valilik sevdasıyla, hilafet sevdasıyla, ganimet sevdasıyla, onların ifadeleri bunlar, bu sevdalarla birbirlerine düştüler. Mümkün müdür böyle bir şey? Akıllı ve mantığı olan bir insan bunu yapabilir mi? İşte ehli sünnet dünyası bunları bildiği için o kapıyı açmak istemedi. Bu kapı açılırsa eğer yarım yamalak bilgiler sahabeyle bizi hem bu dünyada hem öte dünyada karşı karşıya getirir. Tam olarak bilmiyorsunuz meselenin aslını. Duyduğunuz bir iki şeyin üzerine bir hüküm beyan ediyorsunuz.
Hak yiyorsunuz orada. Yediğiniz hakta Allah'ın kendilerinden razı olduğu bir nesilden olan sahabilerden biri oluyor. İster misiniz onlarla karşı karşıya gelmeyi ahirette? Allah korusun, Rabbim hiçbirimizi böyle bir şeyle onlarla karşı karşıya getirmesin. Getirecekse ki getirsin, Ali ile getirsin. Ali desin ki gel, 1500 sene sonra geldin ama Alilik nasıl olurmuş, İstanbul'un göbeğinde sen yaptın desin. Bağrına bassın seni. Ebu Bekir öyle desin, Ömer öyle desin, Osman öyle desin, Mus'ab öyle desin. Bununla getirsin bizi. Yok sen haksızlık ettin, sen şunu ettin, sen bunu ettinle getirirse ve o söylediklerimiz de Allah korusun doğru olmazsa ne deriz Allah'a karşı? Onun için edep şu olmalı. Eğer amacımız gerçekten öğrenmekse dirsek çürütüp bu meseleyi detaylıca öğrenmeli. Eğer amacımız bu değilse bir şeyler başka duyalım, o meseleden de haberdar olalım gibi sadece böyle basit bir meseleyle bir şeyimiz varsa daha önemli şeyleri o şeye feda edelim. Önemli olanı alalım ona, öne, o kalsın. O, bunun bize bir faydası yok. Ben bugün inanın eğer konuşulmasaydı bu meseleler ve zihinlerdeki gençler bana sordular kaç derstir, bu manada sorular oluşmasaydı ben bu meseleye girmezdim. Ama madem oldu, hayır vardır bunda. O meselelerin bazılarına da kifayet miktarı değinmiş olacağız. Bunlar ön bilgiler. Gelin Hazreti Ebubekir'de yürüyelim. Çünkü sahabenin Ehli Beyt'e olan sevgisinden bahsediyoruz. Sahabeden örnek vereceksek en başa alacağımız kimdir? Hazreti Ebubekir'dir. O sahabenin tabiri caiz ise eğer dibacesidir, besmelesidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ellerinde yetişmiş, onu en iyi tanıyan sahabilerin baş tacıdır. Onun kadar tanıyan başka biri var mıdır bilemiyoruz. Öyle biri ki o, Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun hakkında söylüyor. Vallahi ben bu dini kime arz ettimse hele bir düşüneyim. Hele bana müsaade et dedi ama bir tek kişiye arz ettim. Hiçbir tereddüte kapı açmadan kabul etti. O Ebu Bekir'dir işte. Hazreti Ebu Bekir böyle biri ise eğer sahabenin dünyasından örnek verdiğimiz zaman en başa yazacağımız isim o olmalıdır. O bize bu manada da gerçekten örneklik olabilecek çok şeyler söyleyecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabla birlikte oturuyorlar Mescid-i Nebevi'de. Herkes halka kurmuş Allah Resulü'nün etrafında. Herkesin bakışları da o mübarek dudaklarda. Zaten sahabenin halidir bu değil mi? Ke ennehum ala ru'usihim ettayr. Sanki başlarında kuş varmışçasına bir hassasiyetle onlar Efendimiz'i dinliyorlar. Sağında Hazreti Ebu Bekir, solunda Hazreti Ömer. Artık kim varsa o mecliste Efendimiz'i dinlerlerken içeriye Ali giriyor. Efendimiz görüyor mescidin kapısından Hazreti Ali'nin gelişini. Başka sahabilerden gören var mı bilmiyoruz. Ama görenlerden bir tanesi de Hazreti Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ali'den epey yaşça büyüktür. Aralarında 20 küsür yaş farkı var. Hazreti Ebu Bekir yaşça ondan büyüktür. Zaten Hazreti Ebu Bekir ile Efendimiz arasındaki yaş farkı 2'dir biliyorsunuz. Hazreti Ali de Efendimiz'le yaş farkı 30 olduğuna göre 28 yaş var aralarında. Ali'nin gelişini görür görmez Hazreti Ebu Bekir şöyle bir kalkıyor. Taale ya Ebel Hasan, taale diyor. Çağırıyor onu. Yapılması gereken nedir? Dikkat edin. Kendisi Efendimiz'in yanına doğru oturur. O boşluk kalan kısma da Ali'yi oturtturur. Ama Ali'nin Allah Resulü'nün yanındaki değerini biliyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Sola kayıyor Hazreti Ebu Bekir. Ali'yi Efendimiz'in yanına oturtturuyor. Ali oraya oturunca Efendimiz öyle bir memnun oluyor ki. O anda Ebu Bekir'e hayır duaları geliyor. Hazreti Ebu Bekir'in o tavrı
Büyüklerin kıymetini ancak büyük

0: bilmişler bilir ilkesini bize gösteriyor. Hani biz deriz ya altının kıymetini sarraf bilir. Aynen öyledir. O tavrı bile Ali'ye ve Ehli Beyt'e duyduğu muhabbetin küçük bir örneğidir. Hilafet günleri çıkmış hutbede, Allah Resulü'nün hutbesinde, minberinde, ki o minberin Efendimizin durduğu yerde de değildir. Edeben bir basamak aşağısındadır Hazreti Ebubekir. Allah Resulü'nün bastığı yerde ben duramam deyip bir basamak aşağısında durmuştur. Ömer gelince ben de Allah Resulü'nün, halifesinin bastığı yere basmam deyip o da bir basamak aşağıdadır. Bir basamak aşağıda insanlara bir şeyler anlatıyor. Bir anda mescit bir çocuğun sesiyle inliyor. 8-9 yaşlarında Hazreti Hasan geçmiş tam Hazreti Ebubekir'in karşısına, ne diyor biliyor musunuz? İn oradan, orası dedemin yeri. Bu bir cinayet yani. O gün orada hem de Hazreti Ali'nin çocuklarından birinin söylemesi birilerine malzeme de olabilecek bir şeydir. İn oradan, orası dedemin yeri der demez Hazreti Ebubekir'deki tavır nedir biliyor musunuz? Hemen iniyor. Hasan'ı alıyor kucağına. Vallahi doğru söyledin Hasan, orası senin dedenin yeri diyor. Vallahi doğru söyledin, orası senin dedenin yeri diyor. Muhabbet bu, sevgi bu. Hazreti Ali'nin o andaki tavrını merak ediyor musunuz? Utanmış, sıkılmış, iki büklüm olmuş. Anlamış Hazreti Ebubekir onun o halini. Sana ne oluyor diyor. Allah Resulü'nün oğlu dedesinin yerinden beni indiriyor. Sana ne oluyor? Hazreti Ali diyor ki vallahi ya Ebu Bekir, ben ona bir şey söylemedim. Vallahi benim sözümle inmiş değil, onu söylemiş değil diyor. Ama Hazreti Ebu Bekir de biliyor o iş Ali'nin işi değil. Muhabbet, sevgi böyle. Başka bir gün Ukbe İbni Nafi naklediyor. Çıktı diyor bir ikindi vaktine mescitten. Yürüyoruz. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve daha niceleri var. Bir anda Hazreti Ebubekir ayrıldı bizden, çocuklara doğru koştu. Arkadan Hasan'ı tuttu, bağrına bastı, öpmeye başladı. Öperken bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da şu sözü söylüyordu. Babasına değil de dedesine benzeyen Hasan'ım. Babasına değil de dedesine benzeyen Hasan'ım. Muhabbet bu. Hangi birini anlatabilirsiniz ki? Ebu Bekir'in sevdası böyle bir sevda. Peki böyle bir sevdası olan birisi nasıl olur da benden bir parçadır diyen Fatıma'yı üzer? Bu sorunun karşısına bir soru daha yazalım. Fatıma ki hayatı ortada. Fatıma ki cennet hanımlarının sultanlarından bir sultan, nasıl olur da babasının vefatının arkasından hemen Halife Ebu Bekir'in huzuruna gelip miras davası güder? Akıl var, mantık var. Biraz bu insanları tanıyanlar bu sözlerden anlaşılan şeylerin yanlış olduğunu anlayacaktır. İnanın dostlar, en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim bu meseleyle alakalı. Hazreti Ebubekir'in Fedek arazileri karşısındaki tutumu asla bir hakkın gaspı değildir birilerinin iddia ettiği gibi. Hazreti Fatma'nın da ısrarla Fedek arazilerini istemesi bir miras davası değildir. Ya nedir? İkisinin de vardığı ortak nokta tektir. Sünnetin itisamıdır. Sünnete bağlılıktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mesele hakkında söylediği sözün aslında iki tarafça anlaşılmasının bir tezahürüdür. Yoksa ne Ebu Bekir'in tavrında iddia edilen gibi bir tavır var, ne Hazreti Fatma'nın o mirası isteme konusundaki hassasiyetinde sadece dünyalık adına bir talep var. Bu meseleyi anlayabilmemiz için Hazreti Ebubekir'in hilafetinin ilk günlerine bakmanız lazım.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
14: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
12: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
15: Bedisin sen, bedisin ki varlığı yokluktan çıkarıp süslersin. Fani dünyayı sonsuzlukla taçlandırırsın. Yüzümü bakılmayacak halden çıkarıp güzeller arasına katarsın. Adımı unutulacaklar arasından alıp itibar lütfedersin.
2: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

halife oluyor. Beni Saide sakifesinde biat ediliyor Ensar'dan. Arkasından mescitte, pazartesidir o gün, salı günü mescitte büyük biat ediliyor. İnsanlar biat ediyorlar, birkaç kişi biatın dışındadır. Biatlar alınır alınmaz Hazreti Ebubekir'in tavrı nedir? Üsame'nin ordusunu yola çıkarma azmidir. Neden peki? Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefatına yakın Hazreti Ebubekir'i de, Hazreti Ömer'i de, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı da, Hazreti Osman'ı da, Ali'nin dışında bildiğiniz her ismi, yaşı o gün 18 olan genç bir delikanlı Üsame'nin komutasında Bizans üzerine gönderecek. Aslında Efendimizin oradaki o tavrı, o adımının altında da bir mesaj yatıyor. Nedir o mesaj? Sizin başınızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat edin diyen peygamberin fiili bir uygulamasıdır o. Ordu Medine dışında konaklıyor, çıkacak yola ama Efendimiz hasta. Çıkacak yola Efendimiz iyileşmiyor, Efendimiz o halde vefat ediyor. Ve o anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatının duyulmasıyla beraber İslam coğrafyasında halka halka irtidat hareketleri baş göstermeye başlıyor. Kimi zekatı bahane ediyor, kimi başka bir şeyi bahane ediyor. Her tarafta bir sıkıntı var. Hazreti Ebubekir istişare ediyor sahabeyle. Sahabenin birçoğunun fikri de şudur. Hatta Hazreti Ömer'in fikri de aynıdır. Şimdilik Usame'nin ordusunu çıkarma. Biraz taşlar yerine otursun ondan sonra. Bu sözleri duyunca Hazreti Ebubekir hayır diyor. Hatta Hazreti Ömer'in yakasından tutuyor. Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu şimdi diyor. Dağ gibi orada Ömerce konuşuyor. Daha düne kadar Ömer öyle konuşuyordu. Ama o gün o dirayetle, o büyük bir iradeyle tavır aynen Ömer'in tavrıdır. Söz Ömer'in sözüdür. Ama abi Ebu Bekir'in dilindedir. Cahiliyenin cesuru şimdi korkak mı oldu? Vallahi Ömer, bilsem ki Medine'yi ordular basacak. Kızlarımızı ve kadınlarımızı götürecekler. Taş üstünde taş bırakmayacaklar. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çıkarmak için hazırladığı bu orduyu geri getirmem diyor. Tavrı anlıyor musunuz? Hassasiyet budur. Hazreti Ebubekir'in burada yapmak istediği bambaşka şeylerdir. Aslında o tavrın ne kadar doğru bir tavır olduğunu tarih zaten göstermiştir. Peygamberli bir toplumdan peygambersiz bir topluma yürürken o iradenin ne demek olduğunu hayatıyla gösteriyor. Ordu çıkacak. Halife olduğu için ordudan azledildi kendisi. Ömer'in yanında kalmasını istiyor. 18 yaşındaki Üsame'den izin alıyor. Ey Üsame diyor. Allah Resulü Ömer'i senin orduna bir asker olarak koydu. Ama benim Ömer'e ihtiyacım var. Eğer izin verirsen Ömer kalsın. Ama izin vermezsen Ömer de seninle gelsin. Üsame izin veriyor. Hazreti Ömer kalıyor. Ordu hareket ediyor. Gidiyor tabi selametle geliyor. Tarih de gösteriyor Hazreti Ebubekir'in o tavrının ne kadar isabetli olduğunu. Ama burada Hazreti Ebubekir'in özellikle Üsame ordusunu çıkarma noktasındaki hassasiyeti sünnete olan bağlılığının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mesele hakkında verdiği hükmün icrasının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Aynı tavrı İrtidat hareketlerindeki ordularda da görüyoruz. Şimdi gelelim Fedek arazisine. Nedir Fedek arazisi? Hayber yakınlarında bir yer. Ben Suud'da gördüm orayı. Gerçekten Suud'un en güzel, en yeşil alanlarının olduğu bir yer orası. Yaklaşık 150 kilometre falan Medine'ye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicretin 6. yılı Hayber'den önce oraya bir sefer düzenliyor. Hayber seferinden sonra da orası anlaşma yolu ile efendim

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eline kalıyor. Yani savaş yoluyla elde edilmediği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inisiyatifinde olan bir yer oluyor. Ayşe validemizin bize nakli diyor ki Efendimiz orayı bazen amme işleri için, bazen biz hanımlarının geçimliliği için, bazen de Ehli Beyt için, yani Hazreti Fatma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in geçimliliği için orayı bize kullandırıyordu. İfadeye dikkat edin. Tahsis mi yoksa kullandırma mı? Zaten ihtilafın kaynağı budur. Ayşe validemize göre, Ayşe validemiz de aslında işin bidayetinde oranın tahsis edildiği şeklinde bir hükmü var. Öyle bir kanaati var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edince hanımlar toplanıyorlar. Ehli Beyt de bir tarafta. Hanımlar konuşuyorlar. Kendi aralarından Hazreti Osman'ı temsilci olarak Hazreti Ebubekir'e göndermeye karar veriyorlar. Diyorlar Hazreti Osman gitsin, Fedek meselesini netleştirsin Halife Ebubekir'le. Hazreti Osman'ı gönderecekleri sırada Ayşe validemiz çıkıyor diğer annelerimizin huzuruna. Ben diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir hadis duydum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki biz peygamberler topluluğu asla miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız sadakadır. Bir başka rivayeti biz peygamberler topluluğu ilim dışında bir miras bırakmayız. Onun dışında bıraktıklarımız sadakadır. Eğer bu tahsisat değilse Ebu Bekir bunu vermez. Ama yine de isterseniz gönderin Hazreti Osman. Hazreti Osman gidiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o hadisi Ebu Bekir de duymuştur. Hazreti Ebu Bekir de bu olayı söylüyor ve diyor ki Efendimiz bunu size tahsis etmedi. Sadece o zamana kadar yıllık gelen geliri neyse o geliri size verdi. Ama bu tahsisat gerçekleşmediği için o hayattayken onun gerisinde kalan mal sadaka olarak kalır. Asla varisleri arasında pay edilmez. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu hadisi duyduğum için ben ancak bu hadisin gereğini yaparım. Hassasiyet bu. Ama Hazreti Fatma itiraz ediyor. İtirazı ne? O malı almak için mi? Haşa. Hazreti Fatma'nın yaptığı ortada. Yani varmıştır bir gün Efendimizin huzuruna. Bir köle istemiştir. Allah Resulü ona sana ondan daha hayırlısını vereyim mi demiş. Kelimeler vermiş. 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber ya da bir rivayete göre 34'tür. O kelimeleri almış ve hiçbir itiraza da kapı açmamıştır. Fatma dediğimiz bu. Malın peşinde midir? Ama onun derdi o değil. Neydi onun derdi? Hayır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bize tahsis etti. Eğer sen Allah Resulü'nün bize tahsis ettiği bir şeyi bizim elimizden alırsan Efendimizin hükmüne karşı gelmiş olursun. Hassasiyet bu. Ne diyor peki Hazreti Ebu Bekir? Kimdir Hazreti Fatma? Allah Resulü'nün kızı. Kimdir Hazreti Ebu Bekir? Devlet başkanı. Kim olursa olsun tavır aslında bir İslami düzende Ebu Bekir'in tavrıdır. O orada bir otorite sahibidir. Orada akıl, kalp, şu bu değil. O ana kadar konulmuş olan kanunlar neyse onlar yapılır. Çünkü onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde yetiştiler. Efendimizin dilinden duydular. Hırsızlık yapan kızım Fatma dahi olsa vallahi onun ellerini keserim diyen bir peygamberin ellerinde yetiştiler. Hal böyle olunca Hazreti Ebu Bekir'in o andaki kanuna aykırı bir şey söylemesi mümkün mü? Ne dedi Hazreti Fatma? Babam burayı bize tahsis etti. Hazreti Ebu Bekir'in sözü şudur. Var mı şahidin? Var dedi. Getir şahitlerini. Eğer şahidin varsa şahitlerin söylediği söz üzere hüküm verilecek. Şahitler geldi. Kim? Biri Hazreti Ali, biri Ümmü Eymen. Hazreti Ebu Bekir orada
adaletle hükmedecek. Orada dediğim ya,

duygusallık falan olmaz. Karşı taraf kim olursa olsun, çünkü onlar Kur'an'dan da sünnetten de bunu öğrenmişler. Hazreti Ebubekir dedi ki, Ümmü Eymen'in şahitliği kabuldür. Ama Ali senin kocandır. Davalının yakını lehte ya da aleyhte şahit olamaz. Var mı başka şahidin? Yok. O zaman hüküm budur. Hüküm bu. Bunun ötesinde kim ne derse desin. Farklı üzerinde birçok şey söylenir ama ortadaki hadise budur. Asla bu hadise Ehli Beyt'e karşı yapılmış bir şey değil, haşa. Böyle bir şey yok. Bunun bir dayanağı da yok. Ha, bazı kaynaklarda bu mesele hakkında ileri gerili şeyler konuşulur ama hiçbir tanesinin aslı yoktur. Hiçbir tanesinin bu mesele hakkında delil olabilecek bir niteliği yoktur. Bunu söyledikten sonra Fedek meselesi Hazreti Ebubekir'in dediği gibi uygulandı. İsabet etti mi? Haşa, hata mı etti? Onu bilmiyoruz. Ancak ilerleyen dönemlerde Hazreti Ömer'in, mesela Hazreti Ömer hakkında da bu mesele hakkında çok farklı şeyler söylenir. Ama Hazreti Ömer'in Hazreti Ebubekir'le aynı görüşü taşımadığını görüyoruz. Nereden? Hilafetinin yıllarında Fedek arazisini Fatma'nın evlatlarına verme gibi bir görüşü beliriyor Hazreti Ömer'in. Ama yapamıyor. Hazreti Osman döneminde olmuyor. Hazreti Ali kendi halife olunca bu konuda da bir girişimi olmuyor. Muaviye hilafetini ilan edince Fedek arazilerini Mervan bin Hakem'e tahsis ediyor. Mervan da çocuklarına veraset olarak, miras olarak bırakıyor. 2-3 elden sonra o arsa Ömer İbni Abdülaziz'in eline geliyor. Ne yapıyor Ömer İbni Abdülaziz? Dedesi Ömer gibi davranıyor. Fatma'nın evlatlarına tahsis ediyor. Demek ki Ömer İbni Abdülaziz'in de fikri Hazreti Ebubekir'in dışındadır. Mümkündür ama burada Hazreti Ebubekir'in tavrını bu şekilde anladığımız zaman meselenin siyasi bir mesele olmadığını, kesinlikle sünnete itisam adına yapılmış bir adım olduğunu anlayabiliriz. Böyle bir mesele asla Ehli Beyt'i sevmedikleri konusunda delil olarak gösterilmez. Hazreti Ebubekir'in sevgisi adına çok şey söylenir ama bu kadarıyla yetinelim. Gelin Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer de Hazreti Ebubekir'den farksız değil. O da aynıdır. Onun da tavrı aynı tavırdır. Hilafetinin günleri duyuyor ki Hazreti Hasan hastalanmış. Yanında Zübeyir bin Avvam var. Hadi Zübeyir diyor, Hasan'ı bir ziyarete gidelim. Zübeyir bin Avvam'ın da elinde bir iş var. Tamam diyor, şunu bitireyim ondan sonra, şunu bitireyim ondan sonra. Ömer bir sinirleniyor. Zübeyir diyor, bir mümin hastayı ziyaretin bile ne demek olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Ben sıradan birini ziyarete gidelim demiyorum. Hasan'ı ziyarete gidelim diyorum. Ondan daha mühim bir iş mi var? Bırak elindeki işi. Ehli Beyt'i ziyaret etmek nafile ibadet gibidir diyor. Ömer'in sözüdür bu. Ve orada Zübeyir bin Avvam'ı da alarak Hazreti Hasan'ın evine gidiyor. Alıyor, kokluyor. Aynen Efendimiz gibi öğrendikleri neyse tavır da odur. Onun dışında başka bir tavırı Hazreti Ömer'den beklemek mümkün müdür? Bir gün Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Bakıyor ki 2-3 kişi oturmuş orada, bir grup oluşturmuşlar. Orada gizli gizli bir şeyler konuşuyorlar. Yanlarından geçerken anlıyor ki bunların derdi Hazreti Ali ile Ali'yi konuşuyorlar. Bir gidiyor geliyor, bir şey söylemiyor. Ondan sonra dayanamıyor. Orada bir sinirleniyor Hazreti Ömer. Siz diyor peygamberin mescidinde ne yaptığınızın farkında mısınız? O eleştirdiğiniz ve gıybet ettiğiniz zat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sevdiği ve bağrına bastığı birisidir. Vallahi Ali'ye buğz etmek şu kabirde yatan insana buğz etmektir. Vallahi Ali'ye bir söz söylemek Allah Resulüne bir söz söylemektir. Ali'nin hakkında konuşmak onun hakkında konuşmak gibidir. O kadar söylüyor ki adamlar artık bırakıp kaçıyorlar. Ömer'in oradaki o hiddeti Ehli Beyt'e olan muhabbetinin bir

işaretidir. Başka hiçbir şeyle bu işe söylenemez. Başka hiçbir şeye de bu delil olarak getirilmez. Hicretin 20. yılı, Hazreti Ömer bir devlet başkanıdır. Hem de dünyaya devlet adına, devlet modeli adına bir örneklik oluşturmuş bir isimdir. Onun getirdiği yenilikler sadece dostlara değil, düşmanlara bile örnek olabilecek niteliktedir. 20. yılda bir karar alıyor. Divan dediğimiz devletin bütün her şeyini kayıt altına alma gibi bir adım atıyor. Ve orada artık Kadisiye fethedilmiş, İslam coğrafyası genişlemiş, Beytülmal ağzına kadar dolmuş. O divan oluşturduktan sonra Hazreti Ömer şu kararı da veriyor. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki sahabiye Beytülmal'den maaş bağlayacağız. Ama bu maaş bağlama işini sahabenin faziletine göre, derecelerine göre yapacağız. Siz şimdi derecelerine göre kaydedin sahabeyi, ona göre bir maaş takdir edelim. Soruyorlar, ey emir el müminin, en başa kimi yazalım? Ehli beyti yazın diyor. Sonra kimi yazalım? Bedir ashabını yazın diyor. Sonra da diğer sahabileri yazın. Listeler yapılıp geliyor. Ehli beyti yazın demiş ya, anlayan genel manada ehli beyt anlamış ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarını da en başa yazmış. Ama hanımları yazarken artık Hazreti Ömer'e bir şey olsun diye mi, mesaj olsun diye mi bilemiyoruz. Hafsa validemizin ismini de en üste yazmış. Hafsa validemiz Ömer'in kızıdır biliyorsunuz. Liste geliyor Hazreti Ömer'e. Sil Hafsa'yı, Ayşe'yi Hafsa'nın üstüne yaz diyor. Vallahi Ayşe benim kızımdan daha sevgiliydi Allah Resulüne. Yazılıyor. Sonra Ehli Beyt. Hasan, Hüseyin, önce Ali, Hazreti Fatma validemiz vefat etmiş o günler. Soruyor görevli, ya Emir el Müminin, ne kadar maaş vereceğiz Hasan ile Hüseyin'e? Ali'nin maaşı belli. Bedir ashabı 5.000 dirhem alıyor. Ali de 5.000 dirhem alacak. Onu sormuyor. Hasan ile Hüseyin ne alacak? Çocuk onlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı 7-8 yaşlarına kadar görmüş. Hiçbir savaşa da katılmamışlar. Bedir ashabının önüne isimleri yazılmış. Maaşları soruluyor. Ne kadar yazalım? Onlara da babaları kadar verin. Aynen Bedir ashabı gibi. 5.000 dirhem onlara da verin. Muhabbet olmasa bu söylenecek söz müdür? Hazreti Ömer'in bu uygulamaları Ehli Beyt'in onun dünyasında nerede durduğunun en önemli işaretidir. Hilafetinin sonlarına doğru, daha vefatına 2-3 yıl var. Hazreti Ömer kaç yaşlarında? Yaklaşık 60 yaşında. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma'dan olan bir kızı var. Adı Ümmü Gülsüm. Geçen ders söyledim. Fatma'dan 5 çocuğu var. Bazı rivayetlerde 6. Rukiye de diye bir kız da eklenir ama o bizim kaynaklarımızda çok da doğrulanmamış bir şeydir. Hasan, Hüseyin, Muhassin. Muhassin genç yaşta, daha doğrusu bebekken vefat etti. Kızlar da Zeynep'le Ümmü Gülsüm. Zeynep Cafer-i Tayyar'ın oğlu Abdullah İbni Cafer'le evleniyor. Ümmü Gülsüm kalıyor, yaşı 14 ya da 15. Hazreti Ömer o evde ne için? Ümmü Gülsüm'e talip olmak için. İstiyor. Ali diyor ki, ey Emir el Müminin, sen yaşlısın, o genç, bu evlilik olur mu? İsrar ediyor. Israr ediyor. Israrı çoğalınca Hazreti Ali diyor ki, Allah aşkına sana kadın mı yok Medine'de? Sen gelmiş benim evimde ille de Ümmü Gülsüm isteyip duruyorsun. Ya Ali diyor, vallahi beni bu eve getiren sadece evlilik arzusu değil. Ya nedir diyor? Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Allah Resulü dedi ki, kıyamet günü bütün bağlar kopacak. Sebep bağları, nesep bağları hepsi kopacak. İki bağ yaşayacak. Benimle sebep bağı kuranlar ve nesep bağı kuranların bağları yaşayacak. Ali, sen de biliyorsun ki
Ben aleyhissalatü vesselam

vesselam efendimize sahabe oldum, onunla sebep bağı kurdum. Ben kızımı ona verdim, Hafsa'yı ona verdim, onunla sebep bağımı güçlendirdim. Ama ben istiyorum ki aleyhissalatü vesselamla nesep bağım da devam etsin. Ne olur Ümmü Gülsüm'ü ver bana. Vallahi bugün Medine'de Ehli Beyt'in kadru kıymetini benim kadar bilen ikinci bir adam yoktur diyor. Derdi anladınız mı? Ali'nin tavrı ne? Hadi diyelim birilerinin iddiası doğru olsa. Diyorlar ya Ali ile Ömer birbirlerini sevmiyorlardı. Ali verir miydi kızını Ömer'e? Veriyor Ümmü Gülsüm'ü. Ve o evlilik oluyor. O evlilik oluyor. 2-3 yıl o evlilik devam ediyor. Allah o evlilikten Zeyd isimli bir oğlan bahşediyor o eve. Hazreti Ömer İranlı köle Firuz tarafından yaralanınca, yaralı bir biçimde eve taşındığı zaman da bu ev böyle bir ev. Hadi gelin deyin ki an Yahya, Zekeriya, diğerleri. Sevmeyen adam ismini çocuklarınıza verir misiniz? Bunlar Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan sonra olan çocuklar. Sonra oluyor. Ali'nin dünyasına bu isimler onlardan sonra giriyor. Sevmese, dünyalarında bir sıkıntı olsa tavır bu olur. Kufe'de hilafet yılları birileri ileri geri konuşuyorlar Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer hakkında. Sinirleniyor Hazreti Ali, çıkıyor hutbeye, söylediği söz şudur: ey insanlar, vallahi ancak mümin olanlar Ebu Bekir ve Ömer'i sever, facir olanlar da onlara buğz eder. Ali'nin sözü bu. Onlar ki Müslümanların öncüleri ve hidayet yolunun rehberleridir. Kim onların yoluna uyarsa o yolda, o uydukları yol sırat-ı mustakimdir. Ve o ikisi vallahi müminleri felaha taşırlar. Soruyor bir gün Kufe'de. Me eşce'un nas. İnsanların en cesuru kim? Kufeliler Ebu Bekir'i görmemişler ki. Ne diyecekler? Ente ya emir el müminin. Sensin ey müminlerin emiri. Hayır. Vallahi insanların en cesuru Ebu Bekir'di. Biz bir avuçtuk Mekke'de. O günler iman zordu. Mümin olmak çok zordu. Efendimizin yanındaydık. Bir anda Mekke'nin o büyük takımı, ekabirleri Allah Resulü'nün etrafını sardılar. Biri Efendimizin cübbesini çekiyor. Biri Efendimiz'e yumruk atıyor. Biri Allah Resulü'nün yüzüne tükürüyor. Bir anda Efendimizin etrafında o halka oluştu. Biz de hiçbir şey yapamıyorduk. Baktık uzaklardan biri geliyor. Sırtında beyaz bir cübbesi var. Gelirken de dilinde şu söz var. Bu söz Kur'an'dan bir ayettir. Rabbim Allah'tır dediği için birini mi öldüreceksiniz? Bunu söyleye söyleye gelip kendini Efendimizin önüne atıyor. İnsanlar Allah Resulü'nü bıraktı, Ebu Bekir'i aldılar. Dövmeye başladılar. Ukbe İbni Ebi Muayt dayanamadı. Ebu Bekir'in göğsünün üzerine oturdu. Elini aldı ayakkabıyı, Ebu Bekir'in yüzüne vurdu. Vura vura Ebu Bekir'i bayılttı. Kan revan içerisinde akrabaları geliyor. Baygın bir halde eve taşıyorlar. Bir aralık gözünü açar açmaz sorduğu söz nedir biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'in "Mâ fu'ile bi Rasulillah." Allah Resulüne ne oldu? Cesaret budur diyor Ali. Cesaret bu. Bu Ebu Bekir'in cesaretidir. Siz şimdi Ebu Bekir'in aleyhinde mi konuşuyorsunuz? Siz şimdi onları tanımadan onlar hakkında ileri geri mi konuşuyorsunuz deyip insanları bu manada, tabir caiz ise eğer, hizaya çekiyor. Hazreti Ali bilmez mi onları? Tanımaz mı onları? 2 yıl boyunca Hazreti Ebu Bekir'in arkasında bir gölge gibidir. 10,5 yıl boyunca Ömer'in arkasında. Hazreti Ömer'in dilinden siz duymadınız mı defaatle? Hasan'ın babası olmasaydı Ömer helak olurdu sözünü duymadınız mı defaatle? Bu sözün...

haber gönderiyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Hristiyan din adamları diyorlar ki biz kitaplarımızda okumuştuk. Bura bir gün Müslümanların eline geçecekti. Ama anahtarları biz Müslümanların emirinin eline vermek istiyoruz. Onun için gelsin emiriniz, anahtarları verelim. Hazreti Ömer mektubu okuyor, istişare ediyor. Sahabinin birçokları diyorlar ki gitme Ömer. Yollar uzun, tehlikeli, sen İslam devletinin başkanısın. Gitme diyorlar. Söz sırası Ali'de. Ömer soruyor, Ebul Hasan sen ne diyorsun? Git ya emir el müminin. Git ki kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar Kudüs'ün değer ve kıymetini anlasınlar. Sen git, almaya git ki Kudüs'ün ne demek olduğu Müslümanların zihin dünyasına nakş olsun. Hasan'ın babasının fetvasıdır, sözüdür bu. Hazreti Ömer toplamış ashabı. Konuşu, bir takvim ihdas edeceğiz. Acaba takvimin başlangıcı ne olsun? Niye? Hassasiyet de şudur. Ben Müslümanların işine, Ömer'in sözü bu, Müslümanların işine gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam. Ama bugün Müslümanlara sor, ayın kaçı? Herkes bilir bugün 29 Ekim olduğunu. Kaç kişi bilir içimizden bugünün 1 Zilhicce 1432 olduğunu bilmiyorum. Hassasiyet budur. Ömer'in hassasiyetidir bu. Ben Müslümanların işine gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam. Bir takvimden ne çıkar demeyin. Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı bizim takvimimiz daha önce o takvimdi. Niye değiştirdiler? Dursaydı demek ki çok şey çıkıyormuş. Hazreti Ömer bu hassasiyetle toplamış. İslam'a ait bir takvim oluşturacak. Talha İbni Ubeydullah söz alıyor. Ey emir el müminin diyor. Hristiyanlar İsa'nın doğumunu takvimin başlangıcı yaptılar. Sen de Efendimizin doğumunu yap. Abdurrahman İbni Avf söz alıyor. Ey emir el müminin, Allah Resulü'nün hayatında en önemli olay Hira mağarasında vahye ilk muhatap olduğu gündü. Sen de vahyin gelişini takvimin başlangıcı yap. Sahabiler görüşlerini söylüyor. Sessiz sedasız Hasan'ın babası orada. Soruyor, diyor ki sen ne dersin ey Ebul Hasan? Ey emir el müminin, sen bu takvimi ne için istiyorsun? Devletin işlerini kayıt altına almak için. Peki İslam ne zaman devlet oldu? Bakışa bakın, bakışa. İslam ne zaman devlet oldu? Hicret ile beraber. O zaman bizim takvimimizin başlangıcı hicrettir diyor. Oradan geriye doğru saydırarak İslam'ın takvimini tespit ettiriyor. Hasan'ın babası Ömer'in meclisindedir. Hasan'ın babası Hafsa'nın babasının meclisindedir. Hadi öyle diyelim. O mecliste olması da aralarındaki muhabbetin en önemli göstergesidir. Gelin Hazreti Osman'a. Hazreti Osman hakkında söylenenler daha fazladır. Ama kim ne derse desin ortada söylenen hakikatler de gün yüzü gibi açıktır. Sevmezler mi birbirlerini? Vallahi çok severler. Bacanaktırlar da zaten birbirleriyle. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin iki teyzemizin kocasıdır diye Hazreti Osman'a karşı müthiş bir muhabbetleri var. Hazreti Osman 23 yaş büyüktür Hazreti Ali'den ama o kadar yaş farkına rağmen akran gibidirler. Birbirleriyle muhabbetleri her zaman için işin bidayetinden sonuna kadar vardır. Hilafet günlerinde Hazreti Osman biraz Emevilere karşı meyli çoğalınca Hazreti Ali birkaç kez onu uyarmıştır sert bir ifadeyle. Ama hiçbir zaman bu aralarındaki bağın kopmadığı

söyleyebilir. Osman da Hazreti Ali'ye karşı böyleydi. Bedir'in arkasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatma'ya talip olmuş Ali. Gelmiş ya Resulallah, sıkıla sıkıla söylemiş. Hatta Efendimiz söyletmiş. Belki Fatma validemizin derslerinde detaya gireceğiz. Niyetini söylemiş. Efendimiz demiş ki sen Fatma'yı istiyorsun. Mihri ödeyecek, düğünü yapacak paran var mı? Yok. Olmadığını Efendimiz de biliyor. Ama Efendimiz bir şey öğretecek, yine bir şey öğretecek. Öyle kimselerin sırtından geçinmek yok. Efendimiz oradan birine dese ki Ali'nin mihrini ödeyin, onlarcası öder. Ama Ali'ye bir şey öğretecek. Hayır, sen alnının teriyle yürüyeceksin. Sahabeye de bir şey öğretecek, bize de bir şey öğretecek. Mesela bize öğrettiği hakikatlerden bir tanesi de şudur. Kayınbabalara öğretecek. Damatlarınızı asla yemeğe alıştırmayın. Alıştırırsanız bir daha da kurtaramazsınız. Aslında orada Ali'nin tavrı, Ali'ye söylenen tavrının altında bu da yatar. Diyor ki neyin var? Ya Resulallah, bir zırhım var, bir kılıcım var. Var git pazara zırhını sat. O zırhından elde ettiğin parayla gel öde Fatma'nın mihrini, geri kalanla da sen düğününü yap, bir yemek ver, insanları davet et. Düğün o zaten asr-ı saadette. Her şey kolay o günün dünyasında. Bunu yaparak insanlara ilan edersin. 450 dirhem de mihri var Hazreti Fatma'nın. Varıyor pazara, satıyor. Uzaktan bir göz Hazreti Ali'yi seyrediyor. Bakıyor ki Ali'nin en kıymetli şeyi zırhı. Kılıcı var, zırhı var. Sermaye o zaten. Zırhını satıyor ve bir Yahudi'ye satıyor. Gitse o gören gözlerin sahibi olaya müdahil olsa orada da bir sorun çıkacak. Hazreti Ali istemeyecek bir yardımı falan, ne olduğunu da anlamış değil zaten. Onu seyreden Hazreti Osman'dır. Uzaktan seyrediyor, bakıyor ki Ali sattı Yahudi'ye bir şeyi, zırhını aldı, dirhemleri gitti. Varıyor Yahudi'ye. Ali diyor bir zırhını sana sattı. Niye sattı? Evlenecekmiş peygamberin kızıyla onun için. Sen Ali'nin zırhını bana satar mısın diyor Hazreti Osman. Satarım diyor. 480 dirheme Hazreti Ali satmış zırhını. Artık kaç dirheme sattıysa Yahudi Hazreti Osman'a, bastırıyor parayı alıyor. Hemen birisiyle gönderiyor. Var git diyor bu zırhı Ali'ye ver. De ki bu Osman'ın sana düğün hediyesidir. Al işte. Muhabbet bu, sevgi bu. Biz neden bahsediyoruz Allah aşkına? Yani bunları mı görmek istemiyoruz, yoksa başka amacımız mı var? Bizim başka farklı bir düşüncemiz mi var ki ona delil bulmaya çalışıyoruz? Hazreti Ali o kadar memnun oluyor. Hediyedir neticede. Geri çevrilir mi? İşin bidayetinde Ali satma, al bu parayı dese belki almayacak. Ama orada bir hediye göndermiş. O zırh ondan sonra kaç savaşta Allah için, Allah adına savaşlarda, cihat meydanlarında Müslümanlar adına o meydana çıkacak. O ecirden Osman da alacağını alacak. Hazreti Osman'ın evi asiler tarafından kuşatıldığı zaman 3-4 tane delikanlı vardır o evi koruyan. Kimdir onlar? Hasan, Hüseyin, Zübeyir'in oğlu Abdullah, Talha'nın oğlu Muhammed. Kim olacak başka? İlklerin, önderlerin çocukları bunlar. Peygamberin ikliminde yetişen o yiğitler. Olaylar olmuş, bir şeyler olmuş, artık ne olmuşsa neticede oradaki tavır da budur. Hazreti Osman'ın sevdası da böyle bir sevdadır. Peki asıl en başta söylediğim meseleye geleyim. Zübeyir bin Avvam mesela. Talha İbni Ubeydullah, Hazreti Ayşe, bunlar Cemel'de Hazreti Ali'nin karşısındaydılar değil mi? Onları Hazreti Ali'nin karşısına geçiren bir valilik hırsı mıydı? Hayır. Ekonomik anlamda bir ihtilaf mıydı? Hayır. Aralarında şahsi bir şey miydi? Şahsi bir husumet miydi? Bunlar söyleniyor. Ben söylenen iddiaları size iletiyorum. Yoksa tahmin yürütmüyorum. Bugün bizim
bu mesele hakkında konuşan insanlar

Hanım'ın söylediği iddialardır. Şahsi bir mesele miydi? Hazreti Ali ile Ayşe validemiz arasında şahsi mesele olduğunu söylerler. Hayır. Ya neydi? Bediüzzaman söylüyor, Allah razı olsun. Adalet meselesiydi, adalet. Ama Hazreti Ali'nin tavrı adaleti mahzayı tesis etme tavrıydı. Karşılarındaki insanların tavrı adaleti izafiyeyi tesis etme tavrıydı. Bunun ötesinde bir şey değil. Ne demek bu? Ali'nin tavrı külli adalet, adaletin tamamını hakim kılmak. Ama karşısındaki sahabilerin tavrı cüzi adalet, adaletin bir parçasını tesis kılmaktı. İhtilaf da buradan kaynaklandı. Zaten meselenin aslı anlaşıldığı zaman, biraz sonra anlatacağım size, Cemel'in meydanında Ayşe validemizin de, Zübeyir bin Avvam'ın da, Talha İbni Ubeydullah'ın da tavırları bizim kaynaklarımızda anlatılır. Hazreti Osman'ı asiler kuşatıyor evlerini. Kapıda o yiğitler olduğu için kapıdan giremiyorlar. Arkadan bir duvarı yıkarak içeriye giriyorlar. Girenlerden bir tanesi de Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Ebu Muhammed İbni Ebu Bekir'dir. O girdiği için ve insanlar da gördükleri için birçokları Osman'ın katili olarak onu söylüyorlar. Ama giriyor Muhammed içeriye, tutuyor sakalını Hazreti Osman'ın. Orada Hazreti Osman şu sözü söylüyor Muhammed'e: baban bu hali görseydi hiç memnun olmazdı. Eli o anda düşüyor aşağıya ve hiçbir şey yapmadan dışarıya çıkıyor. Mısır'dan gelen üç şahıs, isimleri de belli bunların, onlar öldürüyorlar Hazreti Osman'ı. Kur'an'ın başında şehit ediyorlar. Olaylar halka halka genişliyor. 2000 tane insandan bahsediliyor Mısır'dan gelen ve civar yerlerden. Bir anda Medine'de bir terör havası esiyor ve insanlar başsız kalıyorlar. Hazreti Osman şehit oldu. Müslümanların başına geçecek halife yok. O asilerden bazıları Hazreti Ali'nin evine gidiyorlar. Ali diyorlar, halife olacaksın, biz de sana biat edeceğiz. Ali'nin sözü nedir? Halife seçmek öyle sizin yaptığınız gibi olmaz. Müslümanların hepsinin onayı, biatı olmadan bu iş olmaz diyor. İşin aslını öğretiyor Hazreti Ali onlara. Eğer hilafet meselesini konuşacaksak, hayatta olan Bedir ashabı, başlarında da Talha ile Zübeyir'in olduğu sahabilerin büyükleri gelecekler. Bu konuda bir ittifak sağlanacak, mutabakat sağlanacak. Onlar biat ettikten sonra, edeceklerini beyan ettikten sonra ben ancak bu iş için adım atabilirim. Ve onlar geliyorlar. Ertesi gün Hazreti Ali mescide giriyor. İlk sözü şudur: Zübeyir ile Talha nerede? Geliyorlar ve biat ediyorlar. Hatta İbnül Esir'in ifadesi, ilk biat eden Talha İbni Ubeydullah'tır. Talha İbni Ubeydullah biat ettikten sonra sorunlar çıkınca cahillerden bazıları şunu söylüyor: çolak el, tamamlanmamış biat. Hazreti Ali bu sözü duyunca, Talha İbni Ubeydullah'ın sağ eli çolaktır, çolak el ve tamamlanmamış biat sözünü duyunca o sözü söyleyenlere ne diyor biliyor musunuz? Sizin çolak el diye alay ettiğiniz o el, Uhud'da Allah Resulü'nü savunma adına çolak kaldı. Siz o ele mi laf söylüyorsunuz? Ali'nin sözü bu. Bakın, bir bütün olarak meseleyi anlamaya çalıştığımız zaman ortada bir sorunun olmadığı anlaşılıyor. Ortada şahsi bir meselenin olmadığı da anlaşılıyor. Ama o gün olağanüstü şartlardı. İçtihat hatasından kaynaklanan bir adım vardı. İşin neticesinde de Hazreti Ali'nin haklı olduğu, diğerlerinin ise haksız olduğu zaten belli oldu. Onlar da söylediler bunu. Biatlar oldu. Asiler gitmiyor. Sahabenin ileri gelenleri Hazreti Ali'ye geliyorlar. Ey Ali, Osman'ın katillerini cezalandır. Cezalandırmasan eğer biz sana karşı farklı bir tavra gireceğiz. Hazreti Ali ne diyor onlara? 2000 tane insan var. Hangisinin içinden ben cezalandıracağım? Bir durun, sükunet hasıl olsun. Taşlar yerine otursun ondan sonra.

Hazreti Ali hakikati onlara öğretme adına bu sözü söyleyenleri alıyor yanına, asilerin karşısına geçiyor. Diyor ki Osman'ın katilleri aranızda mı? 2000 kişi hep bir ağızdan hepimiz Osman'ın katilleriyiz diyorlar. Buyurun cezalandırın. Ali'nin derdi budur. Sükunet olmadan, devlet tam adı anlamıyla yerine oturmadan nasıl bir cezalandırma olabilir? Böyle bir şey mümkün müdür? Hazreti Ali başından sonuna kadar bunu söylüyor. Bakın diyor, gelin bu konuda bana destek olun. Biz asileri Medine'den çıkartmadıkça bu konuda Hazreti Osman'ın katline sebep olan insanları cezalandıramayız. Ama onlar da şöyle anlıyorlar. Bazıları, özellikle Muhammed bin Ebu Bekir de bu işin içerisinde ya, sanki Hazreti Ali haşa oradaki katillerin cezasını vermekte biraz ihmalkar davranıyor şeklinde anlıyorlar. Özellikle bazı Emevi mensupları ve taraftarları, parantez içerisinde bir şey daha söyleyeceğim, Asr-ı Saadet'in derin devleti bu işin de böyle olduğunun propagandasını yapıyor. Siz derin devletin şimdinin meselesi olduğunu mu zannediyorsunuz? O gün de var. O gün de kapalı kapılar ardında ümmetin vahdetini zedeleyen, ümmeti birbirine düşürmeye çalışan karanlık güçler var. Ve o günde bu güçler kendilerine biçilen rolü yapıyorlar. Olaylar öyle bir noktaya geliyor ki Medine bir türlü sükunete kavuşmuyor. Talha İbni Ubeydullah'la Zübeyir bin Avvam Hazreti Ali'nin karşısında. Dikkat edin buraya. Kaynakların aksine bir şey söyleyeceğim. Aslında kaynakların dediğinin tam doğrusunu söyleyeceğim. Geliyorlar. Hazreti Ali'den biri Basra valiliğini, biri Kufe valiliğini istiyorlar. Ne için? Kaynaklar yorum yapıyor. Valilik makamını elde etmek için. Ben de yorum yapıyorum. Hayır. Onlar oranda Medine'deki o halden o kadar ruhi anlamda sıkılmışlar ki bir iş olsun da

yapıyor. Valilik makamını elde etmek için. Ben de yorum yapıyorum. Hayır. Onlar oranda Medine'deki o halden o kadar ruhi anlamda sıkılmışlar ki bir iş olsun da çıkalım Medine'den, malları söylesem buna ihtiyaçları olmadığını göreceksiniz zaten. O gün vali olmak da cebi doldurmak değildir ki. Hele Ali'ye vali olmak kolay mı? Ömer'e vali olmak hiç kolay değil. Ali ondan daha fazla titizdir. Hazreti Ali asla bu konuda vilayet adına görev yapanlara böyle bir imtiyaz tanımaz. Hazreti Ali şunu söylüyor. Kardeşlerim diyor. Siz İslam'ın değer verdiği isimlersiniz. Müslümanların sözlerine değer verdiği isimlersiniz. Ben bugün sizi yanımda istiyorum. Ne olur yanımda durun. Yanımda durun ki bana destek olun. Onlar da tamam diyor. Aradan birkaç zaman geçiyor. Umre maksadıyla Mekke'ye gidiyorlar. Mekke'ye gidilirken o biraz önce söylediğim güçler, Asr-ı Saadet'in derin güçleri, Emeviler, onlar Mekke'de Hazreti Ayşe'yi de yanlarına alarak, Hazreti Ayşe olanlardan habersiz, gerçekten Hazreti Ali'nin katilleri kayırdığına dair o bilginin ışığında Medine'ye gelmekten vazgeçiyor. Orada Ayşe validemizin etrafında bir muhalefet hareketi oluşuyor. Meselenin özü budur. Cemel'de yollar kesişiyor. Cemel Basra yakın bir yer. Cemel zaten savaşın adıdır. Yoksa bir meydan adı falan değil. Cemel dediğimiz o savaşın olduğu yerde o iki ordu karşı karşıya gelince Hazreti Ali yine orada işin aslını onlara öğretme adına gayret gösteriyor. Ne yapıyor? Bir gün Kaka İbni Amr'ı onlara elçi olarak gönderiyor. Kaka İbni Amr'ı ben size anlattığım zaman ne dedim? İslam'ın ikinci Halid'i, yiğit bir insan o, çok farklı birisi. Allah nasip ederse, eğer yanlış hatırlamıyorsam, Kaka İbni Amr'ı ben size hayatını Şırnak'ta anlatacağım inşallah. Özellikle o topraklarda da ayak izleri olduğu için El Cezire'nin fetihlerinin de komutanlarından biridir o yiğit insan. Kaka İbni Amr gidiyor, konuşuyor Hazreti Ayşe ile, Talha İbni Ubeydullah'la, Zübeyir bin Avvam'la. Öyle bir konuşuyor ki hepsini ikna ediyor. Hepsi yanlış yaptıklarını anlıyorlar. Tamam diyorlar. Ali demek ki doğruymuş, biz yanlış anlamışız. Ne yapacağız? Yarın sabah vakti toplanacağız ve bu işi bir anlaşma metnine dökerek sulh ile noktalandıracağız. Kabul mü? Kabul. Geliyor Kaka İbni Amr'a yüzünde güller açarak, günlerdir gülmemiş Ali'ye bu müjdeyi getiriyor. Ali'nin o halini bir tahayyül edin. Seviniyor, dua ediyor, sabaha kadar ağlıyor. Allah'ın o verdiği nimetten dolayı Allah'a şükrediyor. O anda o derin devlet dediğimiz o karanlık zümre diyorlar ki eğer biz bunları bugün çatıştıramazsak bir daha bu işi yapamayız. Ne yapalım? 500 tane yüzleri gözükmez asker edinelim. Gecenin karanlığında bir miktarı Ayşe'nin tarafına, bir miktarı Ali'nin tarafına saldırsın. O saldırıyı onların birbirlerine yaptıkları bir şey olarak anlaşılsın ve savaş başlasın. Ve aynen bu yapılıyor. Mesele budur. Gecenin karanlığında iki tarafta sulh olduğu için rahat rahat uyurlarken nereden geldiği belli olmayan o saldırının karşısında kalınca yaygarada koparılıyor. Zaten o tezgahı hazırlayan işte de onu yapmıştır. Ali işte bak anlaşmaya uymadı. Ayşe'nin taraftarları anlaşmaya uymadı diye sözler konuşulmaya başlanıyor. Tam barış yapılacağı anda iki ordu sabahın erken saatlerinde karşı karşıya geliyorlar. Hazreti Ali sonuna kadar savaşmamak için gayret gösteriyor. Savaş başlayacak. Ali bir adım öne çıkıyor. Ey Talha, ey Zübeyir çıkın diyor. Geliyorlar. Önce Talha'ya dönüyor. Talha diyor. Sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
Yeryüzünde yürüyen bir şehit görmek isteyen, yaşayan bir şehit görmek isteyen Talha İbni Ubeydullah'a baksın dediği Talha değil misin?

0: Sen Uhud günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağımda Cibril, solumda Talha dediği insan değil misin? Peki sen nasıl kalkar da bugün bu söylenen şeylere uyar da gelir benim karşımda bana karşı kılıç kullanırsın? Bu sözler Talha İbni Ubeydullah'ı savaş meydanında bitiriyor zaten. Yapacak hiçbir şey yok ama olay o noktaya kadar gelmiş. Dönüyor Zübeyir bin Avvam'a. Ey Zübeyir diyor. Hatırlıyor musun? Bir gün senle ben Medine'de Ghanem oğullarının bahçesinde oturuyorduk. Sen bana şöyle bir baktın hevesli hevesli. Efendimiz baktığını görünce Zübeyir dedi. Ali'yi çok mu seviyorsun? Evet ya Resulallah, vallahi çok seviyorum dedi. Dedin. Peki Efendimiz sana ne dedi? Zübeyir dikkat et. Bir gün Ali ile karşı karşıya geleceksin. Ama o gün Ali haklı, sen ise haksız. Kılıç elinden düşüyor Zübeyir bin Avvam. Vallahi hatırladım diyor. Dönüp geliyorlar. Zübeyir bin Avvam o anda, bakın savaş başlayacak, biraz sonra savaş başlayacak. Ne yapıyor biliyor musunuz? O anda atını hazırlıyor. Hiç kimse artık beni Ali'nin karşısına çıkaramaz diyor. Vallahi Ali bana unuttuğum bir hakikati hatırlattı. Hazırlanıyor, bitmeye başlıyor. Birisi önüne çıkıyor, engellemeye çalışıyor. Bırakın diyor. Ali benim bütün hatıralarımdır. Ali benim bütün hatıralarımdır. Söz bu. Ve Zübeyir bin Avvam savaş meydanını terk ediyor. Amr İbni Cürmüz isimli bir bahtı kara, ne diyeceksek artık ona, arkasından düşüyor. Zübeyir bin Avvam'ı namaz kılarken bir yerde, Basra'ya yakın bir yerde buluyor ve orada Zübeyir bin Avvam'ı şehit ediyor. Zübeyir bin Avvam Medine'ye varmadan o yolda şehit oluyor. Orada öldürünce Amr İbni Cürmüz kılıcını, şuyunu buyunu alıp Ali'nin yanına geliyor. Amacı ne? Ali'ye verecek, onları karşısında taltif alacak güya. Talha İbni Ubeydullah da o anda savaşı terk edip gitmenin yollarını arıyor. O da gidecek. Ama savaş bir kere başlamış. Heysemi'nin Mecmu'z Zevaid'inde özellikle kaynaklarını veriyorum ki ona bir bakın. İbnül Kesir'in El Bidaye ve Nihayesinde söylendiğine göre Mervan İbni Hakem zehirli bir mızrak atarak Talha İbni Ubeydullah'ın da ayağından yaralıyor. Talha İbni Ubeydullah yaralanınca savaş meydanını terk edip bir civar yere çekiliyor. Artık o zehirli mızrak tesirini gösterince yavaş yavaş ölüm yoluna girdiği anda yanından bir asker geçiyor. Çağırıyor askeri. Sen diyor Ali'nin askeri misin? Evet diyor, Ali'nin askeriyim. Uzat elini, sana biat edeyim diyor. Allah'ın huzuruna giderken biatını bozmuş bir adam olarak gitmek istemiyorum diyor. Asker elini uzatıyor. Talha İbni Ubeydullah Ali'nin adına biat ediyor orada. Asker soruyor, sen kimsin? Ben diyor Talha İbni Ubeydullah'ım. Hemen koşa koşa o asker Hazreti Ali'ye geliyor. Hazreti Ali de o anda Zübeyir'in kılıcını kaldırmış havaya, Amr İbni Cürmüz almış getirmiş onları. Ne diyor biliyor musunuz? Ey İbni Cürmüz, sen ne yaptın? Vallahi ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. O dedi ki Safiye'nin oğlunu öldürene cehennemi müjdele. Söz bu. Sevinmiş midir Hazreti Ali? Orada tavrı budur onun. O asker anlatıyor Hazreti Ali'ye. Diyor ki Talha İbni Ubeydullah böyle böyle yaptı. Yaralanmıştı. Çok zor bir durumda falanca yerde. Hazreti Hasan'ın yanına alarak koşa koşa Talha İbni Ubeydullah'ın yanına geliyor. Bir de bakıyor ki Talha İbni Ubeydullah şehit olmuş. Hazreti Ali orada oturuyor. Talha İbni Ubeydullah'ın göğsünü koyuyor başına. Bir taraftan sakalındaki tozları temizlerken bir taraftan da diyor ki ey Talha, şu yıldızların altında vallahi bana bugünden daha ağır bir gün yoktur. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Hazreti Hasan dayanamıyor. Baba diyor, ne yapıyorsun? Kendini harap mı edeceksin? Hasan diyor 20 yıl önce baban ölseydi de bu günleri görmeseydi. 20 yıl önce ölseydim de ben Talha'nın bugünkü halini görmeseydim. Hazreti Ali'nin tavrıdır bu. Allah aşkına kim kalkıp da Ali'nin adına, Ayşe'nin adına, Talha'nın adına, Zübeyir'in adına başka şeyler söyleyebilir? Ne yaptı daha sonra Hazreti Ayşe'yi? O deve kesildi, savaş durdu. Çağırdı Muhammed bin Ebubekir'i. Yanına askerler verdi. Ablanı dedi götüreceksin Medine'ye. Sağ salim bir biçimde evine yerleştireceksin. Hazreti Ayşe'yi yine oradan Medine'ye gönderen Hazreti Ali'dir. O günden sonra Ayşe anamız bir daha da dışarıya çıkmamıştır. Ve haksızlık yaptığını defaatle söylemiştir. Biz sahabeden bahsederken melekler ordusundan bahsetmiyoruz ki, beşerdiler ama böyle beşerdiler. Bakın hata ettikleri anda hatalarından dönmeyi bilen insanlardı. Bu hadiselerin üzerinden biz çok ders çıkarabiliriz. Konuşsak meselemiz asıl o olsaydı farklı şeyler de söyleyebilirdik. Ama hiç kimse bu meseleleri önümüze getirerek sahabenin ehli beyte karşı muhabbet duymadığına delil olarak gösteremez. İşte muhabbet budur, ortadadır. Evet, çok şey söylenir de vakit de doldu, birkaç şeyle sözümü bitireyim. Enes bin Malik oturmuş Mescid-i Nebevi'de Rahman suresini tefsir ediyor. Ayetler geliyor 19. 20. ayetlere. İki denizin birleşmesinden bahsediyor. O iki denizden inci ve mercanın çıkmasından bahsediyor. Şöyle bir duruyor Enes. Gelin diyor, ben size bu ayetleri biraz farklı tefsir edeyim. Lafsi bir tefsir değil, bu farklı bir tefsirdir. Burada diyor iki denizin birleşmesi Ali ile Fatma'nın evliliğidir. Onlardan çıkan inci ile mercan da Hasan ile Hüseyin'dir. Enes'in muhabbetinin bir şeyidir, yoksa birebir tefsir değil bu. O anda Enes bin Malik'in sözü aslında onlara karşı muhabbetinin bir işaretidir. O muhabbetin nasıl düzeyde olduğunu biz Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in kesik başı İbni Ziyad'ın sarayına getirildiği zamanki tavrında da görüyoruz. O güne kadar sükunettir tavrı. İbni Ziyad Hazreti Hüseyin'in kesik başıyla oynarken elindeki kamçıyla artık dayanamıyor. Ey İbni Ziyad, çek o zalim kamçını o mübarek baştan. Senin oynadığın o başı defaatle Allah Resulü'nün öptüğünü gördüm ben diyor. O anki Enes bin Malik'in tavrı bu tavırdır. Aynı tavrı biz Ebu Berze el-Eslemi'nin Şam'da Yezid'in sarayında Yezid'e karşı söylediğini görüyoruz. Sahabe sessiz mi kalmıştır? O anda yaşayanlar tavırlarını sergilemiştir ama tavır böyle bir tavırdır. Kerbela'daki dersleri hatırlayın. Bir mücadele tavrı vardır ki İbn-i Zübeyir, Abdullah İbn-i Zübeyir onun başındadır. Bir sükunet tavrı vardır ki o gün yaşayan bazı sahabiler o tavırdadır. Hiçbiri zillet tavrında değildir. Zillet tavrı da vardır. İşte Kufe'nin tavrı zillet tavrıdır. Ama izzet tavrı da vardır. O Hüseyin'in tavrıdır. İstenilen de odur. Ancak sahabenin tavrı ya mücadele tavrıdır İbn-i Zübeyir'in safında, ya sükunet tavrıdır. Olaylara elleriyle bir şey yapamadıkları için sessiz kalmışlardır. Ama o sükunet tavrı da bozulmuştur Kerbela'dan sonra. Zeyd bin Erkam, Ensar'ın yiğitlerinden o. Kerbela hadisesini duyduğu zaman, Medine'nin sokaklarında yürüdüğü zaman sözü şudur. Ey Araplar! Artık bundan sonra zillet sizin azığınızdır. Niye bunu haykırdı? Bunu haykırmak bugün benim kürsüden haykırdığım kadar ucuz değil. Orada bu sözü söylemek adama bedel ödettirir, başını götüttürür ama söylüyor. Aynı tavrı Ebu Berze el-Eslemi söylüyor işte. Hazreti Hüseyin'in kesik başı Şam'a geldiği zaman İbni Yezid de elindeki sopayla, onun mübarek başıyla, dudaklarıyla oynuyor. Ne de güzel dudakları varmış diye de alay ediyor. Dayanamıyor Ebu Berze el-Eslemi. Ey Yezid diyor, çek o kamçını Hazreti Hüseyin'in başından. Vallahi yarın kıyamet günü senin şefaatçin İbni Ziyad, onun şefaatçisi ise aleyhissalatü vesselam'dır. Tavır budur. Hangimiz kalkıp da bunun aksine bir şey söyleyebiliriz? Ebu Hureyre için ileri geri konuşuluyor. Bir tane onunla bitireyim. Görüyor bir gün Hazreti Hasan'ı Medine'de. Ya Hasan diyor, bir şey desem yapar mısın? Söyle diyor. Şu cübbeni kaldır, göbeğini bir göreyim. Ne yapacaksın diyor. Allah aşkına yap diyor. Kaldırıyor. Kaldırır kaldırmaz Ebu Hureyre yaşça kaç yaş ondan büyüktür. Anında Hazreti Hasan'ın göbeğine öpücük konduruyor. Bir defa, iki defa, üç defa. Hazreti Hasan da anlamıyor ne olduğunu. Kaldırıyor Ebu Hureyre'yi. Vallahi Hasan, defaatle ben dedenin orayı öptüğünü gördüm diyor. Ebu Hureyre'nin tavrı. Kim kalkıp muhabbetin dışında başka bir şey söyleyebilir? Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen her şeye canları pahasına sahip çıktılar. Eğer bu hatıra Ehl-i Beyt'se ona sahip çıkmazlar mı? Ehl-i Beyt'e onlar çok sahip çıktılar. Bu söylediklerim sadece onun küçük bir özeti. Ya biz, bizim dünyamıza gelse onun içinde bir ders yapacağız. İnşallah ilerleyen derslerden bir tanesinin başlığı da ümmet Ehl-i Beyt'i nasıl sevdi? Sevdi mi sevmedi mi orada göreceğiz. Ama bugünkü dersin asıl başlığını ben söyleyeyim size. Ne dedim başlığına? Sahabede Ehl-i Beyt sevgisi dedim, değil mi? Asıl başlığını gelin şöyle değiştireyim. Değiştirelim. Nasıl sevmem senin sevdiğini ya Resulallah? Eğer o sevmişse kim sevmeyebilir ki? Allah hepimizi sevenlerden etsin. Onun Ehl-i Beyt'ini kendi ehlimizden aziz bilenlerden eylesin. Onun hanımları bizim analarımız, öz analarımızdan daha öncelikli. Onun kızları bizim analarımız, öz analarımızdan daha öncelikli. Onun Ehl-i Beyt'i, onun evlatları, nesli bizim kendi öz çocuklarımızdan daha öncelikli, daha aziz olmalı. Eğer böyle olursa gerçek manada sevgi hasıl olur. Allah hepimizi böyle sevenlerden etsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: CityTech 2026, çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre,

0: Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar

0: Öncüler, onlar öncüler. Aslı ve Asrı Saadet'i Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
0: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Peygamberimizin Cüveyriye validemize kısa ve öz bir zikir öğretmeleri. Hazreti Peygamber bir gün Cüveyriye validemizin hücresinden kuşluk vakti çıktılar. Daha sonra döndüklerinde Cüveyriye validemizin bıraktıkları yerde oturmakta olduğunu görerek "Sen hala benim bıraktığım halini devam mı ettiriyorsun?" diye sordular. Onun "Evet" demesi üzerine de şöyle buyurdular. "Ben senden ayrıldıktan sonra 4 kelimeyi 3'er defa söyledim. Ki bunlarla kazanmış olduğum sevap tartılacak olsa senin evden çıkışımdan bu yana yaptığın zikirlerden daha ağır gelecektir. Bu 4 kelime Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rila nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Ortaktan münezzeh olan Allah Teala'ya yarattıklarının sayısınca kendisinin razı olacağı kadar arşın ağırlığınca ve kelimelerin mürekkebi kadar hamd eder ve yüceltirim kelimeleridir. Diğer bir rivayette Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Subhanallahi adede halkihi, Subhanallahi rıdake nefsihi, Subhanallahi zinete arşihi, Subhanallahi midade kelimatihi. Allah Teala'yı yaratıkları adedince ortaktan tenzih eder ve yüceltirim. Onu kendisi razı oluncaya ve arşının ağırlığı kadar ortaktan tenzih ederek yüceltirim. Yine Allah Teala'yı kelimelerin mürekkebi kadar yüceltir ve tenzih ederim. Bir başka rivayette de şöyle buyurmuşlardır. Subhanallahi ve bihamdihi ve la ilahe illallahü allahu ekber adede halkihi ve rila nefsihi ve zinete arşihi ve adede kelimatihi. Hamdine sığınarak Allah Teala'yı ortaktan tenzih ediyorum. Allah'tan başka ilah yoktur ve O her şeyden yücedir. Bunu da yaratıklarının ve kelimelerin sayısınca ve kendisinin razı olacağı kadar söylüyorum. Hazreti Peygamber'in bir kadına kısa ve öz bir zikir öğretmeleri. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte bir kadının evine gitmiştik. İçeri girdiğimizde kadının önünde hurma çekirdekleri ya da çakıl taşları bulunduğunu gördük. O bunlarla tesbih çekiyordu. Hazreti Peygamber ona şöyle buyurdular. Sana bundan daha kolayını ve sevap bakımından da daha üstününü öğreteyim. Bundan böyle şu kelimeleri söyle. Subhanallahi adede ma halaka fissemâi. Subhanallahi adede ma halaka fil ardı. Subhanallahi adede ma beyne zalik. Subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekber misle zalik. Velhamdülillahi misle zalik. Ve la ilahe illallahü misle zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi misle zalik. Hazreti Peygamber'in Ebu Ümame'ye kısa ve öz bir zikir öğretmeleri. Ebu Ümame şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün

0: fil ardı. Subhanallahi mil'e mâ fil ardı ve semâ. Subhanallahi adede mâ ahsa kitâbe. Subhanallahi mil'e mâ ahsa kitâbe. Subhanallahi adede kulli şey. Subhanallahi mil'e kulli şey. Elhamdülillahi adede mâ halak. Velhamdülillahi mil'e mâ halak. Velhamdülillahi adede mâ fil ardı ve semâ. والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء.
1: Allah Teala'yı yaratmış olduğu nesneler adedince ve yaratmış olduklarının dolusu kadar tenzih eder, yüceltirim. Onu yeryüzünde bulunanların sayısınca ve gökte ve yerde bulunan şeylerin dolusunca yüceltir ve tenzih ederim. Allah'ı kitabının içermiş olduğu şeyler sayısınca ve bunların dolusunca yüceltir ve ortaktan tenzih ederim. Onu var olan her şey adedince ve bütün bunların dolusunca tenzih eder, yüceltirim. Allah Teala'ya yaratmış olduğu nesneler adedince ve yaratmış olduklarının dolusunca hamd ederim. Ona yeryüzünde bulunanların sayısınca ve gökte ve yerde bulunan şeylerin dolusunca hamd ederim. Allah'a kitabının içermiş olduğu şeyler sayısınca ve bunların dolusunca hamd ederim. Ona var olan her şey adedince ve bütün bunların dolusunca hamd ederim. Hazreti Peygamber'in Ebu Derda'ya kısa ve öz bir zikir öğretmeleri. Ebu Derda radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gün Allah'ı zikrediyordum. Dudaklarımın kıpırtısını gören Hazreti Peygamber, "Ey Ebu Derda, ne söylüyorsun?" diye sordular. "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ı zikrediyorum." dedim. Bunun üzerine, "Sana gece gündüz Allah'ı zikretmekten daha üstün bir şey öğreteyim mi?" dediler. "Evet" demem üzerine de şöyle buyurdular. "Şu kelimeleri öğren ve söyle. Subhanallahi adede kulli şey. Subhanallahi mil'e mâ ahsa kitâbe. Velhamdülillahi adede mâ halak. Velhamdülillahi mil'e mâ halak. Velhamdülillahi mil'e mâ ahsa kitâbe." Allah Teala'yı yaratıkları adedince tenzih eder ve yüceltirim. Onu var olan her şeyi sayısınca yücelterek ortaktan tenzih ederim. Yine onu kitabının içerdiği her şey dolusunca tenzih eder ve yüceltirim. Allah Teala'ya yaratıkları adedince hamd ederim. Ona yaratıklarının dolusunca hamd ederim. Yine ona kitabının içerdiği her şey dolusunca hamd ederim. Hazreti Peygamber'in bir mecliste ashabından birinin yaptığı zikri takdirle karşılayıp övmeleri. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte bir mecliste oturuyorduk. O sırada bir kişi gelerek "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diye selam verdi. Hazreti Peygamber de "Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatü" şeklinde mukabelede bulundular. Gelen kişi oturduğunda "Elhamdülillahi hamden kethiran tayyiben mübareken fihi kema yuhibbu rabbuna en yuhmede ve yenbeğile." Allah Teala'ya kendisinin istediği ve şanına yakışır şekilde bereketli, bol, temiz ve güzel hamdü senalar olsun dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber ona "Ne söyledin?" diye sordular.

kendisinin istediği ve şanına yakışır şekilde bereketli, bol, temiz ve güzel hamdü senalar olsun, dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber ona, ne söyledin diye sordular. Adam bu sözlerini bir keresiniz buyurdu. Bir kişi Hazreti Peygamber'in yanında Elhamdülillahi hamden kethiran tayyiben mübareken fihi kema yuhibbu Rabbuna en yuhmede ve yenbagî leh dedi. Hazreti Peygamber bunları kim söyledi diye sorduklarında söyleyen kişi bu söylediklerinin Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmediğini zannederek sesini çıkarmadı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bunları söyleyen kimse doğru söylemiştir buyurdular. O zaman adam, ben söyledim ey Allah'ın Resulü ve bununla sevap kazanırım diye düşündüm dedi. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki, sen bu sözleri söylediğinde 13 meleğin bunları Allah'ın huzuruna götürmek için birbirleriyle yarış ettiklerini gördüm. Hazreti Ömer'in tesbih çeken bir kişiye bir zikir öğretmesi. Hazreti Ömer bir gün adamın birinin tesbih çekmekte olduğunu gördü ve ona şu kelimeleri söylemesinin kendisi için yeterli olacağını söyledi. Subhanallahi mil'es semavati ve mil'e mâ şâ'e min şey'in ba'du. Elhamdülillahi mil'es semavati vel ardı وَمِلْأَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ Allah Teala'yı, göklerin ve ondan sonra da dilediği şeylerin dolusunca tenzih ederim. Ona, göklerin ve yerin ve bunlardan sonra da dilediği şeylerin dolusunca hamd ederim. Yine Allah Teala'yı, göklerin ve yerin ve bunlardan sonra kendisinin dilediği şeylerin dolusunca yüceltir, tazim ederim. Hazreti Peygamber'in sevap kazanabilmeleri için fakir sahabilere bazı zikirleri öğretmeleri. Muhacirlerin fakirleri bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, zenginler yüce dereceleri ve sonsuz nimetleri kazanma hususunda bizleri geçtiler, dediler. Hazreti Peygamber'in, niçin böyle düşünüyorsunuz, demeleri üzerine de, çünkü onlar bizim kıldığımız namazı kılıyor, tuttuğumuz orucu tutuyorlar. Fakat biz onların verdiği sadakayı veremiyor, onlar gibi köle azat edemiyoruz karşılığını verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, sizi geçmiş olanlara yetişip onları geride bırakacağınız ve başkalarının da ancak onu yapmaları halinde sizleri geçebileceği bir şey öğreteyim mi? Buyurdular. Gelenler, evet ey Allah'ın Resulü deyince Hazreti Peygamber şunları söylediler. Her namazdan sonra 33'er kere Subhanallah, Allahu Ekber ve Elhamdülillah getiriniz. Ancak muhacirlerin fakirleri daha sonra yine gelerek, ey Allah'ın Resulü, mal sahibi zengin kardeşlerimiz bize söylemiş olduğunuz şeyleri duymuşlar. Şimdi onlar da aynen bizim yaptığımızı yapıyorlar diye şikayet ettiler. Hazreti Peygamber de onlara, ne yapayım, bu Allah'ın fazlıdır ve onu dilediğine verir, buyurdular. Sümeyye şöyle anlatıyor. Bu hadisi yakınlarımdan bazı kimselere naklettiğimde bana, yanlış ezberlemişsin, sana 33'er kere Subhanallah, Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber demen söylenmiştir, dediler. Bunun üzerine Ebu Salih'e giderek olup biteni anlattım. O da elimden tutarak şunları söyledi. Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah. Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah. Bu suretle her birisinden 33'er kere söyleyeceksin. Ebu Zer radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, zenginler ve mal sahipleri bütün sevapları ve hayırları kazanıp bize bir şey koymuyorlar, dedi. Bunun üzerine de Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Her namazdan sonra 33'er kere Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber ve en sonunda da La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir dersen
denizler

Yerdeki köpükler sayısınca da olsa bütün günahların bağışlanır. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Namazı kıldığınızda 33'er kere Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber 10 defada La ilahe illallah deyiniz. Hazreti Peygamber'in Ebu Derda'ya namazdan sonra söylenilecek zikirleri öğretmeleri. Ümmet Derda şöyle anlatıyor. Bir akşam evimize bir misafir geldi. Kocam Ebu Derda ona, kalacaksan lambayı yakalım, yok eğer gideceksen hayvanını yemleyeyim dedi. Adam gideceğim dedi. Bunun üzerine Ebu Derda şunları söyledi. Sana bildiğim azıkların en iyisini vereceğim. Eğer bundan daha iyisini bilmiş olsaydım onu verirdim. Bir gün Hazreti Peygamber'e giderek, ey Allah'ın Resulü, zenginler hem dünyayı hem de ahireti kazanıyorlar. Namaz kılıyoruz, onlar da kılıyorlar. Oruç tutuyoruz, onlar da tutuyorlar. Fakat biz onların verdiği sadakayı veremiyoruz dedim. Hazreti Peygamber bana şöyle buyurdular. Sana senden öncekilerden hiç kimsenin seni geçemeyeceği ve sonrakilerden de hiç kimsenin arkandan yetişemeyeceği bir şey öğreteyim. Her namazdan sonra 33'er kere Subhanallah ve Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber diyeceksin. Mümin fakirlerden bazıları Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, bütün sevapları zenginler kazanıyor. Çünkü biz onlar gibi sadaka veremiyor ve malımız olmadığı için de Allah yolunda infak edemiyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, söyleyiniz bakalım, dünya malları üst üste konacak olsa göğe ulaşabilir mi diye sordular. Onların hayır ey Allah'ın Resulü demeleri üzerine de şöyle buyurdular. Size kökü yerde, dalları gökte olan bir şeyi haber vereyim mi? Bu her namazdan sonra La ilahe illallah, Allahu Ekber, Subhanallah ve Elhamdülillah sözlerinin 10'ar kere tekrar edilmesidir. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali ile kızı Hazreti Fatıma'ya namazdan sonra ve yatmadan önce okumaları için bir zikir öğretmeleri. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber kızı Fatıma'yı benimle evlendirdiklerinde onunla birlikte içi hurma difleriyle doldurulmuş bir deri yastık, nakışlı bir kadife kumaş, iki değirmen taşı, iki testi ve bir de su kabı gönderdiler. Bir gün Fatıma'ya, Allah'a yemin ederim ki bugün çektiğim sulardan göğsüm ağrıdı. Allah Teala babana birçok ganimetler vermiştir. Gidip ondan bizim için bir hizmetçi istesen dedim. O da vallahi değirmen çevire çevire benim de ellerim yara bere içinde kaldı dedi. Sonra kalkıp babasının yanına gitti. Hazreti Peygamber ey Fatıma niçin geldin diye sorduklarında Fatıma sana selam vermek için geldim dedi. Utandığından hiçbir şey söylemeden geri döndü. Ne yaptığını sorduğumda utandım ve bu yüzden de bir şey isteyemedim cevabını verdi. Bunun üzerine ikimiz birlikte Hazreti Peygamber'in yanına vardık. Huzuruna girdiğimizde ben ey Allah'ın Resulü su çekmekten göğsüm ağrıdı dedim. Fatıma da değirmen çevire çevire ellerim yara bere içinde kaldı. Allah Teala sana bol ganimet vermiştir. Bize bir hizmetçi veremez misin? Dedi. O zaman Hazreti Peygamber şunları söylediler. Allah'a yemin ederim ki açlıktan kıvranan ve karınlarına taş bağlayan suffa ashabına verecek bir şey bulamazken size hizmetçi veremem. Ben ele geçirilen köle ve cariyeleri satıp gelirini onlara infak edeceğim. Bunları duyduğumuzda İkimiz birlikte geri döndük. Biraz sonra da Hazreti Peygamber bize geldiler. Biz o sırada yatağımıza girmiş, kadife kumaş parçasını üzerimize çekmiştik. Ancak başımıza doğru çektiğimizde ayaklarımız, ayaklarımızı örttüğümüzde de baş tarafımız açıkta kalıyordu. Onu gördüğümüzde yataktan çıkmaya davrandık. Hazreti Peygamber bize engel olarak, "Hayır kalkmayın, size benden istediğiniz şeyden daha hayırlısını haber vermemi ister misiniz?"

buyurdular. Evet ey Allah'ın Resulü dediğimizde de şöyle dediler. Size Cebrail'in bana öğretmiş olduğu bazı kelimeleri öğreteceğim. Her namazdan sonra 10'ar kere Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz. Yataklarınıza girdiğinizde de Subhanallah ve Elhamdülillah kelimelerini 33'er kere, Allahu Ekber kelimesini de 34 kere söyleyiniz. Allah'a yemin ederim ki bu kelimeleri Hazreti Peygamber'den işittiğim günden beri bir gün olsun terk etmedim. Hazreti Ali'nin yukarıdaki sözlerini dinlemiş olan İbnül Kevva ona, "Ey Ali, bu kelimeleri Sıffin gecesinde de mi terk etmedin?" diye sordu. Hazreti Ali, "Evet, Sıffin gecesinde de terk etmedim." buyurdu. Hazreti Fatıma bir gün Hazreti Peygamber'e giderek işinin çokluğundan şikayetle, "Ey Allah'ın Resulü, ellerim değirmen çevirmekten yara içerisinde kaldı. Her gün bir defa un öğütüyor ve bir defa da hamur yoğuruyorum." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. "Eğer Allah Teala sana bir şey vermek isterse o şey seni mutlaka bulacaktır. Fakat ben sana bundan daha hayırlısını haber vereceğim. Yatağına girdiğinde 33'er kere Subhanallah ve Allahu Ekber, 34 kere de Elhamdülillah demen senin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Sonra sabah ve akşam namazlarının arkasından şu kelimeleri 10 defa söyle. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit. Biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O diriltir ve öldürür. Hayır O'nun elindedir ve O'nun her şeye gücü yeter. Bu kelimelerin her birisi için sana 10 hasene yazılır ve günahlarından da 10 tanesi silinir. Bunların her birisi İsmail'in zürriyetinden bir köle azat etmek gibidir. Şirk müstesna, o gün işleyeceğin hiçbir günah bu kelimelerin sevabına yetişip onu sildiremez. Sabah söylediğin La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh kelimeleri akşam onu bir kere daha söyleyinceye kadar seni her türlü kötülükten korur. Hazreti Peygamber'in namazdan sonra yapmış oldukları zikirler. Hazreti Peygamber namaz kıldıklarında La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayte ve la mu'tiye lima mena'te ve la radde kalayte ve la yenfe'u zel ceddi minel cedd. Ortağı bulunmayan ve bir olan Allah Teala'dan başka ilah yoktur. Mülk O'nundur ve hamd O'na mahsustur. Diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. Rabbim, senin verdiğine kimse engel olamaz. Men ettiğin kişiye de hiç kimse veremez. Senin hükmünü hiç kimse geri çeviremez. Senin katında servet sahiplerinin serveti ve insanın mensup olduğu soy hiçbir fayda vermez. Sabah ve akşamları zikir söylenmesi. Haşimoğullarının azatlısı Abdülhamid şöyle anlatıyor. Annem bana şunları anlatmıştı. Hazreti Peygamber'in kızlarından birine hizmet ediyordum. O, Hazreti Peygamber'in kendisine şöyle buyurduğunu söyledi. Sana öğreteceğim şu kelimeleri sabah akşam söyle. Çünkü bu kelimeleri sabahleyin söyleyenler akşama kadar, akşamleyin söyleyenlerse sabaha kadar tüm kötülüklerden korunur. Subhanallahi ve bihamdihi. E'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. Ve ennallaha kad ehata bi kulli şeyin ilme. Allah Teala'yı hamdiyle yüceltir ve tenzih ederim. Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur. Allah'ın diledikleri olur, dilemedikleri ise olmaz. Ben biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve O'nun ilmi her şeyi

0: kuşatmıştır. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir: İster inanarak, isterse de inanmayarak olsun, her kim şu kelimeleri söylerse Allah Teala o gün onun tüm önemli işlerini halleder. Hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bana Allah Teala kafidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece ona dayandım. O büyük arşın sahibidir. Müslümanın çarşı pazarlarda ve gaflet yerlerinde Allah'ı anması. Hazreti Peygamber bir gün Allah katında amellerin en sevimlisi, Sebhatül Hadis, en buğz edileni de tahriftir buyurdular. Bunun üzerine sahabiler, ey Allah'ın Resulü, Sebhatül Hadis ne demektir diye sordular. Hazreti Peygamber şöyle cevap verdiler: kişinin insanların konuşmaya daldıkları bir sırada Allah'ı tesbih etmesidir. Sahabiler bu kez, peki ey Allah'ın Resulü, tahrif ne demektir diye sordular. Hazreti Peygamber buna da iyi bir durumda bulunan bir insanın nasıl olduğu sorulduğunda kötü durumdayım, işler yolunda gitmiyor demesidir karşılığını verdiler. Abdurrahman bin Yezid bin Cabir'e Muaz radıyallahu anh'ın bir toplulukta otururken insanların konuşmaya daldıklarını gördüğünde istekle ve sık sık Rabbine yalvar dediği haber verildi. Bunun üzerine o şunları söyledi: evet, Muaz doğru söylemiştir. Ebu Talha Hakim bin Dinar bana sahabilerin Allah katında kabul olan duanın alameti halkın gaflete daldıkları bir sırada istekle ve sık sık yapılmış olmasıdır dediklerini söylemişti. Ebu Kilabe şöyle diyor: çarşıda karşılaşan iki kişiden biri diğerine, haydi gel de herkesin gaflete dalmış olduğu şu anda Allah'tan af talebinde bulunalım dedi. Böylece ikisi bir yere çekilerek Allah'tan bağışlanma dilediler. Bunlardan birisi vefat ettiğinde diğeri onu rüyasında gördü. Ölen kişi arkadaşına, sen Allah Teala'nın bizi çarşıda karşılaşıp da bağışlanma dilediğimiz o gün affetmiş olduğunu biliyor musun? Dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
5: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Pazarı ve Samsun yolu 1011.

0: Kafasında. Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
4: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Mücadele suresinden devam ediyoruz. 14. ayet-i kerimeye gelmiştik. Allah Teala burada münafıklardan bahsediyor. Diliyle iman ettiğini söyleyenler, ifade edenler ama hakikatte İslam cemiyetini, ümmetini parçalamak için uğraşan insanlar. Onların özelliklerinden, hususiyetlerinden bahsedecek. Elem tara ilellezine tevellev kavmen gazıballahu aleyhim. Yani görmedin mi onları? Efendimiz Aleyhisselam'a, onun şahsında bütün ehli imana hitap ediyor. Bunların o tuzaklarına, oyunlarına karşı dikkatli olun. Görüyorsunuz bunları ki elem tara ilellezine tevellev kavmen gazıballahu aleyhim.

Allah'ın kendilerine gazap etmiş olduğu o topluluğu, yani Yahudileri, kendilerine dost edindiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın meclisinde oturuyorlar, onu dinliyorlar, oradan alıyorlar, Yahudilere taşıyorlar. İslam ümmetini çökertebilmek için bir köprü vazifesi görüyorlar. Mâ hum minkum ve lâ minhum. Onlar, yani o münafıklar, minkum sizden değiller. O büyük bütüne, İslam ümmetine ait değiller. Ve lâ minhum, onlardan da değiller. Ve yahlifûne alel kezibi ve hum ya'lemûn. Yani onlar yalan yere yemin ediyorlar. Yalan üzerine yemin ediyorlar. Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ve hum ya'lemûne, yani bildikleri halde yalan yere yemin ediyorlar. Ve hum ya'lemûn, neyi biliyorlar? Müslüman olmadıklarını, iman etmediklerini, sadece İslam'ın gücünden, kuvvetinden istifade edebilmek için orada durduklarını en doğru kendileri biliyorlar, ama yine bu yalana devam ediyorlar. Peki burada münafıklardan bize bahsederek onların yerini, mevkisini, tuzaklarını tanımaya da bizi davet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Men vakkara sahibe bid'atin fakat a'ane ala hedmil İslami." Kim bir bid'at sahibini tazim ederse, "Men vakkara sahibe bid'atin fakat a'ane ala hedmil İslami." İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur. Kim onun gazetesini alırsa, dergisini alırsa, kitabını alırsa, onu tanıtırsa, onu ekrana çıkarırsa, ona yardımcı olursa, onu insanlar nezdinde itibarlı hale getirirse, onun yalanları üzerinden İslam ümmetine ihanet etmiş olur. Peki bunların gerçek yeri nerededir? Nerede olmalı bu münafıklar? Allah Teala onların yerini, konumunu tayin ediyor. Adallahu lehum azaben şedida. Adallahu lehum lil munafikin. Allah Teala o münafıklara şiddetli, içinden çıkamayacakları, sürekli acı çekecekleri bir azap hazırladı. İnnehum sa'e ma kanu ya'melun. Yaptıkları ne kadar kötüdür ki, hem Müslümanlara dünyada tuzak kuruyorlar, ama yarın o tuzak kendilerini ahirette ebediyen cehenneme mahkum edecek. İttakadu eymanehum cunne. Onlar yeminlerini kalkan yaptılar. Yani biz iman ettik diyorlar. Mutlaka biz İslam ailesine, İslam ümmetine aidiz diyorlar. Bunu kalkan yaptılar. Nasıl kalkan yaptılar? İşte İslam nimetinden, İslam devletinin nimetlerinden istifade ediyorlar. Fasaddu an sabilillahi felhum azabun muhin. Müslüman gözüküyorlar. Bir İslam okulunda görev yapıyorlar. Orada öğrenciye tefsir, fıkıh, hadis vesaire bunları anlatıyorlar. Bu şekilde orada Müslüman gözükerek Allah yolunda onları alıkoyuyorlar. Fasaddu an sabilillah. Münafık içeride durarak kemirir, içeriden çökertir, içeriden darbeler daha yıkıcı, daha sarsıcı olur. Bunun için orada durmak isterler. Fasaddu an sabilillah felehum azabun muhin. Yine o murakabe surede Allah Teala'nın şahit oluşu, her şeyi görmesi burada da devam ediyor. Yani onları aşağılayan bir azap var. Yani Allah Teala bunun hesabını soracak. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Onların malları var, servetleri var, çocuklar var, ama asla bunlar ahirette Allah'ın onlara takdir etmiş olduğu, Allah Teala'nın takdir ettiği azabı onlardan gideremez. Yani لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ. Malları gideremez. وَلَا اَوْلَادُهُمْ. Çocukları minallahi şeye, Allah'tan gelecek azabı gideremez, onlara bir fayda sağlamaz. Ulaike ashabun nar, onlar cehennemin kadrolları, hum fiha halidun, orada ebediyen kalacaklar. Yevme yeb'athuhumullahu cemian. Müslümanlar, siz bunların tuzaklarını görüyorsunuz, bozamıyorsunuz, gücünüz yetmiyor. Yetiyor, birazına yetiyor, ama tamamen ortadan kaldıramıyorsunuz. Hep böyle mi devam edecek diyorsunuz? Ahireti gösteriyor.
diriliş günü Allah Teala bunun hesabını soracak. Hatırla buyuruyor. Uzkür o günü. Yevme yeb'asuhumullahu cemi'a. Ne kadar varsa küfür kadrosundan, nifak kadrosundan, şirk kadrosundan, komünizmaya, kapitalizmaya ait o kadrodan ne kadar adam varsa hepsi o gün dirilecekler. Allah Teala onları diriltecek. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ فَيَحْلِفُونَ لَهُ. Orada da burada nasıl yemin ediyorlardı? Vallahi biz ıslaha memuruz. Vallahi biz imara memuruz. Deyip de tahrip edenler vardı ya o münafıklar. Hani bugün burada yemin ediyorlardı, kandırıyorlardı sizi. Gerçek din bu diyorlardı. Allah bunu indirdi diyorlardı. İslam'a da uydurulan din diyorlardı. İşte feyahlifune lehu kema yahlifune lekum. Size yemin ettikleri gibi size böyle yaldızlı cümleler kurup da din budur, hakikat budur diye kandırdıkları gibi aynı yola orada da başvurmuş olacaklar. فَيَحْلِفُونَ لَهُ Allah'ın huzurunda da yemin edecekler. Ama bu ifade onların suratına vurulacak. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ Zannedecekler ki bu yeminden dolayı bir fayda temin edecekler. Dünyada hani böyle biz imar eden, biz ıslah eden, biz reform yapan, biz sorunları çözen, biz İslam'ı çağa, zamana uyduran adamları diyerek bozuyorlardı, tahrip ediyorlardı, sahabeye sövüyorlardı. Aynı yola ahirette başvuracaklar ama nafile. Ela innehum humul kâzibûn. Onlar yalancılar kadrosunun ta kendileridir. Hepsi oraya aittir. Yani onlar sanki sadece yalancılardır. Sadece yalancılardır. Böyle hüküm giyecekler. Peki münafıklar neden aldanıyorlar ve neden aldanan adamlar aldatıyorlar? Çünkü onlar şeytana karşı önlemlerini almadılar. Euzu billahi mineşşeytanirracim derken şeytandan, onun bütün hamlelerine, hilelerden korunup Allah'a sığınacak o iradeyi göstermediler. İstahvada aleyhimuş şeytanu feensahum zikrallah. Şeytan onları bütün cihetlerle kuşattı, içine aldı. Artık göremiyorlar, duyamıyorlar, hissedemiyorlar. فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ Şeytan kuşatınca her yerde onun hilelerini görür, onun güzel gösterdiklerine güzel der. Onlar bu yolla Allah'ı unuttular. Şeytan onlara Allah zikri unuttu, unutturdu. فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ Eşyan sadece zahirine bakıyorlar, kıyafete bakıyorlar, yemeğe bakıyorlar. Fakat bunları veren, bunları yaratan, esas itibariyle yaratan Allah Teala'ya şükretmiyorlar. Dilleriyle zikretmiyorlar, sadece gıybet ediyorlar, dedikodu yapıyorlar. Şeytan onlara zikri unutturdu. Kim bunlar? Ulaike hizbu şeytan. Şeytanın adamları, şeytanın taraftarları. Ela inne hizbe şeytani humul hasirun. Şeytanın taraftarları onlar, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Onlar hüsrana uğrayacaklar, onlar kaybedecekler. Hasire fiili bir şeyin eriyip yok olmasını bize anlatıyordu. Hani adam sermayesi buzdu, ne diyordu? İrhamu men yezubu ra'su malihi. Sermayesi eriyen bu adama merhamet edin diyordu. İmam Razi ben o zaman anlamıştım bunun hangi manaya geldiğini. O hüsran kelimesinin, adam sermayem eriyor. Buz saat ilerledikçe eriyecek. Erimeden alın, alın ki sermayem erimesin diyordu. İşte hüsran da öyle. Adam dünyadaki bu ömür sermayesini küfürle, nifakla eritiyorlar ve kaybedecekler. Ahirete, huzur ilahiye götürecek amelleri yok. İnnellezine yuhaddunallaha ve rasule ulaike fil ezellin. İnnellezine onlar yuhaddunallaha ve rasule, Allah ve Resulüne muhalefet ediyorlar. Ulaike fil ezellin. Onlar zeliller kadrosunun içinde olacaklar. Keteballahu leaglibenne ene ve rusuli. Allah Teala levh-i mahfuza yaz.

Resulü, Allah ve Resulüne muhalefet ediyorlar. Ulaike fil ezellin, onlar zeliller kadrosunun içinde olacaklar. Keteballahu leaglibenne ene ve rusuli. Allah Teala levh-i mahfuza yazdı ki, yani değişik olmuşlardır. İnnallâhe kaviyyun aziz. Peki nasıl olur bu diye tereddüt etmeyin. Allah kavidir. Allah'ın gücünün sınırı yok. Allah azizdir. Onun alemdeki hükümlerini veto edecek hiçbir güç merkezi yoktur. Peki münafıklardan bahsetti. Bunlar Allah'la, bunlar İslam'la savaşırlar. Şimdi hasbi müminlerden bahsediyor. Hasbi Müslüman olmak, pazarlıksız bir mümin olabilmek, öyle ki Ebu Bekir oluyorsunuz, oğlunuzun üzerine gidiyorsunuz, muhacir oluyorsunuz, Bedir'de Mekke'den gelen o kafir akrabalarınızın üzerine gidiyorsunuz. İmanla küfür arasında kesin çizgiyi koyuyorsunuz. Kalın hatlarıyla o çizgiyi imanla küfür arasına çekiyorsunuz. Bu benim akrabam, amcamın oğlu, dayımın oğlu, kardeşim, oradan bakmıyorsunuz artık. Hazreti Mus'ab'ın kardeşi karşı taraftaydı. O kardeş kafirdir diye Hazreti Mus'ab onu işaret ettiği zaman, kardeşi biz aynı ananın evlatları değil miyiz deyince, kardeşim bunlar diye sahabeden kime işaret ettiyse, bu benim kardeşim, bunlar benim kardeşim demişti. لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman eden topluluk bulamazsın, böyle bir topluluk bulamazsın ki يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüyle savaşan, Allah ve Resulüne muhalefet eden kişilere muhabbet duyan, sevgi duyan, Allah'a ve ahirete iman eden bir topluluk bulamazsın. İmkanı yok. Böyle bir cemaate tesadüf edemezsin, karşılaşamazsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor. Hayır, olmaz bu. Ashab-ı kiramı anlatırken, Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâu alel kuffâri ruhemâu beynuhum. Onlar kafirlere karşı şedid oluşunu bize anlatırken ne diyorlardı? İnnehum kânû yeteharrazûne min thiyâbihim en telzeka bi thiyâbihim. Elbiseleri kafir akrabalarının elbiselerine değmesin diye o kadar bir hassasiyetleri vardı onların. Peki bulamasın, yani onlar yuvadduğuna hal de olabilir, ikinci meful de olabilir, sıfat da olabilir. Peki yani Müslümanlar da Allah ve Resulüne muhalefet edenlere karşı bir muhabbet bulamasın, göremesin. Velev ki bu kafirler, Allah ve Resulü ile mücadele edenler, velev kânû âbâehum, ev ebnâhum, ev ihvânehum, ev aşîretehum, onların babaları, oğulları, kardeşleri ya da aşiretleri olmuş olsalar bile, eğer Allah'a ve Resulüne muhalefet ediyorlarsa, asla Müslümanlar da o kafir olan kardeşlerine, babalarına, akrabalarına karşı zerre kadar bir muhabbet hali olmaz. Olmayacağını kesin çizgileriyle Allah Teala Bedir'de bu ümmete gösterdi. İşte Bedir, muhacirin akrabalarıyla, müşrik olan akrabalarıyla hakikati koruma mücadelesidir. Ulaike ketebe fi kulubihimul imane. Onlar kimlerdir? Yüreklerine imanı yazanlardır. Ketebe esbete, yani ispat etti, yazdı. Fi kulubihimul imane ve eyyeduhum bi ruhim minhu. Allah Teala onları bi ruhim minhu tarafından bir ruhla, bir nurla teyit etti. Ve yudkhiluhum cennetin tecri min tahtiha el enharu halidine fiha. Onları altından ya da içinden nehirler akan cennetlere sokacak o iman edenleri. İman edip kafir akrabalarına karşı zerre kadar muhabbet duymayanları, insani anlamda onlarla muarefelerine devam ediyorlar ama ehli

0: iman safında duruyorlar. Radıyallahu anhum ve radıvan. Allah Teala onlardan, onlar da Allah Teala'dan razı oldu. Allah'ın onlardan razı olması demek, Cenab-ı Hakk'ın onlara cenneti müjdelemesi demektir. Onlar da Allah Teala'dan razı oldular, şeriattan razı oldular, onun nizamından razı oldular. Ahirette onlara vereceği ihsanlardan razı olacaklar. Ulaike hizbullah. İşte bunlar Allah'ın hizbi. Yani annesi, babası, ninesi, akrabası bütün bunlar içinde olmuş olsa bile asla onlara, eğer onlar Allah'a ve Resulüne karşı savaşıyorlarsa, iman ve İslam'a karşı savaşıyorlarsa, onlar Allah Resulü'nün sancağı altında olanlardır. Onlar Allah'ın ordusudur, Allah'ın hizbidir. Ulaike hizbullah. Ela inne hizballahi humul muflihun. İşte sonunda bunlar kazanacaklar. Allah'ın ordusu kazanacak. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti kazanacak. Humul muflihun. Onlar felaha, onlar saadete, onlar selamete ulaşacaklar. İşte surenin başında Allah Teala'nın himayesi vardı. O kadını, bir çare kadını himaye etmiş. Medine'den o kadının çığlıklarına Cenab-ı Hak icabet etmişti. Kasseme Allahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha ve onun o durumunu kolaylaştırmıştı. Peki surede hep murakabe hal devam ediyor. Münafıkların tuzakları vardı, münafıkların gizli konuşmaları vardı. Onları bize haber vererek, yani münafıklar bu yapıyı yıkamayacak, şeytan bu yapıyı yıkamayacak. Ama siz surenin başında bir tane örnekle ifade ettiğim Allah'ın ahkamını topluma hakim kılma iradesi gösterirseniz, sonra surenin devamında İslam'ın o edep kurallarından 3 tanesini nazarınıza vermiştim. Eğer siz bu üçünden hareketle tamamını uygularsanız, evet münafıkların tuzakları olacak ama Allah, eğer siz en yakınlarınıza karşı bile iman ve İslam noktasından müsamaha göstermezseniz, imanı onlara teslim etmezseniz, kurban etmezseniz, unutmayın ki Allah onunla beraber olanları, Peygamber aleyhisselamla birlikte olanları mahcup etmeyecektir. Ulaike hizbullah. Ela inne hizballahi muflihun. Cenab-ı Hak bu bağlamda hakikati anlamayı, idrak etmeyi, hep orada olmayı, ulaike hizbullah, hizbullah'ta durmayı. Ama bu hizbullah, bugün o ifadeyi alan, alıp da onunla İslam'la savaşan, İslam'a karşı İslam'ı geliştirmek için bu ifadeyi kullanan, sahabeye söven, zarfıyla hizbullah, mazrufuyla yani içeriğiyle yani muhtevasıyla hizb-ü şeytan olanlar değil. Buradaki hizbullah Hazreti Ebu Bekir gibi, sahabe gibi ve sonraki asırda Allah ve Resul yolunda duran, hem sözüyle hem özüyle hem zarfıyla hem mazrufuyla hizbullah olanlar. İşte dikkat ediniz. Bugün onların şehirlerinde ateş, onların şehirlerinde mağlubiyet, onların şehirlerinde kan ve gözyaşı görmüş olsanız da ela inne hizballah, sonunda bunlar kazanacak. 14 asırlık İslam tarihine bakarsanız Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılarla 14 asrın 12 asrında bu ümmet galip olmuştur. Yeniden galip olacaklar. Ama bunun esası bu murakabeyi anlamak. Allah Teala onun şeriatına, ahkamına, hukuki hükümlerine, ahlaki hükümlerine ittiba edip onları eşya ve hadiseye hakim kılabilmek. Cenab-ı Hak bizlere bu irade ihsan buyursun. Estağfurullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
0: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif Ali Tel Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler ve Âlâ Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çer çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kâfir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan

0: ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın yapım, hedeflerinize uygun, yenilikçi ve etkileyici çözümler.

0: çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
10: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
9: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduyla Salihler Sofrası başlıyor.

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه

Evet, canlarım, cananlarım. Cennet vatanımın başkentinden, Ankara'mızdan, Hedef Radyomuzdan, sesimizin ulaştığı Kayseri'den İstanbul'a, oradan Sincan'a, ta yurdun dışına Almanya'ya, Bulgaristan'daki soydaşlarımıza, canlarımıza, kardeşlerimize, kimler bizi duyuyorsa her birine teker teker Ankara büyüklüğünde selam ediyoruz. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bendeniz Mustafa Özcan. Güneş doğdu. Salihler sofrasında sizlerle beraberiz. Bugün de Kur'an'ımızı canlı canlı okuduk. Malumunuz ben Kur'an okumayı çok seviyorum. Ömrüm kifayet eder mi, Rabbim lütfeder mi bilemiyorum ama keşke Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını fırsat bulabilsem de böyle okusam diyorum. Büyük bir kısmını okuduğumu zannediyorum. Binin üzerinde bu konuda kaydım var. Biraz önce Fussilet suresi 45 ila 54 numaralı ayetleri okuduk. Ayından ayına bir konu olduğu için yarıda kesmek de istemedik. Onun için bugün biraz uzunca oluverdi. Sadece bir ayetini söyleyeyim. Rabbimiz senurihim ayatina fil afak. Biz size ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi, ispatlarımızı ufuklarda göstereceğiz. Ne demek ufuklar? Yani Allahümme salli ala Muhammed. Hangi kelimeyi kullanırız onun için? Semalarda, evren içerisinde, evrende biz size ne yapacağız? Delillerimizi, ispatlarımızı göstereceğiz. Yani bu kainatın bir tesadüf üzere var olamayacağını, bunun çok ince bir hesapla her şeyi bilen bir varlık, bir ilah tarafından var edilmiş olacağını biz size bunun delillerini göstereceğiz. Bu kadar mı? وَفِي أَنْفُسِهِمْ Sizin kendi bünyelerinizde de biz bunu size göstereceğiz. Bugün Fussilet suresini Gülhane Camii'mizde gençlik bölümümüz var. Oraya da tıp okuyan talebelerimiz geliyorlar. Orada bir delikanlıma Fussilet suresini dinlettim. Günlük ezber tekrarı yapıyoruz. Ona dedim ki bak bu son ayetin anlamı nedir? O da tıp talebesi ya.

Dedim ki bak, senurihim ayatina fil afak. Biz astronomi ilmiyle ilgilenenlere delillerimizi ufuklarda, yani göklerde göstereceğiz. Pekala, sizin bedenlerinizde, bünyelerinizde, nefislerinizde göstereceğiz demek de tıp ilmi işte bu. Düşünün, binlerce hastanemiz, binlerce tıp fakültemiz içerisinde bunun ilmini yapmış binlerce profesörlerimiz, doktorlarımız ve yine yüz binlerce bu ilmi öğrenmeye çalışan öğrencilerimiz. Hepsi insan vücudu üzerine öğrenim yapıyorlar. Benim iki kız kardeşim diş doktorluğu okudular Almanya'da. Hiç unutmuyorum. Kız kardeşimin bir tanesi bana azı dişi 1,5 saat anlattı. Tekrar ediyorum. Azı dişi 1,5 saat. Neden bu azı dediğimiz dişler arka tarafta duruyor? Niye onların formları, şekilleri öyle? Abi demişti, hiç unutmuyorum. Bize anlatan inançsız, ateist, dinsiz doktorlar bile ya bu tesadüfen olamaz, böyle bir şey imkansız. Bu çok iyi bir tasarım. Yani insanlığın bütün bilginleri, alimleri, doktorları bir araya gelse ancak yani böyle bir diş tasarlamak isteyebilirler. Bu tesadüf olamaz diyorlar ama ne gariptir ki insanlar Allah diyemiyorlar demişti. Onu hiç unutmuyorum. Canlarım, ayetin anlamı o. Biz ufuklarda ve sizin kendi nefislerinizde size varlığımızın yani Rabbimizin varlığının delillerini, belgelerini, ispatlarını göstereceğiz. Tabii o da görebilirse, görebilen görecek, gözü kör değilse, kalbi açık, kapalı değilse, kulakları tıkalı değilse görecek. Ne der Rabbimiz? Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gishawa. Onların kalpleri ve gözleri, kalpleri ve kulakları mühürlenmiştir. Kapalı yani. Efendim kalpleri ve kulakları kapalı, gözlerine de perde inmiş. Adam görülmesi gerekeni, anlaşılması gerekeni ne görebiliyor ne anlayabiliyor. Onun için iman ne büyük bir devlet, iman ne büyük bir saadet canlarım, cananlarım. Evet, bu girizgahtan sonra şimdi 499'da mı kalmıştık? Tabii kumanda masasında her zaman olduğu gibi bugün de yine bizim Halil Bekki kardeşimiz. Böyle var ya, can kulağıyla dinliyor. Allah cennetiyle cezalandırsın Halil'imizi. Beni de kendisine komşu eylesin. Sade beni mi canım? Bütün dinleyenlerimiz inşallah. Evet, geçen hafta 499 numaralı hadisimizde kalmıştık. İmam-ı Bukhari rahmetullahi aleyhin Edebul Mufret, Müslüman şahsiyetin edebi kitabımızdan. Tekrar ediyorum, 499 numaralı hadisimizin konusu. Evet, geçen hafta bu hadisi işlemiştik. Hani Peygamberimiz Sa'd Efendimiz'e geliyor. Evet, 500'e gelmişiz. Ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ölmek üzereyim, benim bir kızım var, malımın diyor tamamını ölmeden önce hayra dağıtsam olur mu? Olmaz diyor. Tamam o zaman, hiç olmazsa diyor 1/3'ünü dağıtayım yine olmaz. Yarısını dağıtayım yine olmaz. Ya bari diyor 1/3'ünü, o olabilir diyor Peygamberimiz. Bu hadise istinaden bir insan ölmeden önce ancak malının 1/3'ünü vasiyet edebiliyor. Yani ben oğluma kızdım, kızıma kızdım, hanıma kızdım, onlara zırnık bırakmayacağım. Ben öldükten sonra vasiyet ediyorum, hepsini falanca hayır kurumuna bağışlayacağım diyemiyorsunuz. Bu hadis onun delili. Ehl-i sünnet alimleri bu hadisi bunun için mesnet almışlar.
Bundan dolayı canlarım, kardeşlerim, hocam Kur'an'da var mı diye sorulmaz. Ya hocam edille-i şer'iyyede var mı? Şeriata delil olan kaynaklarda var mı diye sorulur. Tabii ki birinci en güçlü kaynağımız Kur'an'ımız, ikinci kaynağımız Kur'an'ın tercümanı, evet başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, gelmiş geçmiş hayattaki en hakiki ve tek ulu önderimiz, Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ve onun o pak hayatı bizim için delildir, kaynaktır. İşte bu hadisler de Efendimizin yaşadıkları, anlattıklarıdır canlarım. 500 numaralı hadisimizi arz ediyorum. Geçen hafta bizim Vesile Özcan hanımefendi ablamız var İstanbul'da. Çok ehli hizmet bir kardeşimiz. Çok gayretli elhamdülillah. Büyük bir ameliyat geçirmiş. Buradan da kendisine büyük geçmiş olsun diliyorum. Sade oraya mı? Kayseri'ye de selam gönderiyoruz. Orada Ayten Öztürk hanımefendi ablamız var. Bunlar hep ehli hizmet kardeşlerimiz. Bakın hasta olanlar özellikle iyi dinlesin bu bölümü. An Abdullah ibn Amr, ashab-ı kiramın yıldızlarından. Abdullah ibn Amr efendimiz. Evet. An-Nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamberimizden bize şöyle aktardı. Kale, peygamberimiz dedi ki, ne demiş bakın. Mâ min ehadin yemradu, hasta olan hiç kimse yoktur ki illa kutibe lehu, ona yazılmış olmasın. Mithlu, aynısı. Mâ kâne ya'melu ve huve sahihun, sıhhatliyken, hangi güzel ameli, hangi ibadeti yapıyor idiyse. Adam artık yatağa düşmüş, eli ayağa kalkmıyor, abdest alamıyor, zikir çekemiyor, kedilerine bakamıyor, köpeklerine bakamıyor, kimsesiz insanlara yemek götüremiyor, hep hayır yapardı, bunları yapamıyor ama hastalanmış. Efendimiz der ki aleyhissalatü vesselam, bir mümin hastalansa da sıhhatli iken, hangi sevap getiren amelleri yapıyor idiyse, yatağında yatsa da, hiçbir şey yapamasa da, nefes aldığı müddetçe o hasta Müslümana sıhhatliyken yaptığı ibadetlerinin hayırlarının hepsi yapıyormuş gibi yazılmaya devam eder. Yemin ediyorum size kardeşlerim, canlarım, iman en büyük servet. Tekrar ediyorum, iman en büyük servet. İman ettikten sonra kaybetmek diye bir şey söz konusu olamaz. Vel asri innel insane lefi husrin, insanoğlu zararın içindedir. Her an ömür sermayesinden gidiyor. Ya Rabbi bu zarardan kurtulmanın bir yolu yok mu? Olmaz mı? İllellezine amenu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyorsa, bir mümin imanını ikrar ediyor, tekrar ediyorsa, o adam, o kadın, o genç, o çocuk vallahi karda, billahi karda. Onun için Müslümanlar tarafından bir takım hayırların sürekli yapılması çok kıymetli. Sürekli. Bir adam sürekli namaz kılıyordu, namazını kılıyordu. Hiç beş vakitini aksatmazdı. Hızını alamıyor. Bir de akşamlardan sonra evvabin kılardı. Bir de sabah namazlarından sonra duha namazı kılardı. Güneş doğduktan 45 dakika sonra. Yetinmez teheccüdlere kalkardı. Günlük şu kadar la ilahe illallah çekerdi. Hastalandı artık. Bunu söyleyecek mecali yok. Bunları yapacak imkanı yok. Hasta olsa da Rabbimiz sıhhatliyken bu adam buna niyetlenmişti. Bu kadın bunu yapıyordu. Bunu bildiği için nefes aldığı müddetçe o kadına, o erkeğe,
o delikanlıya, o kimseye

diye sevapları tıkır tıkır yazılmaya devam ediyor. Onun için ben hastalandım diye kimse üzülmesin. İmanın getirdiğine bak, kazandırdığına bir bak kardeşim. Şimdi bir hadis daha gelecek. Ben bile bugün okudum tabii. Buraya gelmeden hadislerimi. Vallahi şaşırdım ya. Elhamdülillah son 5 yılda 6700 hadis okuduk. Hamdolsun. Bizim cuma günleri Türkiye çapında 35 bu işin uzmanı hocamızla hadis okuduğumuz bir grubumuz var. Mişkâtul Mesâbih eserini bitirdik. Şimdi Câmi'us Sagîr eserini okuyoruz. 700. hadise yaklaştık orada da her hafta. Cuma günleri. Ben hastalansam veya bir mania girse, hadis dersine katılamasam aynı hadis dersi yapılıyormuş gibi bana sevap yazılmaya devam edecek. Onun için Efendimiz, mümin insanın niyeti amelinden daha hayırlıdır buyurmuş. Niyet çok önemli. Evet kardeşlerim, konu anlaşıldı diye düşünüyorum.

mazhar olmuş kutlu sahabe Enes İbni Malik. Pek çok kardeşimiz bu sahabe efendimizin bu güzelliklerine aşina olduğu için yavrusunun, torununun adını hep Enes koyarlar. Bizim ülkemizde çok yaygındır bu isim. Enes, Resulullah'a hizmet eden o kutlu insan. An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini bizlere aktarıyor. Mâ min muslimin, hiçbir Müslüman yoktur ki, İbtilâhullâhu fî cesedihî. Allah-u Teala onu bünyesiyle ne yapmasın? İmtihan etmesin. Yani şöyle diyeyim, mesela bizim bir kızımız var. Allahümme salli ala Muhammed. Fatma kızımız, inşallah ismini yanlış hatırlamadım. Kızımız bedenen engelli bir hanımefendi kızımız. Yani sandalyeye mahkum, bağlı ve pek çok hastalıkla böyle ne yapıyor? Adeta mücadele ediyor. Ama zerrelerine kadar da mümine bir hanımefendi kardeşimiz. O kardeşim müsterih olsun. Çektiği her bir ızdırap, her bir sıkıntı vallahi ahirette onun cenneti kazanmasına ve cennette ne büyük dereceler kazanmasına vesiledir. Onun için dünyada böyle bir sıkıntı içerisinde yaşıyor ama ahirette kim bilir, hepimiz biz o hanımefendi kardeşimize gıpta edeceğiz. Evet, Allah'ımız bize bir sıkıntı vermişse onun karşılığında da cennette böyle bir vadi var. Devam ediyor. İlla kutibe lehu ma kana ya'malu fi sıhhatih. Cenab-ı Hak bir kulun bedenine bir engel verecek olsa, onu hastalandırsa, o kimse sıhhatliyken hangi ibadetleri yapıyor idiyse, o kuluna bedenen buna artık imkan bulamasa, mecal bulamasa, güç yetiremese de o ibadetleri yapıyormuşçasına Allah-u Teala nefes aldığı müddetçe o kuluna sevaplarını yazdırmaya devam eder. Evet, yakınları hastanede olan kardeşlerim beni umarım dinliyorlardır. Veya şu anda arabalarında eve dönen kardeşlerim. Benim rahmet olası babam, nurlar içinde yatası babam, 1984 yılında 37 yaşında Almanya'da gemide zehirleniyor. Kendisi kaynakçıydı. 6 ay komada yattı. Öldü diye babamı morga çıkartıyorlar. Bize haber vermemişler. Hani sabah olsun haber verelim demişler. Oradaki temizlikçiler babamın ölmediğini fark ediyorlar ve tekrar doktorlara haber veriyorlar. Ama babam bir 40 yıl neredeyse çok büyük sıkıntılarla yaşadı. Bakın, böyle sıkıntılarla bir hayat süren kimsenin Allah katındaki değeri nedir? Peygamberimiz şöyle müjdeliyor. Mâ kâne merîdan, hasta olduğu müddetçe bir kul sıhhatliyken hangi sevap getiren işleri yapıyor idiyse, Allah-u Teala hasta yatağında da olsa o kimseye sevaplarını yazdırmaya devam eder. Fe in afahu. Allah o kimseye tekrar afiyet verir, sıhhatine kavuşursa. Bak ne geliyor şimdi? Erahu. Evet. Bak ne olacak şimdi? Şöyle dedi. Kale, Efendimiz şöyle dedi. Gaselehu. Allah o hastalıklarından dolayı tekrar sıhhatine kavuşan kulunu bütün günahlardan tertemiz yıkamış olur. Bir anlamda manevi banyo. Bütün günahlarından sıyrılmış olur. Ne geliyor şimdi? Şimdiki müjdeye bir bakar mısınız?

Evet. Ona sıhhat verecek, afiyet verecek olursa erahu onu görür. Nasıl görür? Gaselehu, Allah o kimseyi görür ve onu bütün günahlarından yıkar. Ve in qabadhahu, ruhunu alacak olursa, hastalıktan dolayı ölecek olursa. Bu hangi hastalık olursa olsun ama mümin insan. Gafara lehu, hastalıktan ölen kulunu Allah bağışlar. Kardeşler, yanlış duymadınız, bir daha söyleyeyim. Eğer tutulmuş olduğu bir hastalıktan şifa bulur, sıhhatine kavuşursa, bütün günahlarından sıyrılır, annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olur. Manen. Eğer ölecek olursa o hastalıktan, dünyada çekmiş olduğu bu sıkıntıların neticesinde Cenab-ı Hak o kulunun, benim kulum çok çekti, bana gönül vermişti, bana iman etmişti der, o kulunun ruhunu alırsa, onu affederek ruhunu alır. Onu bağışlar. Yemin edebilirim, Allah'ımızın affettiği bir kul da öyle inanıyorum ki, mutlaka cennete gider. Elhamdülillah. Evet. Bu hadisin şöyle küçük bir kelime farkıyla, efendim, başka bir tarik diyoruz biz. Başka bir koldan daha geliyor. Şöyle bir ilave var orada. Fe'in şafahu, eğer Allah ona şifa verecek olursa, yukarıda afahu kelimesi vardı, ona afiyet verecek olursa, burada da ikinci bir rivayette de ona şifa verecek olursa, gaselehu, verdiği şifadan dolayı Allah-u Teala o kulunu manen pırıl pırıl yıkar, temizler. Kardeşim, bu müjde yetmez mi ya? Bence işin tam burasında Halil kardeşim, sen eminsin, sen emin, sen Muhammedul emin. Haydi bakalım.

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Kıymetli kardeşlerim, Edeb-ül Mufred eserimizin 502 no'lu hadisi şerifinden devam ediyoruz. An Ebi Hureyre'te kal. Ebu Hureyre Efendimiz aktarıyorlar. Câetil humme ilen nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Humma, hastalığı peygamberimize geldi. Fekalet, ve şöyle dedi. İb'athni ila athari ehlike indek. Ey Allah'ın Resulü, beni en seçkin ailene, sevdiklerine gönder dedi. Yani bu hastalık onlara geçsin dedi. Feba'athaha ilel ensar. Efendimiz de bu hastalığı ensara gönderdi. Şimdi birilerinin bu aklına uymayabilir bu hadis. Akılları şey ya, ölçü ya kimilerinin. Aklına uymuyorsa böyle hadis mi olur falan. Yok, olmaz. Sen bilirsin bu işi tek. Evet. Febekiyet aleyhim sittet eyyamin ve leyalihinne. Bu hastalık ensar efendilerimiz arasında, yani Medine-i Münevvere'de 6 gün ve 6 gece kaldı. Ancak feştedde zâlike aleyhim, bu sahabe efendilerimize ağır geldi. Adamın böyle canını yakan, titreten bir efendim titreme hastalığı. Yani o sıcak havada donuyorsunuz. Fe'etâhum fî diyârihim. Efendimiz onların, hasta ensar efendilerimizin yanlarına geldi, evlerine. Feşekev zâlike ileyhi, Efendimiz'e bu konuyla alakalı şikayette bulundular. Fece'alen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve selleme yedekhulu dâran dâra. Efendimiz de hastaları ziyaret etmek için ev ev dolaşıyordu. Ve beyten beyta, hane hane, ev ev dolaşıyordu. Yed'u lehum bil afiye, ensar efendilerimizin afiyeti için dua ediyorlardı. Felemma raca'a, Efendimiz döndüğünde, yani bu ziyaretlerini bitirdiğinde, tebi'athu imra'atun minhum, ensarın içerisinde bir kadın, bir hanımefendi, Efendimizin bir şeyi dikkatini çekmiş, Efendimiz'e takıldı. Fekalet, dedi ki, وَالَّذ۪ي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, seni hak üzere gönderen, hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, اِنِّي لَمِنَ الْاَنْصَارِ, ben de ensardan birisiyim. وَاِنَّ اَب۪ي لَمِنَ الْاَنْصَارِ, sadece ben değil, benim babam da Medine'nin ensarındandır. Yani muhacir efendilerimize, Mekke'den gelen Müslümanlara kucak açan o kutlu insanlardandır. Ey Allah'ın Resulü, fed'ullâhe li, bana da lütfen dua buyurunuz. Kemâ da'avte lil ensar, ensardaki kardeşlerimize, hasta olanlara dua ettiğiniz gibi ne olun, ne olursunuz bana da dua edin. Çünkü ben de aynı hastalıktan muzdaribim dedi. Veya başka bir hastalık. Şimdi Efendimiz ne diyor? Bakın, kâle. Efendimiz dedi, mâ şi'ti. Nasıl dilersen. İn şi'ti da'avtullah. Eğer dilersen sana dua edeyim. En yu'afiye, ki Allah sana afiyet versin. Ve in şi'ti, veya dilersen saberti, sabret. Ve lekil cenne. Sabrın da karşılığında mutlaka cennet vardır. Yani ister afiyetin için dua edeyim, ister hiç dua etmeyeyim sana, sabredersen başına gelen ne olursa olsun, ama bu sabrın neticesinde Cenab-ı Hak sana cennet lütfedecek. Kâlet, hanımefendi bunu duyunca, bel, öyleyse bilakis, asbiru, ben sabredeceğim. وَلَا اَجْعَلُ الْجَنَّةَ خَطَرًا, cennetimi tehlikeye atmak istemiyorum. Öyleyse ey Allah'ın Resulü, ben sabredeyim. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse üzerimden bu hastalık gitsin. Veya neyi takdir etmişse o olsun dediler. Ne anladık kardeşler?
Yani Müslüman hangi sıkıntıyı çekerse çeksin, onun karşılığında Allah'a isyan etmez. Beni mi buldu canım? Demez. Sabreder. Rabbisine tevekkül ederse. Tevekkül hem nimette hem sıkıntıda Allah'tan vazgeçmemenin adıymış.

İsyan etmez. Beni mi buldu canım? Demez. Sabreder. Rabbisine tevekkül ederse. Tevekkül hem nimette hem sıkıntıda Allah'tan vazgeçmemenin adıymış, biliyor musunuz? İsyan etmez. Beni mi buldu canım? Demez. Sabreder. Rabbisine tevekkül ederse. Tevekkül hem nimette hem sıkıntıda Allah'tan vazgeçmemenin adıymış, biliyor musunuz? Efendim bana rahmetiyle muamele eylesin. Gününüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm.

Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla salihler sofrası sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için akşam ezanı.

أشهد أن لا إله إلا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz.

harekete geçmesi ve bir şeyleri başarabilmesi için önemli bir unsurdu. Buradaki mesele kaygının yoğunlaşarak işte çocuğun okula gitmesini, uyumasını, beslenmesini, diğer insanlarla arkadaşlık kurmasını ya da günlük işlevlerini bozulmasını eğer bunlara yol açıyorsa bir soruna dönüşüyordu. Dolayısıyla benzer bir şekilde düşünecek olursak her okula gitmek istememe davranışı da bir tembellik göstergesi değil yani.

yaşında ne potlar kırdı, kaç mangada hesabı olduğu belli olmayan adam sırf işte o köyün çeşmesine yardım etti ya da caminin önüne bank oturaklar filan koydu diyelim mesela, işte ne yaptı veya cami yaptırdı, yaptırsın. Ya kimin garantisi var bu dünyada? 10 kişiden başka kimseye Allah bir garanti vermemiş cennet garantisi. Ashab-ı kiram bile, yani cennetle müjdelenmiş bir Ebu Bekir, cennet cennetle müjdelenmiş. İkinin ikisi diyor Kur'an-ı Kerim. İkinin ikincisi. Allah kitabında bir Muhammed aleyhisselam diyor. Onun ikincisi Ebu Bekir'dir diyor. Benim şu fani alemde tek dostum Ebu Bekir'dir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ölürken ne diyor? Ne mutlu sana diyenlere ne cevap veriyor? Ya bırakın beni diyor, sevap filan istemem, şu günahsız bir gidebilsem Allah'a diyor. Şimdi pılı pırtısı ne olduğu belli olmayan bir adamı cenazenin başında mezarlıkta bir övüyorlar ki, yani onun yerine ben gömülsem düşünüyor insan. Yalan. Yalan. Hazırlık yapmamanın en önemli işaretlerinden biri bu. Palavraya, seçim vaadine güveniyorsun, sen yatırım yapıyorsun. Yukarıdakiler iyi dese ne olur, kötü dese ne olur, nekir münker bekliyor orada. Tabi zarf alınacak, kolay değil. Şimdi sen ne bilelim, gitti bu adam Allah kolaylık versin desen, adam sana zarf bile vermez. Mecbur ya, pak latif ruhuna hediye ettik diyorsun. Ne biliyorsun pak latif ruhu? Ne biliyorsun bunun ruhu nerede? Belki semaya çıkmadan orada zindanda tutuluyor. Her şey Allah'a yükseliyor mu? وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ Allah'a sadece salih ameller, onun için yapılmış ameller yükseliyor. Onun ruhunun nerede olduğunu sen biliyor musun? Palavra. Bunu Allah'tan utanmak lazım. Yani bu tip işi biz yaparken kendimizi sahtekar durumuna düşürüyoruz. O alttaki tabutun içinde bekleyen zavallıyı da zor durumda düşürüyoruz. Bunun için biz mezarlıklarda, cenazelerin başında sadece boynu bükük beklemek zorundayız. Rabbim buna da rahmet et, biz de bu hale gelince bize de rahmet et demek zorundayız. Bilmediğin bir şeyde ne vaatlerde bulunuyorsun? Çok iyiydi, bunu bilemezsiniz siz. Amelleri sana mı sunuluyordu bunun çok iyi olduğunu anladın? Birbirimize yağ yakacağız. Zengin adamın çocuğuna yağ yakacağız diye Allah-u Teala'nın önünde mahcup olacağımız sözler söylemememiz gerekir. Bu yanlış. Zaten tabi bunlar hep zenginlerin cenazelerinde konuşulacak. Garibin cenazesinde herkesin işi olur, yetişemezler cenazeye. Trafik tıkalı olur onun cenaze günü. Ondan sonra işte cenaze, bir de bakıyorsun çok enteresan, zengin cenazesi oldu mu konuşan konuşan orada. Miting yerine dönüyor. Gariban cenazesi oldu mu çıkıyor kıldırıcı görevli. Zaten mekruhtur cenazeyi bekletmek, hemen hemen o zaman mekruh oluyor. Zenginin cenazesinde bekletmek sünnet mübarek. Garibin cenazesi oldu mu mekruh, bekletmeyin, mekruh. Mekruh, evet mekruh, mekruh. Kerih bir iş bu. Kerih bir iş bu. Bu garip zaten garip, burada biraz daha dua edilsin diyecek yerde yok öyle. Bu sebeple kardeşler, mesela kelime-i tevhid okutturuluyor cenazeden sonra. Adamı koyuyorlar mezara. Allah Teala kelime-i tevhidle ölün diyor. Bunun kelime-i tevhidi kargoyla sonradan gidiyor. Topluyorlar 5-10 kişi, akşam kelime-i tevhid okuyacağız. Ne yapacaksınız bu kelime-i tevhidleri? Adama gönderecekler. Yok böyle bir şey. Kelime-i tevhidi söyle git. Sen onu söyledikten sonra kimse sana okumasa bile seni Allah karşıladı demektir. Onun ehli değilsen trilyon kelime-i tevhidin sana ne faydası var? Yazık adamlar, yorulup duracaklar. Bu sebeple evet, ölülerimizin arkasından, onu da konuşacağız inşallah, ölülerimizin arkasından bu tip hayırlar var ama sünnete uygun olanlar yapılacak. 120 bin sahabiden bir tanesinin yapmadığı hiçbir işin değeri yoktur. Net bunu söylüyorum. Ashab-ı kiramın yapmadığı bir işin değeri yoktur. Ashab-ı kiram ölen anneleri babaları için hac yaptılar. Sünnettir, güzeldir. Annen baban, bir arkadaşın, dava arkadaşın için umreye git, hacca git, bu ecir gelir. Kur'an oku, istiğfar et, dua et, bunlar ölüyü bulurlar. Ölünün peşinden giderler. Ashab-ı kiramın yaptığı iş olsun, Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh olur dediği iş olsun. Bizim köyde usul böyle, bir gün köyünde batar görür.

görsün sizin usul nasılmış diye. Yok. Böyle şeylere umut bağlayacak yerde, binlerce sana kelime-i tevhid okunacak yerde, her sabah kalktığında işe giderken güzel yürekten bir la ilahe illallah desen, eşhedü en la ilahe illallah desen yeterdi sana. Yeterdi. Onun bunun taşıma suyuyla çevirmezdin bu değirmeni sen. Kardeşler, güzel bir ölüm hedefi peşinde koşuyoruz. Zira ölüm başlangıçtır. İyi bir başlangıç yapamadıktan sonra sonu iyi gelmeyebilir. Bu işin devamı iyi olmayabilir diye endişe etmemiz gerekiyor. Kardeşler, mezara konunca insanlar mezarda kıyamete kadar beklemiyorlar. Mezar bekleme yeri değil. Tekrar ediyorum. Mezarlıklar gemiyi bekleme limanı değildir. Her mezar ya cennettir ya cehennemdir. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Herkesin ölümüyle beraber başlayan ve dirilme gününe kadar devam eden bir alemi var. Bu alem ya cennet alemidir ya cehennemdir. Yani bir insan mahşer yerinde hesap kitap görüldükten sonra nereye gidecekse, cennet veya cehennem, kabri orasıdır. Kabirle aynı işlemi görüyor. Kur'an'la bunu anladık. Kabirlerden bilgisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretti. Bunun için kabir bizim zannettiğimiz gibi öyle işte ölüleri atıyorsun gidiyorsun, 10 sene sonra o çürüyor, onun üstüne bir kişi daha atıyorsun. Evet, doğru. Bedenler çürüyor gidiyor. Ama ruhlar için kabir alemi cennettir veya cehennemdir. Ve kabirde ne'ûzü billah azap vardır. Onlarca hadisi şerifinde, sahih hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından söz etmektedir. Kabirde nekir münker vardır. Yani kabirde bir insana soru sorulur. O soruya vereceği cevaba göre insan cennetlik veya cehennemlik kişi muamelesi görür. İmanımız böyledir bizim. Bu ümmetin ehli sünnetinin, yani Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashabının izinden gidenlerinin imanı böyledir. Nedir bu iman? Kabirde cennet nimetleri görmek de var, cehennem azabı görmek de var. Bukhari ve Müslim'in başta olmak üzere hemen hemen bütün muhaddislerin rivayet ettiği hadisi şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu haber vermiştir. Eğer Bukhari ve Müslim'i, bu ümmeti Muhammed'in Kur'an'dan sonraki en muteber kaynaklarını yok sayacaksak bir sorun yok ortada. Kabirde kalktı, azapta kalktı. Ölüm bile kalkabilir o zaman. Ona bir itirazım yok. Ama Bukhari ve Müslim bizim kaynağımızsa, Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam dili olarak, bilgisi olarak onlara müracaat ediyorsak, şimdi Bukhari'de ve Müslim'deki hadisi şerifi beraber dinleyelim. Nereye gittiğimizi, başlangıcımızın nasıl olma ihtimali bulunduğunu aleyhisselam efendimizden dinleyelim. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki, insan kabrine konulduğu zaman, onu kabre koyanlar çekip gitmeye başlayınca, o onların ayak seslerini alttan duyar. Dikkat ediyor. Yani ölüyor adam, yıkanıyor, mezara konuyor. Ondan sonra işte küreklerini, tabutunu kapatıyorlar. Üstüne taşlarını koyuyorlar. Ne koyuyorsa koyuyorlar. Hadi eyvallah, gidiyorlar. O esnada onların ayak seslerini o alttaki duyar, diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için buyuruyor ki, bir hayvan kesip de derisini soyacak kadar, yani bir hayvan kesip ne kadar işte bir saat filan orada durun biraz, buyuruyor. Orada durun. Çünkü üstteki sesler alttakine yardım ediyor, diyor. Müminse eğer. Müminse eğer. Bu esnada gitmeye başlayınca onun sevgili evlatları, sevgili akrabaları, hayranları gitmeye başlayınca
iki melek gelir ve onun başında ayağında dururlar. Ona derler ki sen şu adı Muhammed olan adam hakkında ne biliyorsun derler. Birinci soru. O da der ki şehadet ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Ve bunun üzerine melekler derler ki ayak ucuna bak bakalım ne göreceksin. Adam ayağının ucuna doğru bakar. Ölü efendi, ölü, ölü bakıyor burada. Bizim göremediğimiz ama Allah'ın görmesini dilediklerinin gördüğü bir alem bu. Ayaklarına bakar ve o kişi yani o bahsettiğimiz ölü cehennemi görür. Ve ürker. Melekler ona derler ki korkma sen bu yaptığın şahitlik yani Muhammed Allah'ın Resulüdür dedin ya o sayede sen bu ateşten kurtuldun ve sana Allah cennetini müjde etti. Sen kıyamet sabahına kadar bekle buyurulur. Ve çeker giderler melekler. Ve özellikle Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki o melekleri o adam bizzat görüyor orada. Yani böyle hayali bir rüya görür gibi değil. Nekir ve münker dediğimiz bu melekleri orada görüyor o ölen şahıs. Sonra Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki kafir ya da münafık mezara konduğunda aynı soru ona sorulur. O da der ki bir şey söyleyemeyeceğim yani zaten millet söylerdi böyle laflar. Ama ben tanımıyorum bu şahsı. Muhammed sorusuna millet böyle şeylerden bahsederdi ama benim haberim yok diyecek. Bilmez olasın diyecek melekler ona. Bilmez olasın. Sonra buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam bir çekiçle onun alnının ortasına bir vuruşla vururlar ki ben tanımıyorum Muhammed'i deyince insanlar ve cinler hariç şu kainatta kim varsa onun bağırışını duyarlar buyuruyor. Buhari'de 1338. hadis-i şerif, Müslim'de 2869. hadis-i şerif ve bütün hadis kitaplarında var. Başka bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki o bağırışlardan bir tanesini Allah size duyurmuş olsaydı, insanlar duymuş olsalardı, bir daha yatağa girmez, ağzınıza bir lokma koymazdınız buyuruyor. Ve ölülerinizi mezara götüremez, bir kayadan aşağı atardınız. Rahmeti gereği Allah bunu bize duyurmuyor. O azaptan da hepimizi muhafaza buyursun. Berzah alemi haktır. İmanımız budur. İnkar edene ne olur? İnşallah başına gelmez ama imansız olur. Allah muhafaza buyursun. Çünkü onlarca hadis-i şerif var ve Kur'an-ı Kerim'de buna delalet eden ayetler var. Kardeşler, mezara girene ne fayda veriyor peki? Mezarda yani iyi bir başlangıç yapmış olmak için mezarda bu başlangıcımızı şirketin karını nasıl devam ettirebiliriz? Bir defa en büyük kural mezarda sadece götürdüklerin vardır. Götürdüklerin seninle gelecek. Ne götürdün? Namaz, huşu, gözyaşı, zikir, tesbih bunlar seninle orada. Orada senin yanı başında onlar. Hele sen Mülk suresi okuyup yatan bir adamdın, yalnız değilsin, hiç merak etme. Sen Bakara suresi okumuştun, Ali İmran suresi okumuştun, orada onlar orada. Hele Mülk suresi orada, her akşam orada. Kehf suresi okurdun sen, orada onlar. Kardeşler, ashab-ı kiramdan bir tanesi, mola vermek için hayvanından inmiş, hayvanını bir yere bağlamış, biraz sonra hayvan hıçkırarak bağırarak kaçmış oradan. Almış bir daha bağlamış, hayvan gene kaçıyor. Allah Allah. Başka yere götürüyor, hayvan rahat duruyor. Oraya o ağacın dibine götürüyor, bağlıyor, hayvan kaçıyor. Nedir bu, ne değildir diye Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş. Ya Resulullah demiş, hayvanımı böyle bir yere bağlıyorum, kaçıyor, bir tarafa götürüyorum, bir şey olmuyor. Hayvan ürküyor. Neresi orası demiş Efendimiz Aleyhisselam, şurası demiş. Buyurmuş ki orada Kehf suresini sağlığında okuyan bir Müslümanın mezarı var. Onun okuduğu saatte melekler onu tekrar etmek için şimdi başına geldiler. Hayvan melekleri görünce ürktü, onun için korktu buyurmuş. Ya
Çocukları geldi orada hatim okutturuyorlar değil ama. Sağlığında okurdu. Saat 9 oldu mu cuma sabahı o Kehf suresini okurdu. Akşam yatmadan önce 9'da da muhakkak Mülk suresini okurdu. O öldü gitti. Görevli melekler gelip onun adetini devam ettiriyorlar. Mezarda bu geçerli. Peki başka bir kargo ile gönderilmiyor mu? Gönderiliyor. Mezara işleyen kargo da var. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Kur'an'la sabit. Kur'an'la sabit. Müminler bizden önceki filan kullarına rahmet et ya Rabbi, onları mağfiret et deseler Allah bunu kabul edecek. Hatta ve hatta cenaze namazı bile Kur'an'la sabit. Kur'an'la sabit. Müminler bizden önceki filan kullarına rahmet et ya Rabbi, onları mağfiret et deseler Allah bunu kabul edecek. Hatta ve hatta cenaze namazı bile Kur'an'la sabit. Kur'an'la sabit. Müminler bizden önceki filan kullarına rahmet et ya Rabbi, onları mağfiret et deseler Allah bunu kabul edecek. Hatta ve hatta cenaze namazı bile umreler, hacler, okudukları Kur'an-ı Kerimler özellikle sana bağışlandığında kesinlikle sana gelir. Mezara gelir. Bu kargo çalışır kardeşler. Böyle haberi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu haber vermiş. Kur'an-ı Kerim'de de haber var. Çocuklar, o mezardakinin berzah aleminde bekleyenin çocukları, eğer salih kimselerseler, Allah onları hala istikamet üzere devam ettiriyorsa, babalarının ruhuna göndersin veya göndermesinler, yaptıkları her şey baba ve annelerine gider. Onların dosyasına da yazılır ayrıyeten. Yani sen çocuğu sabah namazını alıştırdıysan, o 40 senedir namaz kılıyorsan, 40 senedir mezardaysan, her sabah namazında senin haberin olacak bundan. Bir sabah namazı insana ne kadar yarıyorsa sana yarayacak. Keşke bunun tersi olmasaydı ama. Kur'ansız bıraktığın çocuklarının, imansızlığına sebep olduğun çocuklarının yaptıkları keşke gelmiyor olsa. İnşallah gelmiyordur. Ama sebep sensen, hadis-i şerif sabit. Ne buyuruyor Aleyhisselam Efendimiz? Bir kötülüğe sebep olan, çocuğunu fuhuşa alıştıran, eve soktuğu interneti, televizyonu, bilmem nesi sayesinde, gezdiği ticaret merkezleri yüzünden çocuk fuhusa alıştıysa, sonra da yazılsan Kur'an kursuna da gönderdiysen, temelinde sen varsın. Götürdüğün ticaret merkezlerinde, eğlence merkezlerinde bu çocuk bu fuhuşa alışmış. Girdiği zinanın temelinde senin kolundan tutup gezdirdiğin seyahat noktaları var. Orada bu eğitimi görmüş. Bu sebeple çocuklarımız bizim kaynağımızdır. Sevap kaynağımız, azap kaynağımız. Ama anne ve baba veya onların makamında olan dede, eğer üzerlerine düşeni yaptılarsa, hiç kimse çocuğunun %100 iyi insan olmasını garanti edemez. Böyle bir garanti yok. Böyle bir şey de istemiyor Allah Teala zaten. Çalışıp çalışmadığımıza bakıyor. Uykusuz kalıp kalmadığımıza bakıyor. Gözyaşı döküp dökmediğimize bakıyor. Bu iş için 20 sene, 30 sene, 50 sene sabredip etmediğimize bakıyor. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene sabrettiği halde çocuğu için ağlamasına karşı Allah-u Teala'nın ona söylediklerini ve sonundaki olup bitenleri düşünüp düşünmediğine bakıyor. Nuh Aleyhisselam'ı bir masal gibi mi dinliyor? Yoksa kendisinin örneği olan bir ibret olarak mı dinliyor? İbrahim Aleyhisselam'ı ibret olarak mı görüyorsun? Yusuf Aleyhisselam'ı Züleyha ile olan alakasını ibret mi görüyorsun kendine? Yoksa hikaye olarak mı dinliyorsun? Buna bakar Allah Teala. Buna bakar. Eğer Yusuf gibi 9 yaşındayken peygamber olacağı kendisine müjde edilmiş bir insan, bir kraliçeyle baş başa, first lady bir kadınla baş başa kaldığında adım kala kayıyordu, cehenneme giriyordu şeklinde bir tehlike yaşıyorsa, sen bunu bildiğin halde kendin çocuklarını amcasının kızlarıyla, amcasının oğlanlarıyla veya filan alışveriş merkezindeki fuhuş ortamında, buna rağmen çocuklarını Yusuf Aleyhisselam'dan ibret almadığın halde
çocuklarını böyle bir ortamda

0: ortamda saatlerce rahat bırakabiliyorsan, ondan sonra da bu zaman çok kötü, yetişmiyor çocuklar diye bir mazeretini niye dinlesin melekler senin? Niye kansınlar böyle bir cümleye? Ama sen her türlü tedbirini aldın. Neredeyse erkek güvercinle dişi güvercini bile bir araya getirmeyecek kadar hassas ölçülerle yaşadın. Ama Allah Teala murad etmedi. Berbat bir duruma düştü. Hiç sen merak etme. Sen yine evlat yetiştirmiş gibi, salih bir çocuk yetiştirmiş gibi karşılığını Allah'tan alırsın ve bu karşılık da niyetinden olur. Çocuğundan olmasa bile. Kardeşler, berzeh aleminden sonra, yani bizim kabir aleminden sonra mahşer yerimiz var. Allah-u Teala'nın murad ettiği, kararını verdiği gün bu kainat yerle bir olur. İnsanlar mezarlarından çıkarlar, çırılçıplak vaziyette, baş açık, ayak çıplak, vücut çırılçıplak, anadan doğma herkes. Anadan doğma haliyle. Yani böyle dünyada sonra yaptırdığın ameliyatlar, değişiklikler, trafik kazasında kolun kopmuş filan, bunlar hepsi bitmiş. Anneden doğduğun 30 yaşlarındaki halinle. Tip 30 yaşı ama orijinallik anadan doğma haliyle herkes mezarından kalkar. Mahşer yeri diye bir alanda Allah bütün kullarını bekletir. 10 sene, 100 sene değil. Allah biliyor. Allah biliyor ne kadar beklenecek. Orada sadece 7 kişiye özel VIP muamelesi yapılacak. 7 kişi. Bunlar işte peygamberler falan değil. Özel belli nüans yakalamış 7 grup insan, belki bunlar 1000 kişi, 2000 kişidirler, ayrı 100 bin kişidirler ama 7 işi becermiş insan toplanacak. Onun dışında mahşer yerinde binlerce sene beklenecek. Binlerce sene beklenecek. Ondan sonra Allah-u Teala kullarının hesabını, kitabını görecek. Herkese kitabı gösterilecek, hesabı verilecek ve Sırat Köprüsü'nden geçilip cennete gidilecek veya ne'ûzü billah cehenneme düşülecek. Kardeşler, orada 4 büyük kural var. Bu mezardan kalktıktan sonra 4 büyük kural var. Bu kuralların birincisi, %100 adil bir ortamda bulunacağız. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ. Bir susam tanesinden daha küçük bir şey bile kaybolmayacak orada. Yani dosyalar kayıp bulunamıyor, arşiv yandı falan, yok böyle bir şey. Adalet %100'dür. Nereden konuşuyoruz? Mahşer yerinden konuşuyoruz. İkinci kural, kimse kimsenin yerine ne bir iş yapabilecek ne bir suç yüklenecek. Herkes sadece kendisi için oradadır. Bu da ikinci kanun. Ne anan var, ne baban var, ne peygamberin var, ne melek var, ne cin var. Sen, sadece sensin. Adeta mahşer yeri bir kişi için kurulacakmış gibi olacak herkes. Bu da adalet gereği. Hatta Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor kızlarına ve hanımlarına? Babamız Muhammed'di diye güvenmeyesiniz o gün diyor. Muhammed'in ailesiyiz diye güvenmeyin diyor. Herkes için geçerli bu. Hatta ve hatta peygamberler bile tek başlarına kalkacaklar.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle

0: markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ya Ehad.
8: Ehadsin sen. Ehadsin ki bir şeyden her şeyi yaratan sensin. Her şeyi bir şeye çeviren yine sen. Bir de bin de birdir sana. Az da çok da kolaydır kudretine.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Asr-ı Saadet iklimi başlıyor. Hazırlayan ve sunan İsmail Karagöl. Program yönetmeni Halil Bekki.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Halil Bekki Beyefendi, Kur'an-ı Azimuşşan'ın nurunu stüdyomuza, Kur'an-ı Hakim'in bu güzel sedasını bizlere ikram eden kardeşimiz, uzman İmam Hatip, Kurra Hafız, Aykut Küçük hocamız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mevla Teala bu güzel sesini her daim kaim eylesin. Dinleyicilerimize bu cuma gecesinde feyzini, bereketini aktarsın inşallah. Muhterem kardeşlerim, geçen hafta girizgahını yaptığımız Riyazu Salihin derslerinin birincisini inşallah bugün icra edeceğiz. Geçen haftaya bir atıfta bulunarak başlayalım. Geçen hafta İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyhi anlatmıştık. İmam-ı Nevevi'nin derlediği 1900 hadisi şerifin bulunduğu Riyazu Salihin kitabından, yani salihlerin bahçesinden devam edeceğiz. Muhterem dinleyicilerimiz, Hedef Radyo'dasınız. 91.8, telefon numaramız 0531 843 56 33. Buradan WhatsApp hesabından ulaşabilirsiniz bizlere. Muhterem dinleyicilerimiz, geçen hafta bir tık bahsetmiştik. Hadis kitaplarının hemen hemen hepsinde birinci hadisi şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek dudaklarından dökülen, bizlere gelen şu güzel söz. İnnemel a'malu binniyat ve innema li kulli imri'in ma neva. Femen kanet hicretuhu ilallah ve rasulihi fehicretuhu ilallahi ve rasulihi. Ve men kanet hicretuhu lid dünya yasibuha. Aziz kardeşlerim, hadis-i şerifi Hazreti Hafsa annemiz rivayet ediyor bizlere. Kimdir bu Hafsa annemiz? Hem de hadis-i şeriflerdeki sahabe-i güzin efendilerimizden bahsedecektik. Hazreti Ömer Efendimizin kızı. Pekala, niye annemiz dedik? Annemiz dememizin sebebi, bir sebep olur, o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olma şerefine nail olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşidir. Hazreti Ömer Efendimizin kızı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hanımları, birincisi kimdi? Hatice'tül Kübra annemiz. O müminlerin annesi, cennette yarın hanımefendilerin reislerinden olacak. Hafsa annemiz, Ayşe annemiz de onlardan olacaklar inşallah. Hafsa annemiz bakalım bize hadis-i şerifin Türkçesini aktaralım, ne diyecek bizlere. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicretine sebep olan şeydir. Aziz kardeşlerim, niyet meselesi çok önemlidir. Geçen hafta Baybars'tan bahsettiydik. Bu hafta da sizlere, bugün siz radyolarının başında bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimizin, benim ve hemen hemen hepimizin Anadolu coğrafyasında yaşayan herkesin Müslüman olmasına sebep olan Saltuk Buğra Han. Ondan bahsedelim. Onun niyetiyle girelim inşallah. Karahanlı Devleti'nin reisinin oğlu, henüz 11, 12, 13 yaşlarında dini mübine girecek. Din İslam'ı mübine ben de gireyim. Giriyor ve Müslüman.

13 yaşında bir delikanlı, belki çocuk diyeceğimiz yaşta birisi, Müslüman olduğunda bir şey ifade etmeyebilir ama öyle bir niyetle giriyor ki. 18-20'li yaşlarda tahta çıkacak, Karahanlı Devleti'nin reisi olacak ve ilk Türk Müslüman Devleti'nin Müslüman lideri. Ve bu Saltuk Buğrahan bizlere bugün La ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevhidini söylettiren adam. Bugün Ankara'mızda, bugün İstanbul'umuzda, Diyarbakır'ımızda, Konya'mızda, Edirne'mizde ezan-ı Muhammediye okunuyorsa Saltuk Buğrahan'ın o 13 yaşındaki niyeti yüzünden. Bakın niyeti hafife almayalım. Niyet öyle bir niyet ki bizi bugün Müslüman eden bir niyet. Niye buradan girdik? Hadis-i şerifte halbuki hicretten bahsediyorum. İsmail Efendi hicretten bahseden konuda niye kavmiyetçilik mi yapıyorsun? Haşa. Kavmiyetçilik meselesi değil. Ama mesele şu ki hep örneklerimiz şu olur. Bir çay ocağında, bir camide anlattığımızda deriz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dediğimizde o peygamberdi. Hafsa annemiz buyurduğunda o peygamber eşiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim Hazreti Ebu Bekir yaptığında o müminlerin emiriydi, Efendimizin sadık dostu idi falan, böyle onların mertebeleri yüksekti, biz düşüyüz denilebilir. Ama kıymetli dinleyicilerimiz, aziz kardeşlerim, muazzez Müslümanlar, bakın hele Saltuk Buğrahan 13 yaşında bir delikanlı. Bugün bizim ortaokula giden çocuklarımızın yaşında. Ve Müslüman oluyor, bir devleti Müslüman ediyor. Bir devletle kalmıyor, bugün bu kocaman Anadolu'da 80 küsür milyon Müslümanın Müslümanlığına sebep oluyor. Bakın, bir niyet ile yola çıkanları şöyle bir dizeleyelim bakalım. Bir niyet ile yola çıkanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile yola çıkan Ebu Bekir Efendimiz. O nasıl bir dost? Sıddık, sadık bir dost. Allah her birimize Ebu Bekir Efendimizin dostluğu gibi dostluk, onun dostu gibi dost olabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, böyle güzel bir cuma akşamında, yarın günlerden cuma, sanki cumaya doğru gibi oldu program ve bizler de bu hadisi şerifleri sizlerin bulunduğu, belki şu anda araçlarınızın başında araç sürüyorsunuz, kiminiz yan koltukta oturuyor, radyodan bu güzel hadis-i şerifler sizlere kadar ulaşmaya gayret ettiriyoruz. İnşallah ulaşıyordur. Her nerede nasıl dinliyorsanız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini her zikrettiğimizde sallallahu aleyhi ve sellem deyin ki sadık dost bulabilirsiniz. En sadık dost bize yarın mahşerde lazım. Mahşerdeki dost o gün işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti dediği an. Dünyada her şey biter. Bakın hicrettekiler kimisi Efendimiz aleyhissalatu vesselam için gidiyor. Peygamber Zişan Efendimiz'e hicret ediyor. Efendimizin Medine'sine, Efendimizin yanına, ona yardım için, ona destek için, din-i mübin için gidiyor. Bakıyoruz, aziz kardeşlerim, Peygamber Zişan Efendimiz'e gitmeyenler de var. Hanımı veyahut da bir hanımefendi önceden gitmiş, hanımefendi için gidenler de var. Bir sonraki hadis-i şeriflerde onu da aktaracağız. Onların durumları ne olacak, ne gidecek? Şimdi bu niyet meselesi çok kıymetli. Biz niyetimizi evvela Allah'a ve Resulüne edeceğiz. Bizler bugün konumuzu niyet üzerine ve samimiyet, halis bir niyet ve samimiyet.

niyet. Şimdi samimi olmayan hiçbir niyet, aziz kardeşlerim, hareket edemez. İlla bir yerde, bir şekilde, bir duruma maruz kalır ve yolda kalır. Ama iyi niyet hiçbir zaman yolda kalmaz biiznillah. Allah iyi niyeti muhafaza eder. Bizler de halis niyetli olacağız. Allah muhafaza edecek. Hicrettekiler durumu kurtardılar. Sahabe oldular. Peygamber Zişan Efendimiz'i gördüler. Bakın yine bir annemiz ne buyuruyor? Bu annemiz kim? Az önce kim dedik? Hazreti Ömer'in kızı dedik. Radiyallahu anh. Bakalım bu sefer de birisinin kızı ama yine anne diyoruz. Hazreti Ayşe annemiz. Allah Allah. Ya arkadaş sen niye Ebu Bekir'in kızı demezsin? Niye Ömer'in kızı demezsin de annem dersin? Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nikahıyla nikahlanmışlar ve onun eşi olmuşlar. Kim bu? Ümmü Abdullah künyesiyle anılan müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine girecekler. Allah Kabe'sini muhafaza eder. Elem tarayı şöyle bir düşünün. Fil olayını bir düşünün. Filler yere yatmıştı değil mi? Ebrehe'nin ordusu yerle bir olmuştu. Siccil olmuştu değil mi? Güve yemiş, ekin tanesine dönmüşlerdi değil mi? Hepsi yok olmuşlardı. Allah muhafaza eder. Ve yine hadis-i şerif böyle deyince yerin dibine girecekler. Ayşe annemiz der ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkmışlar var. Onlardan olmadığı halde yolda onlara karışanlar var, yolda katışanlar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi bir cevap veriyor. Bakın. Hepsi birden yerin dibine geçirilirler. Allahu Ekber. Herkes yerin dibine girecekler. Kabe'ye gidecekler ama niyetleri ne olursa olsun yerin dibine girecekler. Devamında. Kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar. He, iş değişti. Kıyamet gününde herkes hangi niyet ile yola çıktı ise o niyetini muhakkak görecek. Allah Azze ve Celle adildir. Allah Azze ve Celle adaletten sapmaz. Dünya sapsa Allah adaletten ayrılmaz. Cenab-ı Mevlamız adaletten ayrılmayacağına göre biz işin neticesine değil niyetimize bakacağız. Niyetimiz çok önemli. Bakın yine bir sahabeye güzün Efendimiz. Öyle bir sahabe efendimiz ki Allah Allah nasıl bir arkadaş, nasıl bir dost. Peygamber Zişan Efendimiz'i evinde misafir eden bir dost. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinden ayrılmamaya gayret eden bir dost. Yaşı 90 olmuş, bir hadisi şerif peşine düşmüş. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Konstantiniyye bir gün fetholunacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onun askerleri ne güzel askerler. Allah Allah. Bunu bir sahabe duyar da yerinde durur mu? Ve 90 yaşında olsa bile durmuyor. Efendim gemilerle, develerle İstanbul'a geliyor. Konstantiniyye'nin önüne geliyor. 90 yaşında bir adam niye gelir yahu? Bakın gelen adamın yaşı çok önemli, niyeti hepsinden önemli. Ve bu uğurda şehadete kavuşuyor ve Eba Eyyubel Ensari. İstanbul'da bir semte ismi alınıyor değil mi? Eyyub. Allahu Ekberu ve Lillahilham.
Eba Eyyub el-Ensari. Kazandı mı? %100 kazandı. Çünkü halis niyet ile geldi. İstanbul'u fethedemedi ama canını verdi. Kime nasip oldu? Sultan Mehmet Han'a. Sultan Mehmet Han ne oldu? Fatih Sultan Muhammed Han oldu. Ama kimler uğraşmadı ki? Yezidler bile uğraştı bu iş için. Yezid de geldi. Eba Eyyub el-Ensari'nin komutanı kimdi? Yezid'di değil mi? Ve onun komutasında gelmişti. Ama aziz kardeşlerim, neticesinde gelen herkes niyetinin karşılığını yarın mahşerde bulacaklar, görecekler. Ve biz de yaptığımız işin neticesini değil de hareket ettiğimiz yeri düşüneceğiz. Şimdi bu hareket ile kısa bir mola vereceğiz. Asr-ı Saadet iklimi devam edecek inşallah.

Asr-ı Saadet iklimi kaldığı yerden devam ediyor. Muhterem dinleyicilerimiz, telefon numaramızı tekrar hatırlatalım. 0531 843 56 33. Genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki Beyefendinin güzel karşılamalarıyla, güzel davranışlarıyla devam ediyoruz efendim. Aziz kardeşlerim, Ayşe annemizi anlattık, Hafsa annemizi anlattık. Bugün hadis-i şeriflerimizin annelerimiz üzerinden gitmesi de ayrı bir güzellik. Muhterem dinleyicilerimiz, muazzez Müslümanlar, Ayşe annemiz yine bir hadis-i şerifte, 3 numaralı hadis-i şerifimizde yine bakalım ne buyuracak bizlere. Mekke'nin fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihat ve cihat niyetiyle bulunmak vardır. Cihada çıktığınız zaman derhal orduya katılın diye buyuruyor. Artık Mekke Müslümanların, Medine Müslümanların, artık ordular çoğaldı, devasa ordular oldu. Mekke-i Mükerreme fetholundu. Mekke-i Mükerreme'de Efendimizin ordusuna kimse karşı gelemedi. Ordu bile çıkartılamadı. 10.000 kişiyle geldi. Peygamber Zişan Efendimiz öyle bir vefalı adam ki Mekke'nin fethine geldiğinde, şimdi biz bugün Hafsa annemizi anlattık, efendim Ayşe annemizi anlattık da müminlerin büyük annesini, Efendimizin yavrucağızlarının annesinden anlatmazsak ayıp olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşi Hatice annemiz. Nasıl bir kadın, nasıl bir mümine, nasıl bir iman sahibi, böyle bir iman sahibi olur mu? Böyle bir iman nasıl bir insanda bulunabilir? Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu iman nasıl bir iman? Bakın, bunun niyeti de nasıl, bu işte nasıl? Ayşe annemiz, Hafsa annemiz, annelerimizin hepsi birbirinden kıymetli. Ama Hatice annemizin kıymeti bambaşka. Efendimizin de ona hürmeti, Ayşe annemize bir gün diyorlar, kıskandığın kimse var mı? Olmaz mı diyor. Bir kadın kıskanıyorum ki, o kadın ahirete göçmüş ama yine kıskanıyorum. Tam şöyle Mekke'yi bilenler cin mescidinden geriye doğru düşünsünler, Kabe-i Muazzama tarafına doğru değil, biraz daha geriye doğru. Yönlerini Kabe-i Muazzama'ya dönsünler. Sağ taraflarında Cennetül Mualla olacak. Ve ordu gelmiş. 10.000 kişiyle gelmiş. Ordunun bir ucu cin mescidinin şu anki var olduğu yeri ileri geçmiş. Bir tarafında Şecere Mescidi, bir tarafında Bayrak Mescidi, Sancak Mescidi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordunun tam ortasında. 10.000 kişi dile kolay Mekke'ye gelecekler, fetih için gelecekler. Mekke mekan, Allahu Zülcelal'in beyti haramı var orada. Ve Efendimiz öyle bir vefa gösterecek ki, bugün aşk denildiğinde bazen kıydığımız nikahlarda anlatırım. Siz aşk denilince Leyla ile Mecnun'u mu anlarsınız? Ferhat ile Şirin'i mi anlarsınız? Bunlar ki ne aşk? Böyle aşk olur mu ki? Aşk dediği

Biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hatice annemizinki gibi olur. Hatice annemizin vefatının arkasında bak yıllar geçmiş ama Peygamber Zişan

Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Neden acaba? Ölmüş hanımına gösterdiği şu ahde vefaya bakın. Ahde vefa ölmüş hanımına gösteriyor. Ve aziz kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çadır kurdurduğu yere Hatice annemizin kabri şerifi yakın. Bak şu işe. Ve Peygamber Efendimiz vefat etmiş hanımına ne kadar güzellik gösteriyor ve bizler ise bugün evliliklerdeki kavgalarla efendim ilk başta aldığımız hayır niyetlere o aynı sadakati göstermemekle konuşuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunması, anlatılması, bu meseleler her birisi çok güzel. Ama bu hadis-i şerifleri bizler kısalaştırıp kenara koymak meselesinde değiliz. Bunların her birinden kendimize hisse çıkarmak tarafındayız. Hisse çıkartacağız. Nasıl bir hisse çıkar bu hadis-i şeriflerden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hira Dağı'ndan geldiğinde, Hatice ben peygamberim dediğinde, Hatice annemizin sadakatini düşünün, samimiyetini düşün, güvenini düşünün. Nasıl bir inanç, nasıl bir duygu? Bugün hangimizin eşi, hangimize hangi konularda inanıyor? 3-4 sefer söyleyerek anca eşler birbirlerini ikna ediyorlar. Ama bir Hatice düşünün ki peygamberinin eşinin dudaklarından dökülen bir sese hem de olmaz bir işe aklına yatmama ihtimaline karşılık diyecek ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey eşim, sen hiç yalan konuşmadın şimdiye kadar. Eğer sen ben peygamberim diyorsan peygambersindir. Allah, şu verdiği söze bak. Bu söz nerelere kadar gidecek ve bu söz Peygamber Zişan Efendimiz'e bununla kalmayacak. Arkası doldurulacak, önü doldurulacak, iyice etrafı beslenecek. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice annemizden bütün desteğini alacak. Mal, mülk, nüfuzunu, her gücünü alacak ve Peygamber Zişan Efendimiz'i Mekke'de kafire, müşriye, zalime karşı muhafaza edecek. Allah her dönem, her an herkesi bir şekilde muhafaza eder. Kimi zaman Musa'yı muhafaza eder, kimi zaman efendim Nuh Aleyhisselam'ı muhafaza eder, kimisini suyun üstünde bir gemide, kimisini suyun içinde bir balığın içinde, herkesi bir yerde bir vesileyle muhafaza eder. Muhafaza edici Allah'tır. Sen yeter ki niyetini sağlam al. Sağlam alırsan bu iş düzelir inşallah. Ve Hatice annemizin de bu niyeti Fatıma annemize ve ondan dünyaya gelen seyitlere, şeriflere, her bir yere, her an dini, İslam'ı, Kur'an'ı, mübini anlatacak birilerine meylettirmiş. Ve Peygamber Zişan Efendimizin yanındakiler tek böyle mi? Eşi böyle. Yahu sadece eşi mi Peygamber Zişan Efendimizin söz verdi de sözünden hiç dönmedi? Aç kaldı. Aylarca ambargoya uğradılar. Ambargoda kaldılar. Mekke'nin en zengin hanımefendisi Mekke'de aç kalacak. İnanır mısınız? Ama söz verdi. Söz neydi? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah idi. Bu söze sadık kaldı mı? Kaldı. Ve birkaç gün geçiyor geçmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu peygamberlik meselesi iyice cereyan edince Mekke'de
diyorlar ki,

Efendimizin en sadık arkadaşlarından Ebu Bekir Sıddık'a. Diyorlar ki, ya Ebu Bekir, senin arkadaşın Muhammed var ya, var, peygamberim diyor. Bakalım en sadık arkadaş nasıl cevap verecek? Siz arkadaşlarınıza söyleyin bakalım, bugün 10 milyonluk bir araba aldım. Kesin bir yerden çalmıştır derler. Efendim benim maaşım 50 bin lira ama ben bugün şöyle bir iş yaptım 100 bin liralık, kesin bir yerden çaldı derler adama. Kimse kimseye bugün inanmaz, zor inandırırsın. Ama arkadaş Ebu Bekir gibi olunca konuşan da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olunca aziz kardeşlerim iş düzeliyor. Ve diyor ki bakın şu güzel söze. Benim arkadaşım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim dedi mi? Dedi. Dediyse iş bitti. O peygamberdir. Peygamberim dediğinde bütün mesele bitiyor. Aziz kardeşlerim, bizler de etrafımıza bir bakalım. Bizim sözümüz ne kadar tesirli? Hanımımızın üzerinde deneyelim. Efendim arkadaşlarımızın üzerinde deneyelim. Etrafımıza şöyle bir bakalım. Neler oluyor? Neler gidiyor? Biz nasılız? Kendimizi öğrenmek için karşımızdakilere bir bakalım aziz kardeşlerim. Hedef Radyo dinleyicilerimiz, muhterem kardeşlerim, bizler hangi niyet ile yola çıktık? Neler yaptık? Bizler neler yapıyoruz? Bizler hicretimiz nereye? Bizler neye söz verdik? Biz hangi konuda niyet ettik? Yarın mahşerde bize neler karşımıza çıkacak? Bunların her birlerini tahtaya yazalım. Her birlerini kağıda yazalım. Her bir noktada inceleyelim, irdeleyelim. Muhterem kardeşlerim, bizler imanlıyız elhamdülillah. Ve imanlarımızı kontrol ediyoruz, check-up ediyoruz, sabah namazlarımızla kontrol ediyoruz. Söz verdik çünkü. Nerede verdik ilk sözü? Bezmi Eles'te verdik. Bela dediydik ya orada, hani sözümüz vardı bizim Rabbimize karşı. Sözümüzü her birimiz şu anda yerine getirmemiz lazım. Bakın bir hadise. Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış. Ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yezid sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an sen de aldığın malı kazandın buyurdu. Niyet çok önemli aziz kardeşlerim. Hangi husus olursa olsun niyetimiz o kadar önemli ki kötü niyet ile yola çıkıldı ise neticesi hayır da olsa başımıza haller gelir. Biz iyi niyetle akşamleyin yastığa başını koyan adam sabah namazı kılma niyetiyle yatacak. Sabah namazı kılan Müslüman, öğlen namazını kılma niyetiyle seccadiyesinin başından ayrılacak. Ve Allah da bu iki aradaki bütün onun yaptığı hataları, kusurları silecek, affedecek. Bakın hadiseye, caminin içerisindeki bir fakirin yanına konulan sadakalar ve yanlışlıkla fakir görmeden ya da gördükten sonra sadakaları alan bir çocuk ve Peygamber Zişan Efendimizin cevabı. Sadakayı veren Yezid, sen

sevabını kazandın. Sen aldığın malı kazandın. Mean de çocuk ya, o da oradaki paraları almış ya, dinarları alınca o da sen de malını kazandın. Herkes kazandı. Niyetini iyi tut, sağlam tut. Allah Azze ve Celle iyi niyetin neticesinde bize muhakkak ama muhakkak hayır yol açacaktır. Yeter ki sen iyi niyetle yola çık. Kötülükleri Allah önümüzden kaldıracaktır. Efendim ben öyle değildim de şöyle değildim de yorumları şunu bunu bırakalım. Biz Allah Azze ve Celle'ye kendimizi teslim edelim. Biz teslim olursak Allah'ın Zülcelal'e iş düzelir. Allah Azze ve Celle bu işleri asan eder inşallah. Cenab-ı Allah bizlere bu güzel niyetleri aldırır. Yeter ki biz şu Yezid'in niyetinde ve şu Mean isimli çocuğun niyetinde olalım. Bu zatın babasının adı Yezid, dedesinin ise Ahnes'tir. Kendisi babası dede, üçü de kendisi, babası, dedesi de hepsi sahabidir. Ve Peygamber Zişan Efendimiz'e bu hadis-i şerifi Buhari'den alınmış. Zekat bölümü 15 numarada geçiyormuş hadisi şerif. Aziz kardeşlerim, bizler her birimiz öyle olacağız ki, öyle güzel olacağız ki, öyle iyi niyetli olacağız ki, niyetimiz hayır olacak, akıbetimiz de hayır olacak. Niyetimiz iyi ise işler iyi. Niyet kötü ise işlerde, bakın ne buyuruyor sahabenin önde gelenlerinden. Ebu Hureyre. Neydi Ebu Hureyre? En çok sahabe riayet eden, sahabinin önde geleni ve hep Peygamber Zişan Efendimizin dizinin dibinde bulunmuş, çok hadis-i şerif rivayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur diyor. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. Sadece kalp demedi bakın. Kalplerinize ve amellerinize. Demek ki bu kadar anlattık şimdiye kadar niyeti, niyet sadece yetti mi? Yetmedi. Ne yapacağız? Ameller de önemli. Bakın Saltuk Buğrahan'la başladık. Saltuk Buğrahan'ın niyeti, ben sadece kendim Müslüman olayım, kendi kabuğumda durayım, hiç dışarıya çıkmayayım demedi. 13 yaşından 20'li yaşlara kadar Müslümanlığını muhafaza etti. Kendi yaşadı ve bu yaşantısını devletine ilan etti. Bakın Ebu Eyyub el-Ensari dedik. Ebu Eyyub el-Ensari, ben zaten sahabedenim, ben zaten övülmüş adamım. Ne yapayım bu işi demedi. 90 yaşında yollara düştü. İstanbul'u fethedecek ordunun içinde bulundu. Ama amel de yaptı yani. Boş durmadı. Öyle sadece ben sahabeyim deyip durmadı. Çalıştı, koştu, şehadeti içti. O orduya nasip olmadı. Ama bu uğurda can verdi. Hani anlatılır ya hep karıncanın hikayesini. Ne diyordu karınca? Bu su ile İbrahim'in ateşi söner mi? Ne demişti? Benim tarafım belli olsun. Ben de bilirim bu suyla bu ateş sönmez. Ama tarafımız belli olsun. İbrahim'den tarafa mıyız? Nemrut'tan tarafa mıyız? İşte İbrahim'den tarafa olmak, İbrahim'i düşünmek çok önemli. Ve İbrahim'i düşünmek ve o karınca gibi de hareket etmek lazım. Ve Allah bizim kalplerimize ve amellerimize bakar diye buyuruyor. Aziz kardeşlerim, bizler her birimiz iyi niyet ve güzel amel yapmamız icap ediyor. İyi niyet.
Bakın iyi.

Niyet ve amel. Evde yatmak yok. Müslümana yatmak yakışmaz. Hani sorulur ya, boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Boş zaman. Boş zaman nedir? İyi niyet ve amel. Evde yatmak yok. Müslümana yatmak yakışmaz. Hani sorulur ya, boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Boş zaman. Boş zaman ne? İyi niyet ve amel. Evde yatmak yok. Müslümana yatmak yakışmaz. Hani sorulur ya, boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Boş zaman. Boş zaman nedir? Hatırımızda kalacak. Şöyle bir düşünün ve hatırımızda kalmasına gayret edelim. Muhterem dinleyicilerimiz, bizler hicrete çok önem vereceğiz. Hangi hicrete? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret bitti diyor. En son amcam Abbas'tı hicret eden. O zaman hicret artık günahlardan ayrılmaktır. Günahlardan ayrılmaya hicret diyoruz. Cenab-ı Hak bizlere günahlardan ayrılabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizleri bütün kötülüklerden muhafaza eylesin. İnşallah faydalı olmuşuzdur diye umut ediyoruz. Cenab-ı Hak buradan sizlere seslenebilmeyi bu haftada nasip eyledi. İnşallah haftaya tekrar aynı saatimizde 21 ile 22 arasında Hedef Radyo aracılığıyla Halil Bekki ağabeyimizin bize güzel hazırladığı program ile genel yayın yönetmenimizin sizlere tekrar seslenebilmeyi Mevlam nasip eylesin. Cumanız, cuma geceniz mübarek olsun. Hayırla kalın. Allah'a emanet olun efendim.

0: İsmail Karagöl'ün hazırlayıp sunduğu Asr-ı Saadet iklimi sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma,

0: Ortak olma. Şimdi reklamlar. Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bugün büyük bir sultandan bahsedeceğiz sizlere. Tasavvuf aleminin içerisine ismini büyük bir şerefle yazdırmış ve doğumundan vefatına kadar birçok menkıbeleriyle ve en başta kerametleriyle tasavvufta büyük deryalar açılmış olan Abdülkadir Geylani Hazretlerinden sizlere bahsedeceğiz inşallah. Onun menkıbeleri ve onun hayatıyla ilgili geçişlerle bugün inşallah burada sizlerle günü paylaşacağız. İnşallah acziyetimizden, hata yapmaktan ve

Gavs-ı Geylani'yi yeteri kadar anlatamamaktan ötürü şimdiden Rabbim beni affetsin. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Dünden bugüne değil, ta ezelden amil ve kamil olan, kamil bir insan olan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, Kudüs'e sürülaziz. Daha bu dünyaya gelmeden bir sürü harikalığın içinden geçmiştir. Dünyaya geleceği anlarda

Ebu Salih, Ebu Salih, Ebu Salih. Yüce Allah sana bu gece kamil bir çocuk ihsan edecek. Evliyalar içinde derecesi çok yüksek olacak. O benim hem bel oğlum hem de yol oğlumdur. Bütün evliyalar ona itaat edecek diye buyurmuşlardır. 471 Hicri 1078 miladilerde bu dünyaya geldiği zaman Gavs-ı Geylani Hazretleri Ramazan ayında gündüz saatlerinde imsakla iftar arası ne anasından ne de babasından süt ememiştir. Doğum ve doğum öncesi menkıbeleri böyle başlıyor Hazreti. İnanırsınız veya inanmazsınız. Kabul edersiniz veya etmezsiniz. Orası ayrı mesele. Ama sakın ola bu tür şeyleri akıl ve mantık terazisiyle tartmaya kalkışmayın. Bu tür şeyleri bu teraziye koymaktan uzak durun. Büyükler çok farklı şeyler söylerler. İdraki meal bu küçük akla gerekmez. Zira ki bu terazi ne kadar sikleti çekmez demiştir şair. Sınır ötesi şeyler aşk aklıyla değil, aşk aklıyla idrak edilebilir. Akıl ve mantığın belli bir ufku vardır dostlar. Onlar ancak oraya kadar gidilebilir. Ondan ötesine geçirmezler dahi. Eğer geçer isen aşk ile geçersin. Bir şekilde geçerler ama kendi ölçüleriyle değil. O alemin, o iklimin şartlarına teslim olarak geçersin. Bu da büyüklerin deryasında aşk ile aşılır yol. Hazreti Geylan topraklarında kabına sığmaz bir ceylan gibi sekip serpildiği günlerde yine böyle bir gün bir olay olmuş. Bir kurban bayramı arifesinde tarlada bir öküzün kuyruğundan tutarak oh demiştir, çiftlikle oynuyor. Çiftliğe heveslenmiş. O demlerinde herhal ki kuyruğundan tuttuğu öküz dile geliyor. Oh demiş, oh. Sen bu işler için yaratılmadın. Senin işin başka. Böyle deyince bir sıl salınca korkmuş Geylani. Küçük Geylani hemen eve kaçmış. O korku içinde evlerinin damına çıkarak ufuklara bakarken kilometrelerce uzaklıktaki Arafat'taki hacıları görmüş Geylani. Evet. Çok erken yaşlarda babası Ebu Salih öte dünyaya göçüp gitmiş. Kendisine hem analık hem de babalık yapan Fatma anasına ana demiş. Söyle oğlum ne var deyince, ben Geylan'a sığamıyorum ana. Dar geliyor artık Geylan bana. Geylan'dan çıkmak, ilim ve irfanın deryasına dalmak istiyorum ben. Eğer müsaade edersen demiş. O yaştaki bir çocuğun böyle konuşması Fatma Hanım'ı çok duygulandırmış ve ağlamaya başlamış. Sonra da kalkmış ve öbür odadan içeriden 80 dinar bulunan bir kese getirmiş. Oğul demiş, bu 80 dinarın yarısı kardeşinin, yarısı da senin. Babanızdan kaldı bunlar size. Şimdi bu senin hisseni taşıyacağım keseyi koltuğunun altına dikeyim de yolda belde düşürmeyesin. İçinde 40 dinar bulunan keseyi hırkasının koltuk altına dikerken de oğul demiş, sakın doğruluktan ayrılma. Söz mü? Söz demiş Gavs-ı Geylani. Söz. Bağdat'a giden ilk kafirinin içerisinde yola koyulmuş. Bağdat o zamanlar dünyanın en belli başlı ilim ve irfan merkezlerinden birisidir. Geylan'dan Bağdat'a giderken Hemadan'ı geçince çöl vadisinden birinde hemen haramiler etrafı çevirmişler.

Hayvanın durun demişler. Ve ondan sonra da haramiler her tarafı çevirmiş bir vaziyette herkesin malını mülkünü almaya başlamışlar. Tabii ki Seyyid Abdülkadir'e eşkıyalardan biri laf olsun diye, senin de ağırlığın var mı çocuk diye takılmış. İçinde hiçbir tilkiliğe yer bulunmayan o güzel çocuk Seyyid Abdülkadir var demiş. 40 dinarım var. Hadi oradan millet, 40 dinarın var ha? Gülmüş Kavs-ı Geylani'ye. 40 dirhemlik velette 40 dinar para olacak ha? Gülmüş geçmiş. Sonra kervandan mı soyduklarının ağırlıkları kendi aralarında üleşirken haramiler azoteden tek başına ufuklara bakan çocuğun afiyet ve safiyeti dikkatlerini çekmiş eşkıya başı. Bu çocuk niye bu kadar garip duruyor orada? Bakışları ufuklara deniyor sanki diye seslenmiş. Sorduran Allah değilmiştir. Sorduruyor. Eşkıyalar tarafından soyulan yaşlılardan biri, o çocuk Bağdat'a tahsile gidiyordu. Kervanda kimsesi de yok deyince, daha önce talan sırası, bu sırada talan yaparken Seyyid Abdülkadir Geylani'ye senin ağırlığından başka bir şeyin var mı diye takılan eşkıya başına 40 dinarı var o çolsuzu beledin reis diye bana öyle söyledi demiş. Eşkıya başı tabii ki 40 dinarı var diye alayla çağırmış. Demiş senin 40 dinarın varmış öyle mi? Evet var demiş. Peki hani nerede dediğinde hırkamın koltuğumun altına gelen yerinde dikili. Çıkar oğlum hırkayı deyince Kavs-ı Geylani hırkayı çıkarıvermiş. Hırkanın koltuk altındaki keseyi çıkartarak saymışlar. Ve bakmışlar ki hakikaten tamı tamına 40 dinar var. Seyyid Abdülkadir'e o kadar kenarda beklerken ilk baktığı andan itibaren kademe kademe eşkıyanın reisinin yüzü değişmeye başlamış. Ve hayret içinde söyleyemeyebilirdin, nokta diyebilirdin, hiç kimse de çakmazdı. Niye söyledin oğlum? Evet. Niye söyledin? Kavs-ı Geylani, evet demiş, alemin dürüstlüğü bana kaldı. Yalana dolana dilim dönmez benim. Vara yok denilmez. Dinimi dinarla satamam ben. Satmam, satamam. Evriye sapmam. Söz verdim anama ben. Diye düzleyip geçince bu harika çocuğun safiyeti karşısında içi yanmaya başlamış eşkıyanın. Hey arkadaşlar demiş, hey 40 yıldır ben şekavetin içerisindeyim. Bugüne kadar böyle bir şeye rastlamadım. Bugüne kadar boşuna mı yol kestik, vurduk, kırdık, çaldık, çapardık, kopardık. Ne oldu? Ne kaldı elimize? Hangimiz onduk? Hangimiz adam olduk buralarda? İnsanlık bu mu? Adamlık bu mu? Eğer adamlık buysa çölün vahşi canavarları da bunu yapıyor. Biz insanız. Daha doğrusu insan olarak yaratılmışız. İnsan olarak yaşamalıyız. Bugüne kadar kendimizi insan saydık ama vahşi hayvanlar gibi yaşadık. Bu böyle devam edemez. Bugün bu masum yavrumun hali bendeki şekaveti yaktı bitirdi. Bu çocuğun önünde tövbeye oturuyorum ben. Bana uyan gelsin geri, uymayan gitsin geri diyerek eşkıya yere çökmüş. Ve diğer eşkıyalar da hep birlikte şekavette önderimizsin, saadette de önderimizsin reis demişler. Onlar da çömelmişler. Ve o andan itibaren bıyıkları henüz yeni terlemeye başlayan bu harika çocuğun hali berekatına onlar da güzel birer insan olmuşlar. Bu olay yaşandığı zaman Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri takriben 15 veya 16 yaşlarındaydı.
Sayit Abdülkadir Geylani.

Ali Hazretleri 1095 yıllarında Bağdat'a vardığı zaman kendisini ilim ve irfan deryasına öyle sapmış, öylesine dalmıştı ki hayatının o dönemlerinde diğer dönemleri gibi ne kaleme geliyordu ne de kelam. İlim ve irfan adına ne varsa hepsini tahsil etmişti Gavs-ı Geylani. O yıllarda nefsine ve nefsaniyetine hiç yüz vermemişti. İlim, yine ilim, yine ilim. Geylani Hazretleri o ilim-irfan savaşında yaşadığı halleri anlatırken şöyle deniyor. Diyor ki Gavs-ı Geylani, çocukluğumdan beri nefsime hiç yüz vermedim. Bağdat'taki çile ve riyazet yıllarımda, harabelerde, mağaralarda, dere kenarlarında, şurada burada dönüp ağlarken, cinlerin, şeytanların saldırılarına da uğradım oldu zaman zaman. Onlar bana musallat olunca, İçimin içinden benden bana bir ses geldi. Ya Abdülkadir, biz sana sekinet ve sebat bahşettik. Ve seni her umurunda nusret ve tevfikimizle teyit ettik derdi. İşte o zaman bana acayip bir güç gelirdi. Ve ben o güç ve cesaretle ayağa fırlayınca hepsi dağılır giderdi. Bir keresinde çok çirkin, kötü kokan biri geldi. Kimsin sen dedim. Ben İblisim dedi ve devam etti. Sen beni ve benim avanemi çok yoruyorsun. Seninle bir türlü baş edemiyoruz dedi. Dedi ne istiyorsun? Sana yenik düştüğümüz için halkım adına sana hizmete geldim. Ya uzubillah. Yıkıl git karşımdan dedim diyor Gavsiye yani. Aldırmadı ve bana saldırmaya kalktı. Tam o sırada kendisini göremediğim bir zatın yumruğuyla yere serildi şeytan. Elhamdülillah. Küçük yaşta koruma altındaydı Gavs-ı Geylani. Yine diyor, bir süre sonra kendine gelerek yine saldırıya geçti. Oradan aniden bir atlı belirdi ve bana bir kılıç verdi. İblisi bu hali görünce diyor, iblis gördü ve hemen diyor tavanları yaladı kaçtı. Sonra beni gördüğü zamanlar saçını başını yolmaya başlıyordu iblis. Bu ne hal dedim? Ya Abdülkadir dedi, senden ümidimi kestim, ona ağlarım diyordu. Çekil önümden dedim diyor Gavs-ı Geylani. Yıkıl git, uğraşma benimle, uzak dur benden. Ben senin hilene hurdana kanmam dedim. Hey, Gavs-ı Geylani, işte öyle özel bir eğitim içerisinde korunuyordu. Tefekkürden şüküre, şükürden gıyana, gınadan kurbe, kurbden müşahedeye ve müşahededen de fakra çekildiğim zaman o kapıyı açık ve tenha buldum. Oradan içeri girince diğer kapılarda terk ettiğim halleri orada yine gördüm. Ondan sonra öyle bir azamet kapısı açıldı ki işte o anda orada eski varlığımdan soyunarak ikinci bir varlığa büründüm. İşte ondan sonra beka billah ile hayatı hakani sabit oldu. Ve büyük makamlara geldi ondan sonra Gavs-ı Geylani Hazretleri. Çok dikkat ediyordu kendine. Geylani Hazretleri riyazet ve çile dönemlerinde dostlar kendilerini öyle bir imbikleme işlemine tabi tutmuştular ki günümüzde bulunan ifadesi bile akıl ve havası yapıyor. Söz gelimi bir keresinde nefsini açlıkla terbiye ederken, açlık sınavından geçerken, açlık demir madeninin fırına, fırından potaya, potadan kalıba girdiği anlardaki yanma şiddetini de aşınca, nefis ancak ariflerin duyabileceği batini çığlıklar atmaya başlamış. Bu öyle bir hal ki, zahirde, görünürde 40 gün 40 gece Gavs-ı Geylani ağzına tek lokma yemek ve bir dirhem su almadan ölü sessizliğinde yaşayan bir insan haline gelmiş. Nefesi bile zor duyulur hale gelmiş ama batında nefsin açlık çığlıklarının kıyameti kopmaya başlamış.
Herkesin hali değil tabii ki bu.

kimlerin hali bu? Geylani Hazretleri kendilerini böylesine şiddetli bir çileyle kırklarken, bu çilenin 40. gününde odasına Şeyh Ebu Said-i Mazlumi girmiş. Bu ne hal Abdülkadir? Batınındaki çanıkları duydun ve seni götürmeye geldim demiş. Fakat Kavsi Geylani Hazretleri direnişe devam etmiş ve gitmemiş oradan. Öyle sesler geliyor. Ama arkasından Ebu Labbas Hazır Aleyhisselam gelip de doğru Ebu Said'in evine git deyince artık iş fazla uzatmadan oraya gitmiş Kavsi Geylani. Ve orada bir can lokması yedikten sonra Şeyh Ebu Said Masumi'nin elinden hırkasını giymiş. Evet. İşte o sebeple Kavsi Geylani Hazretlerinin yol silsilesi Ebu Said-i Masumi, oradan da Ebu Hasan Ali bin Muhammed Kureyşi, ondan sonra da Abdurrahman Temimi, oradan Ebu Bekir Şibli ve sonra da Cüneyd-i Bağdadi kanalıyla Şah-ı Velayet Hazreti Ali tarikiyle Şah-ı Levlak'a varıyor. Ve Kavsi Geylani Hazretleri artık ondan sonra kasını giyiyor. Büyüklerin işlerine akıl sır ermek mümkün değildir. Onlarda apayrı şeyler var. Apayrı bir maneviyat var. Kavsi Geylani'nin muhabbeti apayrı. Tabii ki yudumlamak gerekir. Hissetmek gerekir. Tasavvufun içerisinde olan insanların idrak edebileceği şeydir bu. O muhabbetle sarılmaya benzer. Belki içinize gidenler vardır. Allah-u Teala nasip etmişti 95 senesinde Kavsi Geylani'yi ziyaret ettik. Emrine şükürler olsun. Arkasında tabii ki kabrinde öyle bir bereket vardı ki Allahu Ekber. Buram buram muhabbet kokuyordu. Birçok renkten insanlar vardı etrafında. O muhabbeti, o aşkı yaşayan insanlar. Bağdat'ta türbesinin kenarına bile geldiğinde apayrı bir şey seni söküp kopartıyordu sanki oradan. Allahu Teala sevdiklerinin hatırına bizi affetsin. Gerçekten Kavsi Geylani Hazretleri çok büyük bir zat dostlar. Hakikaten tasavvuf aleminde çok büyük bir zat. Abdülkadir Geylani Hazretleri ilim, irfan vadilerinde, çok çeşitli yerlerde, çok değişik biçimlerde iyiden iyiye olup dolduktan sonra seri sülükünde Geylan'dan artık Bağdat'a döndüğü zaman Bağdat'ın bütün evliyası bir araya gelerek Bağdat'ı temsil eden güzel ve büyük kıymetli bir su tasının içine ağzına kadar su doldurmuşlar. Ve bu içlerinden biriyle Abdülkadir Geylani Hazretlerine bu su dolu tası göndermişler dostlar. Bağdat'ın büyük evliyaları. Saadetle git, bizlerden selamet. Ve bu tası hürmet ve ikramla Hazretin önüne koy bakalım. Ne diyecek demişler. Bu işte görevlendirilen zat Geylani Hazretlerinin huzuruna gelerek Esselamu Aleyküm demiş. Kavsi Geylani Ve Aleykümselam buyurun nerenler diye buyurmuş. Efendim hoş geldiniz deyince hoş bulduk efendim demişler. Emri şerifiniz selam mı kelam mı ne arzu edersiniz diye sormuş. Abdülkadir Geylani Hazretleri böyle sorunca o görevli zat Estağfurullah efendim, Bağdat evliyasının cümlesinin sizlere selamları var. Kelamları da budur diyerek ağzına kadar su dolu olan bu büyük süslü antik tası Abdülkadir Geylani Hazretlerinin önüne koymuşlar. Anlaşılmaz işte bu. Evliya bilmecesidir. İşleri, güçleri herkesin akıl yatıramadığı bu güzel insanlar birbirlerine böyle şeylerle tartıyorlar. Bir bilmece dedik ya. Bağdat evliyasının gönderdiği ağzına kadar su dolu olan tas Geylani Hazretlerinin önüne konunca Hazret
tatlı tatlı tebessüm etmiş. Bağlılarından Hasan Rai'ye, "Ey Hasan Rai, Bağdat'ta bulunan evliya kardeşlerimizin bu tası bize göndermelerinin sebebi hükmedi ne ola sence acaba?" demiş. "Aman efendim, siz bilirsiniz" deyince Gavs-ı Geylani Hazretleri şöyle buyurmuşlar: "Bu tas nasıl ağzına kadar su ile silme doluysa, Bağdat'ta da evliya ile böyle doludur. Size burada yer yok demektir bu." Böyle derken bunu anlatıyor Gavs-ı Geylani Hazretleri hizmetlisine ve de Hazret mübarek ellerinde o anda aniden bir gül beliriyor. Gayb gülü. O gülü önündeki tasa koyarak tası getiren zata, "Bu tası böylece geri geçiyor. Var bizden kardeşlerimize de selam söyle" diyerek tası getirene geri uzatmıştır. O zat götürdüğü tasa gül ilavesiyle geri dönünce ona da bekleşen erenlerin cümlesi ağız birliğiyle, "Siz hepiniz su gibi azizsiniz. Eyvallah. Fakat biz dahi cümlenizin gülüyüz demektir bu" diyerek onlar dahi eyvallah edip gül üzerine ilahiler düzüp söyleşmeye başlamışlardır. İşte Gavs-ı Geylani bu. Ondan sonra da hep bir ağızdan şu ilahiyi terennüm etmişlerdir: "Geylan'dan gelen bu güle diyelim hep bir eyvallah. Hakikatten geldi ah dile diyelim hep bir eyvallah. Geylan'dan gelen gül özel, kokusu çok farklı güzel. Hem belirdi bunda ezel diyelim hep bir eyvallah. Geylan gülü Abdülkadir, zamirimiz sana zahal. Gaybın keşfinde pek mahir diyelim hep bir eyvallah." Gavs-ı Geylani'yi işte bu dizeyle terennüm etmişler. Evet, demiştik ya Gavs-ı Geylani çok büyük bir zattır diye. Geylani Hazretlerinin hizmetlerinde bulunan Şeyh Ali Elvani akınlara durgunluk veren bir olay daha anlattı. Günün birinde kendisini dinlemekte olan insanlar: "Kutbur Rabbani Mahbubu Sübhani Efendimiz Sayyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hizmetleriyle şereflendiğim günlerde öyle akıl almaz harika şeyler olurdu ki bazen aklımızı fikrimizi dama atardık. Zat tecellisine mazhar olduğu günlerde Hazret'e öyle bir hal başlardı ki iyice mayalanıp da kabaran hamurun tekneden taşması gibi. Hazreti aynen öyle kabarıp halvet hanesinden dışarıya, kapıdan pencereden taşmaya başlardı. Böyle zamanlarda şeriat kalıplarına sığmayan sözler zuhur ederdi kendisinden. Sonradan bu özel durumdan geçince kendilerine, "Efendim, zat tecellisiyle dolup taştığımız demlerde şeriat-ı mutahharaya sığmayan kelamlar zuhur ediyor zatınız efendim" denildiğinde, "Hemen anında bıçaklayın beni. O zaman" diye kesin kes tembih ederdi. "İslam ve şeriat aykırı bir şey duyduğunuzda hemen o an beni bıçaklayın." Bir zaman sonra Hazret aynı tecelli içinde yine coşup taşmaya başlayınca önceden tembihlenen mollalar Hazreti hançerlemeye başladılar. Her taraftan hançer sokuyorlardı Gavs-ı Geylani'ye.

başladılar ama onlar şerri şerif gemine hu diye habire Hazreti hançer sallayıp durdukları halde Hazreti hiçbir şey olmuyordu. Kendileri kan revan içinde kalıyorlardı. Hu diyorlardı sallarlarken kamalarını. Sonradan kendilerine bu durum hatırlatıldığı zaman Gavs-ı Geylani'ye içinde bulunduğu halden çıktıktan sonra dedi ki oğlum öyle zamanlarda hak konuşur benim ağzımdan veyahut da hak bana müsaade eder serbest bırakır ben de onun diliyle konuşurum buyurarak konuyu kapatırlardı. İşte Gavs-ı Geylani'ydi bu. Belirli bir makama tırmanırken böyle seyri sülükten geçiyordu. Hatırlarsanız aynı şey devrin büyüklerinden Beyazıt-ı Bestami hasetlerine de olmuştu. Onlar da kılıçlıyorlardı enel hak dediğinde Beyazıt-ı Bestami. Sonra diyorlardı ki ya haset biz seni kılıçlıyoruz ama sana hiçbir şey olmuyor dediklerinde Beyazıt-ı Bistami Hazretleri o halden çıktıktan sonra eline küçük bir iğne gibi bir şey batırıyordu ve birazcık kan çıkıyordu orada. Demin hançerle deyip kılıçladığınız Beyazıt-ı Bistami değildi. İşte bu kan çıkan Beyazıt-ı Bistami.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. En'am suresi 84 ila 96. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden idi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet, onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Nitekim Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp İstediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış onlara, haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Sizin hakkınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış, Tanrı sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri

0: nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. 91. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Kitabımız Sahih-i Buhari. Müellifimiz İmam-ı Buhari. Bizler de Rabbim kabul ederse okuyanlar, dinleyenler, takip edenler olarak talebeleri. Rabbim devamlı eylesin derslerimizi, sohbetlerimizi, seminerlerimizi, ilmi çalışmalarımızı rıza-i barisine nail eylesin. Babu kadri kem yenbagi en yekune beynel musalli ve sütra. Namaz kılan kimse ile sütre arasında ne kadar bir mesafe olmalıdır? İfade ettiğimiz gibi bu bir secde yerinin az ilerisine konulmalıdır. Bunu bir hadis-i şerifle ifade ediyor İmam Buhari. Kalel İmamul Buhari rahimehullah haddesena Amr ibn Zurara kale akhbarana Abdul Aziz ibn Ebi Hazim an ebihi an Sehl bin Sa'd es-Sa'idi radiyallahu anh kal kana beyne musalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beynel cidari memarreşşat. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ile duvar arasında bir koyunun geçeceği kadar yer vardı. Burada bu miktar bir nevi o sütre tarif edilmektedir. Tabii önümüzde duvar, direk, fizik anlamda bir engel varsa böyle bir şeye elbette ihtiyaç olmayacaktır. 132 no'lu hadisimiz Kitab-ı Salah Bab 91 hadis numarası 132. Kale el müellif el İmam Muhammed ibn İsmail el Buhari rahimehullah ve rahimena ma'a haddesena el Mekki. Kale haddesena Yezid ibn Ebi Ubeyd an Selemete. Kal كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة يجوزها. Mescidin duvarı hemen minberin yanındaydı. Yani neredeyse bir koy

Boyun geçemeyecek kadar yakındı. Hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz de duvar arası sadece namaz kılabileceği kadar. Bugün camilerde imamın namaz kıldığı mihraba baktığınız zaman imamla duvar arası, yani secde yerinden az daha ileride imamla duvar arası 1 metre diye yaklaşık olarak tarif edebiliriz. Bu uzaklığı bu şekilde tarif etmişlerdir. 92. bab, babu salat ilel harbe, mızrağa doğru namaz kılma. Çok farklı sütreler kullanılmıştır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz sünnet-i seniyyesinde bu hadis-i şerifte bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimizin mızrağını diktiğini görüyoruz. Haddetena Museddet, kal haddetena Yahya, an Ubeydillah, akhbarani Nafi', an Abdullah ibn Umar radıyallahu teala anhuma. Burada müellifimiz Abdullah ibn Ömer dedikten sonra açık bir ifadeyle radıyallahu teala anhuma, Allah her ikisinden razı olsun ifadesini açık bir şekilde kullanmaktadır. İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyh yazılmasa da sahabi isimlerinden sonra mutlaka radıyallahu anh denmesi, Allah kelimesinden sonra Celle Celaluhu denilmesi, Resulullah kelimesinden sonra sallallahu aleyhi ve sellem denilmesi müstehaptır, makbuldür, menduptur demiştir. Çünkü üzerimizde hakkı, manevi hakkı bulunanların bu hakkını eda etmemiz gerekmektedir. Sahabe dediğimiz o değerli şahsiyetler aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesini bizler için derlemişler, yazmışlar, ezberlemişler. Nesillerden nesillere bize kadar ulaşmasında ilk rolü oynamışlardır. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yurkezu lehul harbe. Peygamberimizin önüne bir mızrak dikiliyordu. Yani mutlaka kendisinin dikmesi gerekmiyor. Bir başkası da böyle bir sütreyi önüne koyabilir. Namaz kılan kimse o anda önüne koymamış olabilir. Önünden geçecek kimse elindeki bir şeyi önüne koyarak hem kendisi geçer hem başkalarının geçmesine imkan tanımış olur. Fe yusalli ileyha, Peygamberimiz de o sütreye doğru namaz kılıyordu. Bab, yani burada mızrak, el harbe mızrak kullanılıyor sütre anlamında. Babu salat ilel aneze, ucunda demir bulunan bir baston da kullanılmıştır. Haddetena Adem, kale haddetena Şube, kale haddetena Avn ibn Ebi Cuhayfe, kale semi'tu Ebi kale kharaca aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil hacira. Bir öğle vakti, güneşin kızgın olduğu bir vakitte Ebu Cuhayfe anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim yanımıza geldi. فَاُتِيَ بِوَضُعِنْ Abdest suyu getirildi. فَتَوَضَّ Abdest aldı. فَسَلَّ بِنَ الظُّهْرَ وَالْعَصِرِ Bize ikindi, öğle ve ikindi namazlarını kıldırdı. وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَتُنْ Önünde böyle bir ucu demirli bir baston vardı. وَالْمَرْأَتُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا O sırada kadınlar önünden geçiyordu. Merkep üzerinde binekli kimseler önünden geçiyorlardı. Az önceki rivayeti biraz daha farklı bir ifadeyle İmam Buhari Hazretleri Ebu Cuhayfe'den bize nakletmektedir. Evet, o gün elinde ne varsa, baston, asa, ucu demirli, demirsiz, mızrak, herhangi bir şey ne varsa önüne koyarak namaz kılmıştır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا الشاذان عن شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك anlatıyor. كان النبي صلى الله عليه وسلم
اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ وَاَنَا غُلَامٌ Peygamberimiz bir ihtiyacı için dışarıya çıktığında, abdest tazelemek için, ben hemen peşinden gittim. Ben o sırada henüz çocuk yaştaydım. وَمَعَنَا اُكَّازَتُنْ اَوْ عَصَى اَوْ عَنَزَ Bizim yanımızda ya bir değnek, ya bir asa, ya bir herhangi bir baston ve benzeri bir şey mutlaka bulunurdu. وَمَعَنَا اِدَاوَتُنْ Ayrıca su ibriği bulunurdu. Yani Peygamberimiz şimdi abdest almaya gidiyor, biraz sonra namaz kılacak. Hemen biz hazırlığı yapardık diyor. O sormadan, o emretmeden, o istemeden hemen hazırlığı yapardık. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaza durunca hemen o sütreyi önüne koyardık diyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Ve izâ ferâga min hâcetihi nâvelnâhul idâve İhtiyacını bitirdiği zaman hemen kendisine su kabını, ibriği verirdik diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadimi, talebesi Enes bin Malik radıyallahu anh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olmak, ona sahabi olmak, onunla beraber yaşamak, onun nurundan, ilminden, irfanından, bereketinden, beraberliğinden istifade etmek. Şereflerin en büyüğü. Kuntum hayra ümme. En hayırlı ümmetsiniz ifadesine muhatap olabilmek. Vellezine ma'ahu. Onunla beraber olanlar ifadesiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beraberliğinin şerefi Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet-i kerimede vurgulanmıştır. Muhacir dediğimiz, ensar dediğimiz insanlar hizmet ehliydiler. Yıllar sonra Enes bin Malik radıyallahu anh hac mevsiminde Yemenli bir Müslüman, bir sahabi Cerir İbni Abdillah el-Beceli, Becile kabilesinin lideri, reisi. Enes bin Malik'in elinde ibrik bir kenarda abdest aldığını görür. Hemen gider ibriği elinden alır, suyu dökmeye başlar. Enes bin Malik genç bir Müslüman. Peygamberimizin vefatında 18 yaşlarında. Cerir bin Abdillah, Peygamberimizin vefatında yaşlı biri. Ve ne yapıyorsun diye, yapma diye söyle, la tef'al deyince... Ben Medineli Müslümanların, Ensar'ın Allah Resulüne nasıl hizmet ettiklerini gördüm. Kendi kendime söz verdim, yemin ettim. Eğer Medineli Müslümanlardan, Ensar'dan biriyle karşılaşacak olursam mutlaka ben de hizmet edeceğim diye söz verdim. Hizmet edene hizmet edilir, müsaade et hizmet edeyim diyordu. Sahabi kendisinden daha değerli, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e daha beraber olan kişilere daha fazla hürmet ederek o ecir ve sevabı kazanmaya gayret ediyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hizmet dersi verdi. Peygamberimiz hizmeti öğret. Bir askeri harekatta bulunuyorlardı. Mekke fethi için yola çıkmış olabilirler veya Bedir Savaşı için. Yani Ramazan ayındaki askeri harekatlardan birinde. Bir kısım Müslüman oruç tutmayı tercih etti. Seferi oldukları halde. وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ Oruç tutmanız, seferi olduğunuzda oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır, daha değerlidir, daha sevaplıdır anlamındaki ayet-i kerimeye uyarak. Orucu tercih ettiler. Yorulmuşlardı, susuz kalmışlardı. İşleri yanıyordu ama onlar orucu tercih ettiler. Bir kısmı da oruçlu olan Müslümanlara hizmeti tercih ettiler. Develerin, atların bakımı, su verilmesi, iftar sahur hazırlığı vesaire. Oradaki yapılacak hizmetler, nöbet tutulması ve benzeri hizmetler. İftar saatinde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdular. Yine Sahih-i Buhari'de yer alan bir hadis-i şerif. Zehebel muftirunel yevme bil ecir. Bugün asıl sevabı oruçsuzlar aldı götürdü. Zehebe bi götürdü demek. Zehebel muftirunel yevm bil ecir. Bugün asıl mükafatı, asıl sevabı
oruç tutmayanlar, yani hizmet edenler kazandı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizzat kendisi hizmet ediyor, hizmet dersi veriyor, hizmetin faziletine işaret buyuruyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hizmet anlayışını, hizmet zevkini, hizmet tadını, hizmetin değerini sahabe-i kirama en güzel şekilde öğrettiği içindir ki onlar hem kardeşlerine hem diğer akrabalarına, yakınlarına müthiş bir hizmet anlayışı içerisinde hizmet ediyorlardı. Bu anlayış İslam medeniyetinin üç kıtaya yayılmasına, bu anlayış göz nuru ve göz emeğiyle medeniyet abidelerinin dikilmesine vesile olan anlayış. 94. hadisimizde devam ediyoruz. Yine az önceki hadis-i şerifin bir başka rivayeti. Babu sütra bi Mekke'te ve gayriha. Mekke'de veya başka bir yerde sütre kullanılması. Haddetena Süleyman ibn Harb. Kale haddetena Şu'be anil hakem an Ebi Cuhayfete. Kale haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil hacireti. Bir öğle vaktiydi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çıktı. Fasalla bil batha'i az-zuhra vel asr. Batha denilen yerde taşlık, kumluk bir yer. Öğle ve ikindi namazını kıldırdı. Rek'ateyn seferi olduğu için malum peygamberimizin seferde öğle ve ikindi namazlarını cem ettiğini biliyoruz. Ve burada seferi olduğu durumda öğle ve ikindi namazlarını cem etmiştir. Öğle vaktinde öğle ve ikindi namazını kıldırdı. Ve nasabe beyne yedeyhi anzeten. Anezeten. Anezeten. Evet, aneze az önce ifade ettiğimiz gibi ucu demirli bir baston veya çobanların kullandığı şeylerden biri. Onu önüne sütre olarak dikti. Ve tevadda, abdest aldı. فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُعِهِ İnsanlar abdest suyundan sonra o geriye kalan suyu eline, yüzüne sürerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bereketinden istifade etmeye çalıştılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bir başka şahsiyeti bu açıdan karşılaştırmak mümkün değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin abdest suyundan arta kalan berekettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek saçları, sakalının telleri, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vücudu, hayatı, her şeyi berekettir. Dolayısıyla burada bunu bir başka kimseyle kıyas etmek veya bir başka kimseyi Peygamberimizle kıyas etmek mümkün değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz elinin öpülmesine bile razı olmazken öyle sahabiler gelmiş, elini öpmüş, ayağını öpmüş, alnından öpmüş. Bırak ya Resulallah deyip ağlayarak Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kucaklamışlardır. Onlar Peygamber Zişan Efendimiz'in değerini biliyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in fizik vücuduna da, onun manevi vücuduna da en büyük saygıyı, en büyük sevgiyi gösteriyorlardı. Rahmeten lil alemin olarak gönderilen bil mu'minine raufur rahim, müminlere son derece şefkatli, son derece merhametli aleyhissalatü vesselam Efendimizin Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Peygamberimizin ahlaki güzellikleri ve fiziki özelliklerini anlatan hadis ilimlerinden bir ilim vardır. Buna şemail ilmi diyoruz. Peygamberimizin vücudunu, Peygamberimizin davranışlarını, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güzelliğini sahabe-i kiram özel olarak bu hadisi şeriflerde naklediyorlar. Başta İmam Tirmizi olmak üzere birçok zevat bu manada şemail adı verilen özel hadis-i şerif kitaplarında bunları naklediyor. Hilyelerde, hasais kitaplarında, şemail kitaplarında bu ve benzeri hadis-i şerifleri görmekteyiz. Babus salat ilel ustuvane
bir direğe doğru namaz kılmak

وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. Genellikle konuşmalar direğe dayanarak, bir direğin yanında bir sandalye, koltuk konarak yapılır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de gelen bir bedeviye bir cuma saatinde bir sandalyeye oturarak konuşmuştu. Hani hatırlarsınız, Peygamberimiz minberde bir bedevi geliyor, hutbe okurken ya Muhammed bana dinimi öğret diyor. Peygamberimizin sözünü kesen bu kimsenin bu tavrı sahabe-i kiramı üzüyor. Dönüp bakıyorlar. Kim bu adam? Hem hutbede hem de Peygamberimizin sözünü kesiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bırakıyor konuşmasını ve anlatmaya başlıyor. Uzaktan anlatma diyor, yanıma gel diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer başta olmak üzere birkaç sahabi kalkıyor. Paylamak için, cezalandırmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle teskin ediyor. Onun yanına geliyor. Hemen Peygamberimizin altına bir sandalye çekiyorlar. Ebu Rafi isimli bu zat sandalyenin ayakları da demirdendi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sandalyeye oturuyor, anlatıyor. Bir müddet sonra yeter diyor. Her şeyi bugün anlatacak değilsin ya anlamında hemen Peygamberimiz yine tebessüm ediyor. Minbere çıkıp kaldığı yerden hutbeye devam ediyor. Ve aynı zat Ebu Rafi birkaç gün sonra Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geliyor. Medine'deki Müslümanların o kardeşliğini, sevgisini, hoşgörüsünü, Peygamberimize olan saygılarını görünce ya Resulallah ben hata ettim, beni affet diyor. Medine edep diyarı, Medine hürmet diyarı, Medine-i Münevvere huzur diyarı. Medine-i Münevvere'de bulunanlar Aleyhissalatü vesselam Efendimizin komşuları. Peygamberimizin misafirleri, Mekke'de bulunanlar Beytullah'ın komşuları, misafirleri. Mekke ve Medine'de haddi aşmamak ile ilgili ayetler, hadis-i şerifler var. Mülhidun fil haram ifadesiyle harem-i şerifte Mekke ve Medine'de haddi aşan kimseler karşısında hasım olarak kıyamet gününde Allah Resulü'nü bulacaklardır. Evet, işte bu direklerin dibinde Kur'an-ı Kerim okutanlar, bu direklerin dibinde hadis-i şerif dersleri verenler vardı. Hazreti Ömer diyor ki, o direklerin dibinde bulunmaya namaz kılanlar daha layıktır. Çünkü siz oturdunuz bu direğin dibinde ders veriyorsunuz. Öbürü, peki namaz kılan bir kimse, kılacak olan kimse önüne bir sütre alması lazım namazda. O direk en güzel sütre, namaz kılanlara öncelik verin anlamında. Ehakku. El-musallûne, namaz kılanlar ehakku bis-sevâri. O direklere daha layıktır. Minel mütehaddîtîn ileyha, o direklerin yanında konuşma yapacak olanlardan daha layıktırlar diyor. Vara'a Umar'u racülen yusalli beyne üstuvaneteyn fednehu ila sariyetin fekal salli ileyha. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir zat gördü. İki direğin arasında boşluğa doğru kılıyor. Hemen onu çağırdı. Dedi, şu direğe doğru namaz kıl dedi. Ya burada bir direk var caminin içerisinde. Burada bir sütun var. Ne o sütuna doğru ne bu sütuna doğru namaz ortada duruyor. Camiye gidiyorsunuz büyük camilerde. Tam kapının dibinde. Ya zaten iki rekat kılacağım, güzel de. Giren ve çıkana namazı sebebiyle müsaade etmiyor. Bu bir anlayış, bu bir eğitim meselesi. Evet, namaz kılanların özellikle imamlar, müezzinler tarafından tatlı bir dille eğitilmesi, namaz adabı, sünnetleri, farzları, vacipleri sürekli olarak işlenmesi gerekir. Bu camideki tahtalarda her gün yeni bir hadis-i şerif, yeni bir fıkhi hüküm anlatılmalı ki, sürekli tazelenmeli ki o camilerde bu eksiklikler meydana gelmesin. Özellikle kandil gecelerinde, hafta tatillerinde
cuma günlerinde cemaatin yoğun olduğu durumlarda kadın erkek karışık, böyle çocuklar, sesler, gürültü ve farklı bir şekilde gerçekten o caminin adabı tam manasıyla yerine getirilmiyor. 137. hadisimizi okuyoruz. Haddetene el-Mekki ibn İbrahim. Kale haddetene Yezid ibn Ebi Ubeyd. Kale kuntu ati ma'a Selamete ibn el-Ekva'i. Seleme bin Ekva, değerli sahabi, Seleme bin Ekva ile beraber Mescid-i Nebevi'ye gidiyordum. Fe yusalli indel ustuvane elleti indel mushaf. Mushafın bulunduğu direğin yanında namaz kılıyordu. Tabii o gün mushaf dediğimiz birkaç nüsha, Kur'an-ı Azimüşşan, ana nüsha, ana mushaf Hazreti Ebubekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde Hazreti Hafsa'nın yanında, Peygamberimizin hanımı Hazreti Hafsa'nın yanında bulunuyordu. Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in kızı, Peygamberimizin hanımı Hazreti Hafsa'dan o mushafı almış, çoğaltmış ve belirli merkezlere birer nüsha göndermişti. Mushafın bulunduğu direğin yanında namaz kılıyordu. Fekultu ya Ebu Müslim, erake teteharra as-salate inde hadihil ustuvane. Dikkat ediyorum, özellikle bu sütunun arkasında namaz kılmaya önem veriyorsun. Fe inni ra'aytu an-nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem yataharra as-salate indaha. Gördüm ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu direğe doğru veya bu direğin yanında namaz kılıyordu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimize duydukları sevgi, onun her davranışını bir ilke, bir model, bir prensip olarak kabul etme anlayışını onlara aşılamıştı. Hazreti Ali'ye sordular, keyfe kâne hubbukum linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili Peygamberimize duyduğunuz sevgi nasıldı? Sıcak bir yaz gününde dudakları susuzluktan çatlayan bir adamın suya duyduğu özlem neyse biz Allah Resulü'nde ondan daha fazla özlem duyuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin muhabbeti imanla doğru orantılı. Ne kadar imanlıysanız o kadar sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sevgi duyarsınız. Ne kadar ona sevgi besliyorsanız imanınız o derece güçlü demektir. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. 138. hadisimiz. قال المؤلف رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. Enes bin Malik diyor, Peygamberimizin ashabının yaşlılarını gördüm. Akşam namazına yaklaştıklarında o direklerden, mescidin içerisinde direklerden birini hemen tercih ederlerdi. Oraya koşarlardı. Zâde şu'betu an amrin an enes. Hadis-i şerifin diğer bir rivayetinde şube amırdan, o da enesten şunu ilave ediyor. Hatta yehrucen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz yanlarına gelinceye, çıkıncaya kadar hemen gidiyorlar. Herkes bir direğin arkasında Peygamberimizi bekliyor, namazı bekliyorlardı. Bir yatsı namazıydı. Hiç Peygamberimizin gecikme adeti yoktu. Ama o gün gecikme şöyle dursun, gece yarısına kadar gelmedi. Cemaatten ayrılan olmadı. Hepsi beklediler. Sessiz, sakin, zikrederek, tesbih çekerek, salavat-ı şerife getirerek Peygamberimizi beklediler. Gece yarısı olmuştu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz
siz namaz kılıp evlerinize gitmediniz mi dedi. Ya Resulallah, sizi bekledik dediler. Siz namazı beklediğiniz müddetçe aynen namaz kılmış gibi ecir, namazda gibi ecir ve sevap kazandınız. Camiye erken gidenler, cemaate erken gidenler, gözü namazda, kulağı ezanda olanlar, seccadeyi serip ezanı dinleyenler, seher vaktinde teheccüd namazından sonra sabah ezanının okunmasını bekleyenler ve namaza sadece ve sadece cemaate Allah rızası için gidenler bu ecir ve sevaba nail olacaklardır. Rabbim bizlere bu anlayışı nasip eylesin. Cami ve cemaat adabını, hoşgörü ve sevgi anlayışını, ibadette ve ibadet dışındaki bütün hayatımızda rahmet peygamberinin, sevgili peygamberimizin sünnet-i seniyyesini hayata geçirmeyi, en güzel şekilde onu örnek ve model olarak kabul edip bereketli, huzurlu, mutlu bir hayat yaşamayı, dünya ve ahirette saadete ermeyi nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşenül Kebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حلو.

Cevşen Ülke Bir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan

0: اسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
1: Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah, onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

0: Arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara, öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.
1: وَلَئِنْ

0: Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.
1: وَلَئِنْ

0: Andolsun ki biz, eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp, sonra da onu kendisinden çekip alsak, mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.
1: وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der, sevinir, övünür.

Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

0: Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi? Demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da, onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

0: لَهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
1: Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse, onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.''

0: fiha ve habita ma sanu fiha ve batilun ma kanu ya'malun.
1: İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.

Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

0: عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler, şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

0: O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler.
1: Ulaike lem yekunu

0: يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبَصِرُونَ
1: İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki, ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا اِلَى رَبِّهِمْ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Bu iki grubun hali, kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?
0: وَلَقْ

0: اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara, şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.

Kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz, dediler.

0: عُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız?

0: Ey kavmim! Buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.
1: وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah'a karşı kim savunur? Siz hiç düşünmüyor musunuz?

İnullahi ve la e'lemul gaybe ve la ekulu inni melek.

0: Allahu a'lemu bima fi enfusihim inni izen le minezzalimin.
1: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

Onlar, "Ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen, bize vaat ettiğin azabı başımıza getir," dediler.

0: yughwiyakum huwa rabbukum ve ileyhi turcaun.
1: Nuh da şöyle dedi: onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَاَنَ بَر۪يءٌ مِمَّا تُجَرِمُونَ
1: Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

0: Nuh'a şöyle vahyedildi. Kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

0: فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ
1: Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.

0: قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ.
1: Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a, her cinsten birer çifti, hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.
0: وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Nuh, haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet

Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kâfirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç, onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

Nihayet, ey yeryüzü, suyunu yut ve ey gök, sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan olurum dedi.

Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan

0: هَذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
1: Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır.
0: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

0: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz."
1: Ya kavmi la es'elukum aleyhi ecran in ecriye illa alellezî fetarani efelâ te'akilûn.
0: Ey kavmim! Ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

0: kuvvetikum ve la tetevellev mucrimin.
1: Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.

Kavmi Hud'a dedi ki, ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.

0: Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum.

Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.

0: اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Eğer yüz çevirirseniz, ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: Azap emrimiz gelince, Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
0: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.

0: Rabbahum ala bu'den li'adin kavmi Hud.
1: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

0: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir dedi.
1: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا

0: Semud kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz, senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler.
1: O aleyh.

0: مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْس۪يرٍ
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.
0: وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ

0: Durmayın, yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
1: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
0: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: يَوْمِ اِذْ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ
1: Azap emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
0: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ
1: Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjde ile İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً

0: Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumlara hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik." dediler.
1: وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٍ

0: Baba.
1: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
0: قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
1: İbrahim'in hanımı, ''Vay başıma gelenler! Ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir.'' dedi.

Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince, elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim'e lehalimun evvâhum munîb.
0: Şüphesiz ki İbrahim, çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.

0: Rabbik ve innehum atihim azabun gayru merdud.
1: Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür dedi.

0: hunne atheru lekum fettequ allaha ve la tuhzuni fi dayfi eleyse minkum raculun raşid.
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur dedi.

0: İyi
1: Kavmi Lut'a, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: idi.
1: Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
2: قَالُوا يَا لُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?

0: musawwamatan 'inda rabbika ve ma hiye min az-zalimin bi-ba'id.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.
0: وَإِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا

Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

0: Eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا

Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.

0: rizqan hasana ve ma uridu en uhalifakum ila ma enhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata't ve ma tawfiqi illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib.
1: Şuayb şöyle dedi: ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım

yaptığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece O'na güvendim ve sadece O'na yöneliyorum.

0: Hudin ev kavme salih ve ma kavmu Lutin minkum bibaid.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

0: de...
1: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.
2: قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَع۪يفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَز۪يزٍ
1: Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.

0: أَكُمْ ظِهْرِيَّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim! Olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا اَمْرَ

0: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.
1: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
0: Firavun, kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَاُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.

Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız, memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır, bir kısmı da silinip gitmiştir.

0: emru rabbik ve ma zaduhum gayra tetbib.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٍ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ.
1: Rabbin, memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman, onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ.
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ.
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.

0: Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُر۪يدِ
0: Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: Rabbuk ataen gayra mecdud.
1: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur.
0: فَلَا تَكُ ف۪ي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا

0: Yavuz.
1: Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.
2: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبِ
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
2: وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
1: Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır.
2: فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: Öyleyse sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür.

0: Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ
0: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlar için bir öğüttür.

0: وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
1: Sabret. Çünkü Allah, iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri, yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin, halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

0: cenneti ven nâsi ecme'in.
1: Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin, andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir.

Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin, gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ.

0: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.
1: اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ
0: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti.
1: قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقَصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌ مُّب۪ينَ
0: Babası dedi ki, yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır.

0: قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ اِنَّ رَبَّكَ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفْ

İçlerinden biri, "Eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun dibine atın da gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün," dedi.

0: اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا اِذَنْ لَخَاسِرُونَ
1: Onlar, andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبِّ

Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a "Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik.

0: Babalarına, ''Ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi. Ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın.'' dediler.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, ''Bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir.'' dedi.
1: وَجَاءَ

0: الكلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

Yusuf'u düşük bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Onlar Yusuf'a değer vermiyorlardı.

Onu Mısır'da satın alan kimse karısına, ona iyi bak, belki bize faydası olur. Yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
1: Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: أتيت لك؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
1: Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi, Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, ''Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır.'' dedi.
0: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي

0: Yusuf, "Beni kendisine çağıran odur," dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise, kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise, kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir."
1: فَلَمْ

0: Kadının kocası, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf, e'rid an hâzâ ve esteğfirî li zenbiki inneki kunti minel hâtiîn.
0: Yusuf'a da, "Yusuf, sen bundan vazgeç," dedi. Karısına dönerek, "Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun," dedi.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ امْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا inna lanaraha fi dalalin mubin.
0: Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اِخْرَجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ

Vezirin karısı, onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca, onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken, Yusuf'a, "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar onu görünce, kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa, Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir," dediler.

0: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.
1: قَالَ رَبِّ السِّجَنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدَعُونَنِي اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ
0: Yusuf, ey Rabbim, hapis bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum dedi.
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
1: ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ
0: Sonra kadının taraftarları, Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجَنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهِ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
0: Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum dedi. Diğeri, ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum dedi. Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dediler.

Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.

0: en nuşrike billahi min şey. Zalika min fadlillahi aleyna ve alen nasi velakinne ekseren nasi la yeşkurun.
1: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
0: Ya sahibeyi s-sicni e erbabun muteferrikun hayrun

0: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sijni emma ahadukuma feyeski rabbehu khamra ve emmel âkharu feyuslebu feteakulu attayru min râsih. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ
0: Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.

0: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
1: Yusuf, o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, "Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.

يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات

0: Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir ediyorsanız, bu rüyamı bana açıklayın, dedi.
1: قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْاَحْلَامِ بِعَالِمِينَ
0: Onlar, bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz, dediler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَاَرْسِلُونَ
0: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin, dedi.
1: Yusuf eyyuha s-siddiq aftina fi seb'i beqaratin simani ye'kuluhun

0: سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
1: Hapishaneye varınca, ''Ey doğru sözlü Yusuf, rüyada yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yemesi, yedi yeşil başak, yedi de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner, anlatırım da, onlar da bilirler dedi.
0: قَالَ تَزْرَعُونَ

0: تأكلون.
1: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini, yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
0: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ

Sonra 7 kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar.

0: Hükümdar, "Onu bana getirin," dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, "Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir," dedi.
1: قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ اِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
0: Hükümdar kadınlara, "Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi?" diye sordu. Onlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik," dediler. Vezirin karısı da, "İşte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir," dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ
0: Yusuf dedi ki, "Benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi."
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali

0: Seslendiren Hayri Küçükdeniz. 12. Cüz.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım, can veren yalnız sensin, yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur

veren, selamete erdiren, yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'dan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine. Beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. Ve meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

Ya Resulallah, sensiz geçen günler Muharrem oldu. Aşkın ateşi bende yanan kor oldu. İşte, işte kanlı yaşlarım akan sel oldu. Ayrılık ateşi yaktı efendim. Yaktı, yaktı efendim.

Hazreti Ayşe'nin dediği o zat. Öyle diyordu Ayşe. Karanlık gecelerde yüzü öyle parlardı ki, vallahi biz iğnenin deliğine ipliği onun yüzünün aydınlığıyla sokardık. Böylesine aydınlatırdı.

Tevbe 1. Bölüm. Kusurları alabildiğine gizleyen ve ayıpları en iyi şekilde bilen Allahü Teala'ya yönelmekle günahlardan tövbe etmek, salikler yolunun ilk başlangıcı, kurtuluşa ermişlerin ana sermayesi, müritlerin ilk adımları, şüpheli şeylere meyledenlerin doğrulmalarının anahtarı, Allah'a yaklaşmak isteyenler için tercih ve ihtiyar edilmelerinin kaynağı ve ilk babamız Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlere uymanın esasıdır. Evladın atalara uyması ne güzel şeydir. Adem oğlunun kusur işleyip günahkar olması şaşılacak bir şey değildir. Babasına benzeyen haddi aşmış sayılmaz. Yani kusur işlemek babadan kalma bir mirastır. Evlat babaya benzeyebilir. Fakat benzeyiş her yönüyle olmalıdır. Baba kırdığını sardığı ve yıktığını yaptığı gibi evlat da aynı yolu tutmalıdır. Hata insanın yaratılışında mevcuttur. Hatasız insan olmaz. Ancak hemen tövbe etmek lazımdır. Hiç kusur işlememek meleklerin vasfı, hiç iyilik yapmamak da şeytanın hususiyetidir. Kötülük işledikten sonra iyiliğe yönelmek de insanlara mahsus ve onlar için zaruridir. Yalnız iyilikle uğraşan Allah katında mukarreb bir melek, yalnız kötülük için çalışansa şeytan, düştüğü kötülükte hayra yönelen de insandır. Allahü Teala insanın tinetinde iki kusuru, yani şehvetle gadabı yerleştirdi ve iki tabiatı, yani hayvaniyetle melekiyeti ona arkadaş verdi. Her insan kendi nesebini tahsis eder, ya meleğe, ya Adem'e veya şeytana intisap eder. İşlediği kusurdan tövbe eden, Adem'in oğlu olduğunu ispatlar. Kusur ve isyanında ısrar eden, kendini şeytana uymakla tescil ettirmiş olur. Sırf hayır yapmakla meleklere nispet edilmeye gelince bu imkansızdır. Zira Adem'in hamuru sağlam bir şekilde kötülük ve iyilik macunuyla mayalanmıştır. Adem oğlunu şerden iki ateşin biri kurtarır. Bunların birisi nedamet, diğeri de cehennem ateşidir. Tevbenin hakikati ve tarifi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde pişmanlık tevbedir buyurmuşlardır. Tevbenin tarifi ise şöyledir. Tevbe geçmiş hataların verdiği iç sancısıdır. Bazıları da tövbe için o gönülde alevlenen bir ateş, ciğerde iyileşmeyen bir yaradır, dediler. Terk anlamı itibariyle de tövbenin tarifinde eziyet veren elbiseyi giymektir, denmiştir. Sehl bin Abdullah da tövbenin tarifinde tövbe kötü huyları iyi huylara değişmektir, dedi. Bu da ancak halvete çekilmek, sükût etmek, helal yemekle tamamlanır. Tevbenin vücubu ve fazileti. Tevbenin vücubu, ayet ve hadislerle sabit olduğu gibi, iman nuruyla kalbi genişleyip, basiret gözü açılan ve önünde parlayan bu nur sayesinde, yardımcıya muhtaç olmadan cehalet zulmetlerinden sıyrılan içinde meydandadır. Allahü Teala Nur Suresi 31. ayetinde mealen, ey müminler, hepiniz Allah'a tövbe edin. Ta ki korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail olasınız, buyuruyor. Yine
Allahü Teala Tahrim Suresi 8. ayetinde "Ey müminler, nasuh tövbe ile Allah'a tövbe edin." buyurmuştur. Nasuh, nasihattan alınmadır. Her türlü şaibeden uzak olarak Allah'a tövbe edin demektir. Tövbenin faziletine dair Bakara Suresi 222. ayetinde Allahü Teala "Muhakkak Allah hem çok tövbe edenleri sever hem çok temizlenenleri sever." buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Tövbe eden Allahü Teala'nın sevgilisidir. Günahlardan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir." buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde "Kulunun tövbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci bir adamın tehlikeli, ıssız bir çölde yanında bineceği ve bineceğinin sırtında yiyecek ve içeceği olduğu halde istirahata çekilip biraz uyuduktan sonra uyandığında azığıyla beraber devesinin kaybolduğunu görüp onu her tarafta aradıktan ve sıcaklık basıp iyice yorularak susadıktan ve ümidini kestikten sonra indiğim yere gideyim, orada ölüm uykusuna yatayım diyerek yerine çekilip başını koltuğunun üstüne koyarak uykuya yatıp bir müddet uyuyup uyandığı vakit azığıyla devesini yanı başında gördüğü zamanki sevincinden daha çoktur. Yani Allahü Teala günahlarından tövbe edip kendine yönelen kuluna çölde azığıyla devesini kaybedip ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan ve ümidini kestikten sonra devesini bulanın sevinmesinden daha çok sevinir." buyurdu. Hasan-ı Basri'den şöyle rivayet edildi: Allahü Teala Adem aleyhisselam'ın tövbesini kabul ettiği vakit melekler kendisine göz aydınlığına gittiler. Cebrail ile Mikail de gitti ve "Ey Adem, Allahü Teala tövbeni kabul etti. Artık huzura eriştin." dediler. Adem aleyhisselam, "Ey Cebrail, bu tövbeden sonra bir de sorgu sual olursa benim halim nice olur?" dedi. Bunun üzerine Allahü Teala Adem aleyhisselama şöyle vahyetti: "Ey Adem, zürriyetine 4 zahmet ve mihnet getirdin. Ayrıca tövbeyi de onlara miras bıraktın. Senin duana icabet ettiğim gibi onlardan da bana çağıranın çağrısına icabet ederim. Mağfiret dileyeni yarlıgarım ve ona cimrilik etmem. Zira ben davete icabet eden bir yakınım. Tövbekârları da mezarlarından müjdelenmiş ve gülmüş olarak haşreder, bütün dualarını kabul ederim." buyurdu. Bu hususta varid olan eserler sayılamayacak kadar çoktur. Tevbenin vücubun

Allahü Teala'nın gadabında geçirdiğini anlar anlamaz, zaruri olarak içinde bir elem doğar ve bunun ızdırabını çeker. Günahın akabinde tövbe etmek vaciptir. Günahın akabinde hemen tövbe etmenin vacip olmasında şüphe yoktur. Zira isyanın imanı tehlikeye düşürdüğünü bildikten sonra tövbenin de akabinde olmasında şüphe edilmez. Bedeni öldürücü zehiri yiyen, onu hemen kusmak suretiyle çıkarmaya çalışacağı gibi, imanı öldüren isyanı da tövbe ile atmak lazımdır. Tövbenin vücubunda kurtuluş, bu günahtan kendisini alıkoyan marifettir. Bu marifete sahip olan isyan etmez. Bunun için de tövbeye ihtiyacı kalmaz. Bu marifetse amel ile alakalı olmayan mükâşefe ilminden değil, belki muamele ilmindendir. Amel için aranan herhangi bir ilmin uhdesinden ameli yapmadıkça kurtuluş olmaz. Mesela günahı öğrenmek, günahı terk etmek içindir. Onu terk etmeyen, imanın o günahla ilgili cüz'ünü kaybetmiştir. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, zina eden, zina ettiği vakit mümin olduğu halde zina etmez buyurduğu bu manadadır. Burada imanı nefyetmekle Allahü Teala'nın varlığına, birliğine, sıfatlarına, kitaplarına ve peygamberlerine iman gibi mükâşefe ilmine râci olan imanı nefyetmiyor. Zira bunları zina ve benzeri günahlar nefyetmez. Buradaki muradı, zinanın Allah'tan uzaklaştırıcı ve Allah'ın gadabını mucip olduğuna dair olan imanı nefyetmektir. Nitekim doktor adama, bu zehirdir, bunu yeme, seni öldürür dediği halde, bu zehiri yutan kimse için inanmayarak yuttu dediği vakit, bu adam doktorun varlığına veya doktorluğuna inanmayarak zehiri yuttu demek değil, yuttuğu şeyin zehir olduğuna inanmayarak onu yuttu demek olduğu gibi, onun zehir olduğunu bilen onu asla yutmaz. Şu halde isyan edenin zaruri olarak imanı noksandır. Çünkü iman yalnız bir esas değildir. 70 küsur kolu vardır. En üstün derecesi şehadet kelimesi, en alt derecesi de eziyet veren şeyleri yoldan atmak ve yolu temizlemektir. Bu tıpkı birisinin insan tek bir parça değil, 70 küsur parçadan meydana gelmiştir. En önemli parçası kalp ve ruh, en aşağı derecesi de cilde rahatsızlık veren şeyleri izale etmesidir. Diğer hayvanlardan ayrılması için bıyıklarını, tırnaklarını kesmektir demesi gibidir. Bu uygun bir misaldir. İman insan gibidir. Ruhun yokluğu bütün bedeni yok ettiği gibi şehadetin yokluğu da imanı kökünden yok eder. Yalnız imanı olup başka ameli bulunmayan, zahiri ve batini bütün azalarını kaybeden ve yalnız canlı olan bir kötürüm gibidir. Bu halde bulunan kimsenin ruhunun bedeninden ayrılıp ölmesi bir an meselesi olduğu gibi, amelsiz, kuru bir imana sahip olanın imanını da can alıcı meleğin daha ilk gelişinde esen kuvvetli rüzgarların bu kuru iman ağacını kökünden koparıp atması kuvvetle muhtemeldir. Her iman ki onun kökü yakin üzerine oturtulmamış, dalları amellerle yeşermemişse, ölüm meleğinin görüldüğü anda esen şiddetli rüzgarların dehşetine dayanamaz ve ömrü boyunca taat ve ibadetle sulanmayan bu iman ağacının son nefeste yıkılmasından korkulur. Günahkar bir insanın ibadetine devam eden diğer birisine

ben senin gibi müminim demesi, kabak asmasının çam ağacına, ben de senin gibi bir ağacım demesine benzer. Burada çam ağacının şu cevabı harikadır. Bu isim benzerliğine aldanmanın ne demek olduğunu, güz rüzgarları estiği zaman anlarsın. O zaman kökün kopar, yaprakların dökülür. Nitekim şair, yakında toz duman açılınca, bindiğin at mıdır, eşek midir, anlarsın demiştir. Bu son nefeste belli olur. Ariflerin can damarını koparan ve kalplerini durduran ve pek az kimselerin dayanabileceği son nefes tehlikesidir. İsyanı sebebiyle sonsuz olarak cehennemde kalacağından korkmayan günahkar, ekseriyetle ölüm hastalıktan sonra geldiği için sıhhatine güvenerek zararlı maddeleri yemeye devam eden insan gibidir. Zararlı maddeleri yemekle nihayet bu adamın hastalanıp öleceği gibi, isyana devam edenin de son nefeste imansız gitmesinden ve imansız gitmesiyle ebedi olarak cehennemde kalmasından korkulur. Demek ki beden için zararlı yemekler neyse, iman için isyan da aynıdır. Zararlı yemekler midede toplanarak sahibinin haberi olmadan mideyi ve mizacı bozup ani olarak adamın hastalanıp ölümüne sebebiyet verdiği gibi, günahlar da yığıla yığıla kişinin imansız gitmesine sebep olabilirler. Şu fani dünyada ölümden korkan kimsenin zararlı ve zehirli şeyleri her halükarda ve bulunduğu anda terk edip yememesi vacip olduğu gibi, ebedi helakten korkan kimsenin de günahlara yaklaşmaması öncelikle vacip olur. Zehiri içen pişman olduğu anda, şu ölümlü dünyada biraz daha kalması için bir an önce zehiri içinden çıkarmaya uğraştığı gibi, din zehiri demek olan günahları da bir an önce içinden çıkarıp ebedi helakten kurtulması için bütün tedbirleri alması öncelikle vacip olur. Zira isyan zehirinden korkulmasının sebebi ebedi olan ahireti kaybetmektir. O ahiret ki onun nimetleri devamlı ve mülkü büyüktür. Onu kaybetmekte cehennem ateşi ve ardı arkası gelmeyen devamlı azap vardır. Zira ahiret gününün hududu yoktur. O halde doktorların müdahalesine imkan bırakmayacak şekilde maneviyatı harap etmeden önce hemen tövbe ederek günahlar zehirinden sıyrılmaya çalışmak lazımdır. Sonra iş işten geçer, hiçbir şey fayda vermez olur. Allahü Teala Yasin suresi 8, 9 ve 10. ayetlerinde boyunlarına, çenelerine kadar varan demir halkalar geçirmişizdir. Bunun için başları yukarı kalkıktır. Önlerine ve arkalarına set çekmişizdir. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler. Ey Muhammed! Onları uyarsan da uyarmasan da birdir. İnanmazlar. Vaidine girmiş olur. Sakın ayetteki iman lafzı seni aldatıp da bunlardan murat kâfirlerdir demeyesin. Zira imanın 70 küsur şubesi olduğunu ve zaninin zina ederken mümin olamayacağı daha önce anlatılmıştı. İmanın kol ve dallarından mahrum kalan kimsenin son nefeste imanın aslından da mahrum kalmasından korkulur. Elini, ayağını, gözünü, kulağını ve diğer azalarını kaybeden kimsenin canını da kolaylıkla kaybedeceği gibi, bu kimse de asıl imanını kaybedebilir. Asıl olmadan

bölüm olamayacağı gibi, bölüm olmadan da asıl devam edemez. Asıl ile bölüm arasındaki tek fark, bölümün hem vücudu hem de devamı aslın bulunmasına bağlıdır. Yoksa aslın var olmasında bölüme ihtiyaç yoksa da devamında bölüme ihtiyaç vardır. Tevbenin her şahsa vacipliği. Allahü Teala Nur Suresi 31. ayetinde, ey müminler, hepiniz Allahü Teala'ya tövbe ediniz. Umulur ki felah bulursunuz, buyurmuştur. Burada Allahü Teala hitabını bütün müminlere tamim etmiştir. Zaten basiret nuru da bunu gösterir. Zira tövbenin manası, insanı şeytana yaklaştırıp Allah'a uzaklaştıran yoldan dönmek demektir. Bu yanlış yola ancak gafiller sapar. Akıl garizesinin kemali, insanları aldatmakta şeytanın yolları olan şehvet, gadap ve diğer kötü huyların tekamülünden sonradır. Çünkü aklın başlangıcı 7 yaşında, aslı ergenlik anında, kemali ise 40 yaşındadır. Şehvetler şeytanın, akıllar ise meleğin askerleridir. Bunlar karşılaştıkları vakit zaruri olarak aralarında savaş başlar. Zira bunlar birbirinin zıddı oldukları için biri diğerini kabul etmez. Aralarındaki ayrılık gece ile gündüz ve ışıkla karanlık gibidir. Bir taraf galip gelince diğer tarafı ezer. Halbuki şehvetler akıl kemale ermeden daha çocukluk ve gençlik çağında kemale ererler. Bu sebeple şeytanın askeri akıldan önce merkezi zapt eder, kalbi istila eder ve kalp de şehvetlere uygun adetlerle ünsiyet eder de şeytan kalbe galebe çalar. O zaman onu oradan söküp atmak zor olur. Allahü Teala'nın ordusu olan akıl sonra harekete geçer. Allah'ın dostlarını düşmanın esaretinden kurtarmak için ağır ağır çalışır. Şayet akıl kemale erip kuvvet bulmazsa şeytanın ordusunu kalpten atamaz ve şeytan verdiği sözü yerine getirmeye çalışır. Akıl kemal bulup kuvvetlenirse ilk vazifesi şehvetleri kırmak suretiyle şeytanı kalpten uzaklaştırmak ve kalbi alışkın olduğu kötü adetlerden ayırıp ibadetlere çevirmek olur. İşte tövbenin manası da budur. Yani rehberi şehvet ve öncüsü şeytan olan yoldan ayrılıp Allahü Teala'ya giden yola girmektir. Ne kadar insan varsa hepsinin şehveti aklından öncedir. Ve şeytanın ordusu olan vasıfları, meleğin ordusu olan hasletlerinden öncedir. Yani şehvet, gadap ve diğer kötü vasıfları gençlik çağında tekamül ettiği ve akıl 40 yaşında kemal bulduğu için şeytani tarafları meleki yönlerinden öncedir. Şehvetin tesiriyle yapmış olduğu geçmiş kötülüklerden dönmesi, İster avam bir insan ve hatta ister peygamber olsun, hepsi için zaruridir. Bu tövbenin yalnız Adem aleyhisselama mahsus olduğu sanılmamalıdır. Belki tövbe bütün insan nevine yazılmış ezeli bir hükümdür. Değişmesine ihtimal olmayan ilahi adetler değişmedikçe bunun aksi düşünülemez. Kâfir veya cahil olduğu halde ergenlik çağına gelen herkes için cehlinden ve küfründen tövbe etmesi vaciptir. Anne ve babasına uymakla Müslüman olarak bâli olan ve fakat İslami gerçeklerden gafil bulunan kimse de İslam'ın manasını anlamak suretiyle gafletinden tövbe etmesi lazımdır. Zira bizatihi kendisi İslamiyeti kabul etmedikten sonra anne ve babasının İslamiyeti ondan bir şeyi uzaklaştırmaz.

İslamiyet'in ne demek olduğunu anlar anlamaz, başka hiçbir şey beklemeden, o ana kadar şehvetlerinin peşine gitmek suretiyle alışkın olduğu açılıp saçılmalarından hemen dönerek Allahü Teala'nın bildirdiği hudutlar içerisine girmelidir. Tevbenin en zor olanı bu kapıdır. Çokları bundan aciz olduğu için burada helak oldular. İşte bütün bu anlattıklarımızın hepsi tevbe ve Allah'a dönmektir. Demek ki tövbe, kimsenin minnetsiz kalmayacağı şekilde herkes için farz-ı ayn'dır. Nitekim Adem aleyhisselam bile tövbeden müstağni kalamamıştır. Babanın yaratılışına uymayan ve babanın güç yetiremediği şeye evladı hiç güç yetiremez. Devamlı olarak ve her halükarda tövbenin vacip olmasına gelince, bu da açık ve meydandadır. Çünkü hiç kimse azaları ile isyandan hali olamaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim ve hadisler, peygamberlerin bile zelle ve hatadan salim kalamadıklarını, hatalarından dolayı ağlayarak tövbe ettiklerini haber vermişlerdir. Şayet bazı hallerde azası ile günah işlemezse de, kalbinde günah işleme düşüncesinden hali kalamaz. Şayet kendisinin böyle bir meyli olmasa da, kendini Allah'ı zikirden alıkoyacak şeytanın çeşitli vesveselerinden hali kalamaz. Şayet bundan da korunursa, Allahü Teala'nın zat, sıfat ve ef'aline olan ilminde gaflet ve kusurdan kurtulamaz. Bütün bunlar derecesine göre birer noksanlıktır. Ve bu noksanlıkların da sebepleri vardır. Sebeplerini atabilmek, onların zıddıyla meşgul olmakla, yani o yoldan başka yola dönmekle mümkündür. İşte tevbe de budur. Şekil ve derecelerde ayrılmakla beraber, insanoğlunun bu noksanlıklarından tamamen sıyrılması düşünülemez. Bunun için tövbe etmesi lazımdır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kalbime öyle şeyler gelir ki, her gün ve gece bunlardan 70 defa Allah'a istiğfar ederim buyurmuştur. Bunun için Allahü Teala ona ikram etti. Onun durumu bu olunca ya başkaları nasıl olur? İnsan daha ilk yaratılışında şehvetlerine uymaktan asla kurtulamaz. Tövbe demek yalnız bu şehevi arzuları terk etmek değil, tövbenin tamamı geçmişi telafi iledir. İnsanoğlunun peşinden gittiği şehvetinden kalbine bir zulmet yükselir. Nitekim aynaya bakan insanın nefesinden aynanın camı puslandığı gibi kalp de günahlardan puslanır. Şehvet zulmetleri çoğaldıkça kalp kararır ve körleşir. Bunun için Allahü Teala Mutaffifin suresi 14. ayetinde "Hayır, onların zannettikleri gibi değil. Doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini kaplamıştır." buyurdu. Aynanın yüzündeki kirler uzun zaman orada kalınca leke yapıp camı bozdukları ve böylece cam eski cilasını kaybettiği ve yeniden eski halini alamayacağı gibi, gönüldeki bu kara lekeler orada uzun müddet kalınca orada iz yapar ve yerleşirler. Artık bundan sonra kalbi temizlemek için yalnız şehvetlerin peşinden gitmemek yeterli değildir. Çünkü orada lekeler vardır. Onları oradan temizleyip atmak lazımdır. Kalbe isyan ve şehvetlerin kiri ve karanlığı çöktüğü gibi, şehvetleri terk ederek yapılan ibadetlerin nuru da kalbe yükselir. Taatin nuruyla masiyetin zulmeti kaybolur. Taat ve ibadetler kalbi temizler. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kötülüğün ardından hemen bir iyilik